onun gönlünü razı kılar. İtirazcı etmez. Allah malum rızkları kullarına Razzak-ı Alem olan Allah veriyor. Biz kendimiz kazanıyoruz, alıyoruz filan sanıyoruz ama her çalışan alabiliyor mu? Herkes zengin olabiliyor mu? Herkes istediğini yiyebiliyor mu? Yedirten Allah, veren Allah, nasip eden Allah, taksim öyle olmuş. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse düşer çenenden. Ağzına götürürken düşer topraklandı, yiyemezsin. Veya efendim evine ciğeri götürüyorsun sallarken bir çaylak gelir, bir dalış yapar, elinden ciğeri Nasrettin Hoca'nın elinden kaptığı gibi kapar götürür. Yani nasipse olur, nasip değilse olmaz. Ve bunun biliyoruz ki biz ilahi bir planla Allah taksim etmiş kullarına. Şu kulumu yarattım, şu rızıkları nasip ettim diye rızıklar da belli. Rızıklar da taksim edilmiş. Kimisine az, kimisine çok. Yani böyle şey değil. Tıkır tıkır tıkır tıkır fabrikasyon eşit değil. Farklı. Farklı farklı. Kimisine az, kimisine çok. Rabbül Alemin'in hikmeti bu. Bilemeyiz. Muhakkak ki dünyanın düz olmayıp da dağlık, ovalık, denizlik olmasında da çok faydalar var. Bize kalsaydı muntazam olsun diye dümdüz yapardık, beton dökerdik, mahvolurdu ortalık. Ama Allah dağ yaratmış, ova yaratmış, nehir yaratmış, ağaç yaratmış, çiçek yaratmış, çöl yaratmış. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Neylerse güzel. Neylemişse hepsi güzel, hepsi hikmetli, hepsi yerli yerinde. Rızkı da gayri mütesavi olarak taksim etmiş. Şuna 10 vermiş, buna 1 vermiş, buna 1000 vermiş. İyi kullarına mı çok vermiş, kötü kullarına mı çok? En kötü kullarına çok verdiğini görüyoruz. Firavun Mısır mülküne sahip olmuş. Firavun Allah'ın azılı düşmanı efendim ve sizin benden başka Rabbiniz yok. Başkasına taparsanız sizin kellerinizi uçururum, bacaklarınızı keserim, kollarınızı çaprazlama kopartırım diyen alçak. Ama eleyselliği mülkü Mısır ve hadihil enharu tecrimin tahti, şu koca Mısır arazisi benim değil mi? Ayaklarımın altından şarıl şarıl akan şu nehirler benim değil mi diye söylediğine göre Kur'an-ı Kerim'in ayetinde okuduğumuza göre mülkü çok. Karun ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvve. Hazinelerinin kapılarının sandıklarının anahtarlarını bir kavim zor taşıyor. Öyle Karun gibi zengin diyoruz ya, öyle zengin ki hazinelerini koyduğu odaların anahtarlarını, sandıkların anahtarlarını bir topluluk zor taşıyor. Kamyonet götürmesi lazım neredeyse arkasından. Yani o zaman kamyonet yok ama yani bir grup insan taşıyor. Bir tanesi taşıyamıyor. Şangur şungur demek ki o kadar çok anahtar. Ama Karun, Allah'ın sevmediği insan. Firavun, Allah'ın sevmediği insan. Nemrut, o da bir hükümdar. O da Allah'ın sevmediği bir insan. Yani malı çok olanı Allah çok seviyor demek değil. Malı az olanı da Allah hiç sevmiyor demek değil. Böyle bir ölçü olmadığını biliyoruz yani. Tarihe bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz. En böyle Allah'ın sevgili kulu, Evliyaullah, aksakallı, nur yüzlü insanın da açlıktan belinin iki katı olduğunu ve karnının sırtına yapışmış olduğunu biliyoruz. Bak bu hadisi rivayet etmiş olan Ebu Hureyre radıyallahu anh günlerce aç kalmış. Öyle aç kalmış ki karnı sırtına yapışmış. Böyle oyuk. Karnı iç tarafa oyuk yapışmış zavallıcık. Yemeye yemeye. Dermanı da kalmamış. Yığılmış kalmış bir yere açlıkta. Kim? Peygamber Efendimiz'in sahabesi. Bırakalım sahabesini, Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain. Peygamber Efendimiz eve gelir sorardı, yiyecek bir şey var mı? Var ya Resulallah, yarım tas süt var. Getirin içeyim. İçerdi. Tamam. Hani baklava, hani börek, hani kaymaklı kadayıf, hani meyveler, hani köfteler, kızartmalar, hani domates salataları, hani iştahı arttırsın diye şunlar bunlar, meyve suları. Nerede? Allah'ın peygamberi, en sevgili kulu. Bazen de gelir sorardı, evde bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Ben de zaten oruç tutmayı aklımdan geçiriyordum. Oruç tutmaya meyyal idim.
hadi oruç tutuvereyim derdi. O aç mide üzerine bir de oruç tutardı Efendimiz. Seyahatte oruç tutardı. Her zaman çok oruç tutardı. Siz benim gibi yapamazsınız, benim gibi yapmayın diye de etrafına tavsiye ederdi. Dayanamazsınız derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in her şeyi çok müstesnaydı. Vücudu da çok kuvvetliydi. Erkekliği tam erlik idi. Sıhhati tam sıhhat idi. Kuvveti tam kuvvet idi. Kimse, yani onunla ibadeti öyleydi. Kimse güç yetiremezdi. Aç kaldı bir gün. Gece uyku uyumadı, dışarıya çıktı. Evde de bir şey yokmuş. Karanlıkta yürüyor. Bir karaltı ile karşı karşıya geldi. Kim o diye sordu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'imiş. Geceliğin. Karanlıkta. Ya Ebu Bekir, gecenin bu saatinde seni dışarıya çıkartan neydi? Ne yapıyorsun herkesin uyuduğu bir saatte dışarıda? Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek içecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım böyle. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, bilmem kaç bin altını olan insan, İslam'a girdiği zaman Kureyş'in en zenginlerinden olan insan ve bilmem kaç bin altını, 40 bin mi, 90 bin mi, 70 bin mi, rakamını şu anda iyi hatırlayamıyorum ama böyle on binlerce altını olan insan evinde yiyecek bir şey yok. Ve açlıktan uyku tutmamış, yürüyüşe çıkmış. Biraz sonra beraber yürürken bir daha büyük karaltıyla karşılaştılar, biri. Kim o? Dediler. Hazreti Ömer el Faruk imiş. Ya Ömer, gecenin bu vaktinde dışarıda ne arıyorsun? Evde yiyecek yokmuş, açlıktan uyku tutmamış, o da ondan çıkmış dışarı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmeti Muhammed'in en faziletli şahsiyeti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, efendim aşere-i mübeşşereden Ömer Faruk Efendimiz. Hayatlarına bak, hallerine bak. Öbür tarafta firavunların, nemrutların, karunların haline bak. Demek ki rızık Allah'ın hikmetine göre dünya hayatı imtihan olduğundan böyle taksim olmuş. Var mı bir itirazın? İstersen itiraz et. Tepin istersen, istersen çırpın. Böyle yapmış. Fa'alul lima yurid. İstediğini yapan, la yüselü amma yef'alü ve hüm yüselün. Kendisine sorgu sual açılamayacak olan makamın sahibi, efendim, kullar sorgu suale tabi olur ama Rabbul Alemin ne dilerse öyle işler. Böyle işlemiş. Böyle işlemiş. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz zengin olmayı bilemez miydi? İsteyemez miydi? Diyor ki, ya Resulallah, Allahu Teala Hazretleri beni sana gönderdi. Dilersen şu şehrin etrafındaki dağları altın yapacak senin için. Diler misin? İstemem dedi. Dilemem dedi. İstemem dedi. Ben şöyle kendi kendime şöyle bir ölçüyorum, biçiyorum. Efendimiz istemem dedi. Bir gün tok durayım, yemek yiyeyim, Rabbıma şükredeyim, iki gün aç durayım, sabredeyim dedi. Bunu istiyorum ben dedi. Efendimizin hayatı nasıldı? Zahidane bir yaşayışıydı. Efendimiz dervişlerin de şahı, şahlar şahı, dervişlerin de şahı. Peygamber Efendimiz öyleydi. Dünyaya meyli yok, paraya dönüp de baktığı yok. Akşama para bırakmazdı evde. Hazreti Ayşe validemiz eve gelmiş bütün maddi imkanatı tasadduk etmiş, vermiş, vermiş, vermiş, yiyecek içecek herkese dağıtmış, dağıtmış, oruçlularmış. Akşama hiçbir şey kalmamış. Hizmetçisi diyor ki, ya mübarek anacığım, müminlerin anası ya, Peygamber Efendimizin hanımları nedir? Müminlerin anneleridir. Ve ezvacuhu ümmehatüküm. Hazreti Peygamber'in hanımları ümmeti Muhammed'in her ferdinin annesidir. Ümmül müminindir hepsi. Onun için nikah da düşmez. Nikahını da alamaz kimse. Çok büyük günahtır. Peygamber Efendimiz'den sonra onun hanımlarından birisi kimse alır bilir miydi? Alamaz. Olmazdı. Hazreti Ayşe, ümmül müminin anamız, Hazreti Ayşe anamız her şeyi, yığınla olan şeyleri, yiyecekleri, içecekleri tasadduk etmiş. Akşama yiyecek bir şey yok. Hizmetçi diyor ki, ey anacığımız, biraz da
o dağıttıklarından akşama ayırsaydın ne güzel işte oturur yerdik beraber. Sen de oruçlusun, ben de oruçluyum. Diyor ki o vaktini de hatırlasaydın senin gönlünü de hoş ederdim, öyle yapardım. Ama oldu artık, verdik diyor. Mevcutla biraz orucu açıyorlar. Peygamber karısı, peygamber hatunu böyle muhterem kardeşlerim. Yani dünyaya meyletti mi insan, dünyayı sevdi mi insan, dünyaya kul oldu mu insan, hubbu dünya re'si külli hati'e, her hatanın başı o dünya sevgisi. O zaman arkadaşlarını gırtlaklar, yol keser, gördüğü bilezikleri almak için kadını öldürür, kolunu koparır, efendim banka soyar, kuyumcunun dükkanında tezgahları öldürür. Neden? Bunlar neden oluyor? Dünya. Hubbut dünya. Dünyayı sevmek, dünyalı sevmek, parayı pulu sevmekten oluyor. Allah bir kulun hayrını murad etti mi onu kendisinin taksim ettiğine razı eder. Rabbim bana bunu nasip etmiş, helalinden hoşnudum, razıyım. Çok şükür halime dedirtir. Yiyecek olsun, içecek olsun, giyecek olsun, mesken olsun, iş olsun, güç olsun, eş olsun, dost olsun, arkadaş olsun. Allah bunu bana nasip etmiş, elhamdülillah der. Razı gelir. Razı gelmek ne demek? Hoşnut olmak, yani itiraz etmemek. Şimdi bir insana ve in u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha idahum yeshatun. Sadaka verirdi Peygamber Efendimiz, ganimetleri dağıtırdı, gelen hayratı dağıtırdı herkese. Bazı ham kimseler varmış demek ki o zamanda etrafındakilerden, kendilerine sadaka verilirse razı olurlar. Ve in lem yu'tav minha, bu sefer verilmezse, geçen sefer verilmiş ama bu sefer verilmezse, idahum yeshatun, bu sefer tepelere atarmış, kızarlarmış. Niye bize vermedi? Böyle Müslümanlık mı olur? Böyle peygamber sevgisi mi olur? Böyle Allah'a bağlılık mı olur? Böyle kamil iman mı olur? Böyle kamil Müslümanlık mı olur? Verilse de verilmese de razı olacak. Rızkı az olsa da çok olsa da razı olacak. Sıhhatli olsa da hasta olsa da razı olacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sordurtmuş, Cebrail'i gönderdi. Ebu Bekir benden razı mı? Diye. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ebu Bekir Sıddık benim ona takdirimden razı mı? Diye Peygamber Efendimiz'e Cebrail soruyor. Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e soruyor. Ağlamaya başlamış. Rabbimden razı olmaz mıyım? Olmamak olur mu? Hüngür hüngür ağlamış. Razıyım, elbette razıyım, elbette razıyım diye şey yapmış. Ama merdane olan, erkekçe olan, ahlakça olan nasıldır? Her halükarda razı olmaktır. Ha bak, yani yemek içmek, iftar sofrası, sahur sofrası, keyif, sevk, sefa varsa ben de orada varım. Ama açlık, yorgunluk varsa ben orada yokum. Olmaz. Aç buldun ye, iş buldun kaç. Olmaz. Allah'ın emirleri pazarlık kabul etmez, taksim kabul etmez. Allah'ın rızkına ne rızık verdiyse, razı geliyorsa bir insan iyi Müslümandır. Allah bir kulun hayrını istedi mi, onu bu ahlakta yaratır. Gönlünde bu duyguları yaratır. Allah'ın verdiğine razı olur. Bakarsın adam teneke kulübede yaşıyor. Çok şükür halime ya Rabbi. Elhamdülillah diyor. Bakarsın öbür herife deniz kenarında köşkte yaşıyor. Neredeyse öyle ağlıyor ki, öyle gayrı memnun ki, neredeyse sen ona götürüp biraz para vereceksin. İşte benim halim şöyle de bilmem ne de filan. Bazen zenginlerin yanına hayır parasına iştirak eder misin? Fukara var şurada. Şurada şu kadar borç var, şu iş var filan diye gidip söyleniyor. Adam şu borcum var, bu harcım var, şu derdim var, bu şeyim var filan. Öyle sızlanıyor ki sen ondan para istemeye gitmişsin, neredeyse çıkartıp para vereceğin geliyor yani. Memnun değil, razı değil. Veya Allah gönlüne zenginlik vermemiş, hırsı bitmemiş, veya elindekini azımsıyor, veya verilen nimetin kadrini, kıymetini bilmiyor. Bunlar kötü huy. İyi huy hangisi? Allah'ın rızkına, taksimine, verdiğine hoşnut ve razı olur. Eyvallah. Ne güzel söylemiş. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Peşin, açık bunu. Her şey güzel.
Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Verse de hoş, vermese de hoş. Ne güzel bir duygu. Öyle olması lazım. Allah bir kulun hayrını isterse onu taksimatına razı kılar. Gönlü razı olur. İtirazcı olmaz. Bana bunu da mı nasip ettin ya Rabbi? Başıma bu bela da mı gelecekti ya Rabbi? Filan diyor bazıları. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, feveran ediyor, isyan ediyor Allah'a. Şarkılara da bazıları böyle işliyorlar. Bakıyorsun efendim radyoda veya otobüste veya minibüste kaseti koymuş veya çarşıda efendim video dükkanında bilmem ne de elini kulağına koymuş gazel çekiyor, Allah'a isyan. Allah'a söz söylüyor. Başıma bu da mı gelecekti? Bunda mı verdin? Efendim bilmem ne filan, bir sürü itiraz, bir sürü küfürname yani. Küfür sözleri. Olmaz. Allah bir kulun hayrını murad etti mi razı eder taksimatına ve bareke lehu fihi. İçine de bereket verir. O verdiğini hayırlı eder, bereketli eder. Ondan nice hayırlar olur. Küçücük bir maaş alır adamcağız. 9 çocuğa bakar. Yandaki 2 tane de yetime bakar. Ayakkabı alır, elbise alır. Ya bu para buraya yeter mi? Zenginler bunun bir günün bir masada efendim bir öğle yemeğinde lup diye hepsini yutuyor. Sen bunu nasıl böyle, ne sihirdir ne keramet. Ne ya ne? Bereket. Ve bareke lehu fihi. Bereket verir Allah içine, bitmez. Para bitmez, cebine elini atar, para devam ediyor, cebine elini atar, para devam ediyor. Yemek bitmiyor, sofrada, mutfakta bereket, bereket. Neden? Bareke lehu fihi. Rızkına razı olan kimseye verdiği şeyde bereket de verir Allah. Ötekisinde bereket olmaz, gelen kızgın saçın üstüne damlamış su gibi pıs yapar, uçar gider. Adamın karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor, kendisi çalışıyor, normal maaşını alıyor. Geçinilmez be kardeşim bu dünyada, bu Türkiye'de bu fiyatlarla, bu şeylerle. Boyuna itiraz, boyuna itiraz. Neden? Bereket vermemiş Allah. Muhterem kardeşlerim, bir kere kulluk terbiyesini takınmamız lazım. Allah'ın taksimine itiraz olmaz. Az vermişse bir hikmeti vardır. Çok vermişse imtihandır. Efendim, halaluhu hesabın, haramuhu azabun. Malın çoğu hesap konusudur. Ahirette yakasına yapışırlar. Senin malın çoktu, ver bakalım hesabını derler. Haramdan olursa, helalı hesap konusudur. Haramdan olursa o da azap, azaba uğramaya sebep olur demiş. Büyüklerimiz aldırmamış. Geleni vermişler. 4000 altın vermişler. Ebu Derda radıyallahu anh'a halife para göndermiş. Ertesi güne para yok. Hepsini dağıtmış gitmiş. Kızarmış zaten. Evinde bekletene kızarmış. Ebu Derda radıyallahu anh'a göre evinde bekletti mi depo etmek yok diye. Kenz olur diye. İçtihadı öyleymiş mübareğin. Kızarmış. Tutmazmış yani. Bir günde 4000 altını savurmuş, harcamış. Hayra, sadakaya yani. Şeydi, barda pavyonda değil. Hayra, hasenata harcamış. Fukaraya dağıtmış. İkinci hadisi şerif aziz kardeşlerim. Yani biz şimdi günlük hayatımıza getirelim bu hadisi şerifin uygulamasını. Hepimiz bir iş tutmuşuz. Sabahleyin 8'de 9'da evden çıkıyoruz. Akşam 7'de eve geliyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler kazanıyoruz. Bir, tuttuğumuz iş helal iş olacak. Şurası daha fazla ama haram. Haram işe yapmayacağız. Tuttuğumuz iş helal olacak. Kazancın konusu helal kazancı olacak. O kadar hayret edilecek şeylerle karşılaşıyor ki insan hoca olunca. Bana şehrin birinde birisi geldi, dedi ki hocam çok bahşişi parası oluyor filan dedi. Filanca kötü yerde filanca hemşerilerimiz çalışıyor, ben de çalışabilir miyim dedi. Yani kötü yer, söylemeye dilim varmıyor. Bahşişi çok diye oraya gidecek. Helal, helal konu olacak. Haram konu olmayacak. Sattığı mal helal mal olacak, haram mal olmayacak. Efendim, ondan sonra muamelesi helal olacak. Yalan olmayacak, gıybet olmayacak. Efendim, aldatmaca olmayacak. Eksik tartmak, eksik ölçmek olmayacak. Efendim, sakin olacak, hırslı olmayacak. Efendim, kanaatkar olacak. Ve Allah'tan hayırlısını, helalini isteyecek. Rızka razı olacak. Efendim, edebini muhafaza edecek. Çok kazanırsa kazancının hakkını verecek. Hayrını, hasenatını yapacak. Az kazanırsa sabredecek. Dikkat edecek.
Öyle olması lazım. Böyle olursa gelen rızkı az veya çok diye tenkit mevzuyu yapmazsa efendim demek ki iyi bir durumda. Allah onun hayrını istiyor ki gönlüne bu duyguları vermiş. Bir hırs, bir tamah, bir üzüntü, ya komşu şu kadar alışveriş yaptı, ben daha hala bir alışı yapamadım. Onun üç tane

Hani apartmanı var da benim daha henüz bir şöyle mi yok, böyle mi yok filan. Tabii bu duygular efendim bir rızasızlık olduğundan yanlış oluyor. Kazancımıza dikkat edeceğiz. Az veya çok Allah'ın taksim ettiğine hoşnut ve razı olacağız. Allah o zaman bereket verir. Ticaret iyi bir kazanç yoludur. Efendim şartları vardır. Doğru sözlü, doğru özlü bir tüccar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Peygamberlerle, şehitlerle beraber olacak diye hadis-i şerifte müjde vardır. Bir beldede olmayan malı öbür taraflardan temin edip, celbedip de o beldede o malı satan hem kâr eder hem sevap kazanır diye hadis-i şerifler vardır. Demek ki doğru düzgün yaptığı zaman ticaret güzel oluyor. Daha başka efendim geçim yolları vardır. Tarım yolu efendim meşakkatli bir yoldur. Ve sonunda sonuç umumiyetle ticaret gibi değildir. Onun için ticarete daha büyük teşvik vardır. Hakikaten de bugün devletleri bile merkantalist devlet, yani ticaret yapan, ihracat yapan, ithalat yapan, efendim ülkesini ticaretle zenginleştiren ülke filan diye bu tarafa kayıyor diye yazıyor gazeteler, uzmanlar böyle söylüyorlar. Ticaretin kendine göre güzelliği vardır. Helal kaideler içinde çalışmak efendim şartıyla. Memuriyet çok veballidir. Son derece veballidir. Çünkü şeyden, hazineden para alıyorsun, maaş alıyorsun. Hakkını yapmazsan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiminin, dulunun hepsinin hakkı sende. Toz bile olsa, insanın üstüne kurum bile yağsa kapkara olur. Birer toz zerresi bile yağsa. Memuriyet çok zor. Onun için insan büyüklerimiz mecbur olmadıkça devlet hizmeti kabul etmemişler. Gel seni kadı yapalım, yok demiş. Döveriz, hapse atarız, ne yaparsan yap. Kadı olmaya razı olmamış. Ya işte bu işe sen eğilsin filan, o vebalin altına girmek istememiş filan. Şimdi millet efendim tabii memursa memurluğuna dikkat edecek, mesai saatine dikkat edecek, yaptığı hizmete dikkat edecek, vatandaşa hizmeti aksatmayacak, dürüst davranacak vesaire vesaire. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha

0: sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allah azze ve celle le yudhil ala ehli'l kubur min du'a ehli'l dünya emsale'l cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahya'i ilel emvat, ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum, onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir

0: bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var. Ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar.

de kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden

Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fissemâ ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik ve subhanallah adada ma huve halik ve Allahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

0: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allahım kusurlarımı ortaya dökme, beni korkularımdan emin kıl. Allahım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allahım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bağışla öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablarının huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler fen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Kırıl kırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki, grubu şudur ki, لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler, bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya, يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan, يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı. Evet, aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı. Hep bencil bencil. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediği oldu. Aa, olmadı, anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsiz. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin, yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

Üçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetli. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker, şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra اَعْدَا عَدُوْوُكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Tam inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل صلى الله عليه وسلم bir buyruğu var. ما ملأ آدمي رئاءً şerren batni. Bu bütün sad kainlerini içine alan ufacık, ufacık bir ders. İnsanoğlu, Adem'i. Çeşit kapları vardır. Hepsine bir şeyler kur. Ama en şer olarak, tatlı iyi şey de kur, kötü şey de kur. Yani bal da kur, zehir de kur. Ama en kötü olarak kurduğu şey karnıymış. Batın, midesi. En doldurduğu kap, isterse bal da kursa, doldurduğu vakitte onu, bunun için şer oluyor. Tabi şeyciler bunu bilirler, arabacılar ya. Bazen gaz basıyor fazla, bu tabi türlü işlemiyor. Boğuldu diyor, gazda boğuldu. Bunun işini nasıl yapıyorlar, yapıyorlar? Gazını alıyorlar, bir şey yapıyorlar, işletiyorlar yine makineyi. Bu tabi kapağını açıyorum. Mideyi ne yapayım? O zaman yarmak lazım mideyi de. Ameliyatların zararı orada oluyor işte. Onun için مَا مَلَا اَدْمِيُنْ بِعَاَنْ شَرًا مِنْ Batnından, karnından daha kötü bir şer kap doldurmamış insan. Doldurduğu her şey iyi kötü. Kap dolunca mesela bazı şeyler de var. Yazın şişiyor. Kapı patlatıyor dolunca. Anlarsın ya. Onun için Ademoğlunun doldurduğu kapların en şerlisi midesidir. Bugün hemen herkesin bindiği ve bildiği bir otomobili var. Buna yükü haddinden fazla korsanız az bir zaman sonra çeşitli arızalar baş gösterir. Şurası kırılır, burası kopar. Tamir derken de artık işe yaramaz bir hale gelir. Mide tıpkı bir adamın benzin deposu gibi. O delinirse veya makineyi benzini sevk edemezse, makine nasıl işlemez durursa bizim mide de böyle. Şimdi aslı küllü daim elhimye. Buna riayetimiz yok. Daha çocukluktayken çocuğun midesine bakıyoruz. Ha baba iyi çocuğum, iyi çocuğum, iyi çocuğum. E çocuk bu tabii doğduğunuzda bilir ama yoruna yüzülüyoruz sonra. Ne yapsın çocukcağız? Daha çocukluktan mide bozuluyor. Buraya bir şey yazmış. Evvelce Hinduların, Hindistan'daki Hindu dedikleri insanların hastanelerde ne? Karşı kullandıkları ilaç behrizmiş. Behriz. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan da men ederlermiş. Birlikte. Ve hasta da ey olur. Cenab-ı Hak ve la tüsrifu okuyor zaten. Ve la tüsrifu. İyi ama dikkat ettiğimiz yok. Yemekte israf edilmemesini emret. Evet. İsraf yalnız şunu bunu atmak değil. Yani yemekte de yediğin yemeklerde de israf yapma. Mideni bozma. Sıhhatını bozma. Yiyeceğim diyerekten, pehlivan olacağım diyerekten. Efendim? Doğru iş değil. Bu israf kelimesine bazı ulemalar çok yemektir demişler. Bazı Allah'a şükür, öbür adamlar var, doymak da bilmez. Hastalık bu. Bazıları da haram yemeyiniz demektir demişler. Velakülsü bu, haram yemeyiniz demişler. İnsanın her canının istediğini yemesi de israftandır diyenler de var. Külü mâ tayyibâti mâ râzeknâcum. Tayyibat. Temiz şeyler. İyi şeyler, güzel şeyler değil. Size biz verdik bu rızıkları. Rızıkların tayyibatından, güzellerinden, temizlerinden yiyiniz. ve veşkürülillah. Allah'a şükür. Bundan sonra doğar sizde. Yediğiniz yemekler tayyibattan olursa, halaldan olursa, güzel olursa sizde şükür kendiliğinden doğar. Bunun altından da şükredersiniz. İbadet taatınızı da yaparsınız güzel güzel. Bu ayet-i kerimede halaldan yemeği ibadete teklif etmiş. Halaldan yemeği ibadete teklif etmiş. Ya eyyühellezine aminu. Beş kilo lillah demiyor. Evvela yiyeceğim çünkü benzin olmazsa motor gitmiyor ya. Evvela benzin koyacaksın lan. Ondan sonra gidecek. Koyacağım benzin. Arabistan'da ara mümtaz diyor. Burada da ne diyorlar? Süper diyorlar. Süper benzin. Niçin? Ey arabayı güzel götürüyor. Öyleyse benzin olmayınca araba gitmez mi? Gitmesin araba gitmez. Niçin mi? Katılıyor işine. İnsanız da evvela yemek lazım. Yiyeceksin ki kuvvet olsun. O kuvvetten sonra ibadet yapasın. Ama yiyeceğin iyi olsun. Halal olsun. Bu ayette halaldan yemeği ibadete teklim etmiş. Yani ibadet ancak halal lokma ile olursa ibadet olur. İbadet halal lokma ile olursa ibadet olur. Yani ikinci bir ses. İkinci ayette buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu la te'külü envâleküm beyneküm bil batıl. Batıl haramlar. Haramlarla ne nasıl malını yiyin ne haram lokmaları ağzınızdan aşağı indirin. Haram ne mi yemek buyurmuş? Zira haram yemek nefsi manen öldürmektir. Haram yemek nefsi manen öldürmektir. Külü min tayyibati ayet-i cizlesiyle halaldan kazanıp halaldan yemeği emrine batıl ile haramdan yememeyi la te'külü emri şerifiyle de bize emir bulmuş. Bakın ne kadar iyi. İnsan halaldan ağzına koyduğu bir lokma veya hanımına verdiği bir lokmadan yine sevap olur. Bir lokmadan bile sevap olur. Ve yine kişinin nefsine ve ehli beytine yedirdiği sadaka olduğu da rivayet edilmiş. İman veya İslam'ın efdalinden sorulduğu vakit yemek yedirmek bol da selam vermektir denilmiş. Yemek yedirmek İslam'ın fazaili. Bir de bol bol selam. Demin verdiydim. Ne gibi? Para inandık mı? Böyle nasıl yapacağız? Yemek yedirmek ve gece herkes uyurken namaz kılmak günahların affına ve derecesine

gidiyoruz. Ben geldikleri vakitte biraz ziyafet yaparlar. Bir kere yapar ama. Geldiği vakit bir kere ziyafet yapar. Hac arkadaşlarını ya komşularını davet ederler, yedirirler. Görüp göreceğim bu kadar. Olmadı. Her zaman yaptırmak. Gücün yetiyorsa her gece yap. Yetmiyorsa pazartesi, perşembe yap. Yetmiyorsa 15 günde bir yap. Ayda bir yap hiç olmazsa. Bundan sonra da kalma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki, dişinin mürüvveti, kişinin mürüvveti yemeğini halaldan edip dostlarına ikram ve ihsanıdır. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki, benim bir sağ miktarı yemeği kardeşlerimle beraber yemem, bir köle azat etmekten daha sevgilidir. Hazreti Ali Efendimiz, benim bir sağ dediği şöyle ufak bir ölçek. Bununla beraber yiyeceğim yemek, kardeşlerim de ama, ihvanım neyse, bana köle azat etmekten daha sevgilidir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, taamın efdali, yemekteki insanların çokluğuyla olur. Üç kişi çağırırsın, beş kişi çağırırsın, birisi o da yemektir ama çok olursa daha efdali. Efdali insanların çokluğuyla olur buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemekten evvel el yıkamak, fakirliği giderir. Yemekten evvel el yıkamak, fakirliği giderir. Yemekten sonra yıkamak da hataları giderir. Gözleri de sağlam eder. Gözlerin sağlamlığı, demek ellerinin yemekten evvel yıkanmasına, yemekten sonra yıkanmasına bağlı. Sehl rahmetullah diyor ki, yemek adabına riayet etmeyen, yapacağı ibadetin amelini de iyi yapamaz diyor. Yapacağı ibadeti de iyi yapamaz. Abdest alırken abdest adabına riayet etmeyenin namazı da öyle yamuk olur. Burada da diyor ki yemeğe, bu da yemekten başladı. Yemekteki adaba riayet etmeyen çok adab var. Allah affetsin kusurları. Bunların hiçbirisini yapabildiğimiz yok. Birisi mürailikten çok sakınmak gerekir. Yedirirken bana iyi desinler. Mürailik geliyor. İyi desinler. Metrisine alınayım diyerekten. Yedirirse bir şey yok. Çıkmadı. Ama bana böyle desinler diyerekten yemeği de kesme. Yemeği yedir, niyetini düzeltme bak. Allah için yedir. Gerek yerken, gerek içerken ve yatarken de, yerken, içerken, yatarken de ibadet niyetiyle yapmak lazım. Yani yersem kuvvetlenin, takatım yerine gelsin, Allah'a kulluk edeyim. Yatayım, uyuyayım, Allah'a tuvalin. Dinlensin şu vücudum, kalkayım tuvalin erkenden, Allah'a yahut gece, Allah'a ibadette bulunayım. Niyetiyle yapmalıdır diyor. Yemekte içmekte kasıt, kuvvetleneyim de Allah'a kulluk edeyim. Eski büyükler bunları hep yaparlarmış. Bizlere de tavsiyede bulunmaktadırlar. Çünkü ibadet edebilmek için yiyip içmek, uyumak da ibadetten sayılır. Onun için nevmül abim ibadet. Onun uykusu da ibadet. Neden? Kasıt böyle de öyle. Böyle yapılmazsa yedikleri, içtikleri, yaptıkları hep dünyadan sayılır. Bunun için yemek adabını 170 olarak saymış. Bunlardan bir kısmını biz de size bildirelim. Evvela yemekte farz, sünnet, edep, fazilet, müstehap, mekruh, mürüvvet, kütüvvet denilen edeplere de ait etmek ve bunları bilmek lazımdır. Birincisi, ilk farz. Yenecek yemeğin halal olması şart. Yemekte kabahat yok. Bunlar bizim tarlalarda. Hepsi patlıcan pırası burada. Onun bir kabahati yok. Yalnız onu alan adamın parasının, kazandığı parası halal olursa. Hiç ondan yemekte kabahat yok. Onun için o yemek, alınan yemek halal parayla olmuşsa o halal demektir. Bunu bilmek için de İlmihal kitabındaki 4. bahis, muamele kısmıdır. Namaz nasıl farz ise, iman nasıl farz ise, yemeğin de halaldan olması öylece farzdır. Binaenaleyh alışveriş usulleri, muamele alışveriş usulleri fıkıh kitaplarımızda pek güzelce izah edilmiştir. Bunları öğrenmek,

her Müslümana ilk bu. Bugün insanlar çeşit yabancı dilleri öğrenmeye çalışırlar da dini bilgileri hiç ehemmiyet edilir. İkincisi, yiyeceği veya içeceğin şeyin kendisi bilinen, bu ona yabancı haram bir madde karışmamış olur. Ve ilmin de onu caiz görmesiyle olur. Yine şeyin içinde haram bir maddenin karışmış olmaması. Bilmiyoruz. Tespit etmiyor. Bu nedir? İkincisi, nimetin mün'im-i hakiki olan Allah tarafından, Allah-u Celle ve Ala tarafından verilmiş olduğunu bilmesin. Nimetin bu bana filan verdi. Kıyam vasıta. Filan verdi, o vasıta. Asıl onu sana sevk eden Allah-u Teala. Onun Allah-u Teala'dan olduğunu bilmesi lazım. Bir şükrünü de onu da öyle yaparlar. Az yemeği tercih etmesi. Yemeği, az yemeği tercih etmesi ve kanaat sahibi olması, hırstan kaçması, edebe riayet eder olduğu halde yemesi, yemekten evvel ellerini yıkaması müstehap olup yemekten sonra da temizlik içindir yıkamalı. Besmele-i Şerif, Bismillahirrahmanirrahim der. Sonunda bir dua yapsanız da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bilmiyorum ben. Olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemezsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evvelinde Bismillah. Sonunda Cenab-ı Hak hamdülillah. Ki onu yemek, bu yemeği verdi. Bu yemeği yiyebilmek kudretini de verdi. Allah'a zikrede ne hastalar var değil mi? Yiyemiyorlar. Ağızlarına veriyorsun. Yutamıyor. Neler var? Allah'ım muhafaza etsin. Sonra insanın her hali her gün bir olmuyor. Bugün iyi sağlam bakarsın, yarın ne olacak kim bilir. Yemeği daima sağ eliyle yemeli ve sağ eliyle içmeli. Bizim Müslümanların adeti sağ elleriyle yerler, sağ elleriyle içerler. Bunu çocukların üzerinde de dikkat, titizlikle dikkat etmeli. Bazı çocuk çolak oluyor. Ne hikmet? Bu daima kolay geliyor da soluyla yemesi. Alışır. İnsan alışamadığı bir şey yok çünkü. Evvelinde buz ile başlayıp yemekten evvel bir parça tuz olur, ağzını tuzlarsın. Hikmeti var, buralarına karışmayız. Tuz ile başlayıp sonunda yine tuz almalıdır. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesidir, büyüklerimizin sırrıdır. Hiçbir yemeği beğenmemezlik yapmamak. Bazı tabiat insanda hoşlanmadığı bir yemek olur. Yani ona karşı bir şey beğenmemeli, ayıplamamalı. Beğenmezsen ses çıkarmasın o kadar. Alırken de öyle. Bunu ben beğenmedim. Bunun daha başkası yok mu? Daha başkası yok mu? Daha bir güzeli yok mu? Bu da iyi ama daha güzeli yok mu? Bunu beğenmedim demiş tabiri caizse hoş görmemişler. Gelen yemeğe kanaat edip başka şeyleri istememeli. Peynir ekmek mi gitti? Zeytin ekmek mi kodu? Yağız kuru ekmek mi kodu? Buna kanaat et. Katığı yok mu bunun ya? Şimdi bunu kim yapacak bu devirde? Gelen yemeğe kanaat edip başka şeyleri istememeli. Çorba mı getirdi? Pekala. Ya yemek yok mu? Etli yok mu? Tuzlu yok mu? Ne güzel şeyler yaptı. Yemekte misafirlerin çok olmasına çalışmalı. Oh, biz kapıları kaparız. Başka kimse gelirse gelmesin artık. Olun deriz. Zira yemeklerin toplu olarak yemek yemlesini yemek yenirse pek mübarek olur demişler. Hatta bazıları yemeklerini sokaktan geçenlerin göreceği bir yer üzerinde yaparlarmış ki gelen geçen de iştahlılar varsa gelsinler buyurun derlermiş onlara da. Derlermiş. Hem bereketli hem de faydası çok olur demişler. Buna lokmaları ufak yapmalı diyor. Büyük lokma yemek caiz değil. Ağzım alır ama ufak alacaksın da ağzını güzel essin, tutmasın da kolay olsun. Lokmaları ufak yapmalı ve iyice çiğnemeli. Acıyla edip de yarı yamalak, yuvarlamak mideye adeta intihardır. Yemek yiyenlerin yüzlerine bakmamak. Kim çok yiyor, kim az yiyor gibilerde yemek yiyenlerin yüzlerine bakmamak ve gözetmemek. İnsan utanır.

0: kesilsin yiyecekler. Sonra oturarak yemeli. Oturarak yemeli. Ve sol ayağının üstüne oturup sağ ayağını dikmeli. Bunda çok fayda var. Şimdi o sandalyede oturunca mide rahat dolar. Böyle yerde oturduğum vakti, ayağında diktiğim vakti mide sıkışır tabiatıyla. O sıkışıklığımla dolmuş zannedersin. Kalkınca boşluk var, açılır. Yani mide rahatlığa kavuşur. Onun için oturarak yemeli ve sol ayağının üstüne oturup sağ ayağını dikmeli. Yani Peygamber bunu böyle yapmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Dayanarak, yatarak yememeli. Ev sahibi başlamadan yemeğe başlamamalı. Büyüklerden sonra yemeğe başlamalı. Meyve ile çekirdeği de bir tabağa koymamalı. Meyveyi de yemekten evvel yemeli. Bu da bizim şimdi bugün şeyimizin tersine. Biz meyveyi yemekten sonra veriyoruz. Zaten karın doymuş. Bir de onları üstüne ekliyoruz. Eğiden bozuk okuluyor. Hazimler ağırlaşıyor. Bizim meyveyi hem erkenden verirsin. Bunları yerlerken yemek de hazırlanır. Bekleyen de sıkıntı çekmez. Yapan da sıkıntı çekmez. Kolaylık olur.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

kâhmet getiren kardeşlerimiz çok kere efendim kâhmeti doğru getirmiyorlar. Kâhmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya aleh salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu T olan kelime, hayya aleh salati, hayya aleh salah diyecek ama bu H, yumuşak H, güzel H dedikleri, çok hafif çıkan bir H harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan ha harfi değildir. Hayyâle salâti, hayyâle salâh. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayyâle salâti diyoruz. İkinci de hayyâle salâh diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman H okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kâhmet getirirken hayyâle salâhi, hayyâle salâh diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayyâle salâti. Hatta İkinci tezede durmazsa hayale salati, hayale salati, hayale felahi, hayale felahi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe'de ha bir tane ama Arapça'da ha var, hı var. Bu iki gözlü he var, üç tane. Şimdi bu felahdaki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Felah, böyle bir bu şeyden ağızdan hı çıkması belli olur. O te değil. Hayye alel felahi, hayya alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayyale salahi, hayyale salahi, hayyale felahi, hayyale felah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel bir nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Allah.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,
0: evrendeki mükemmel yörüngelerden,
1: denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden,
0: bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden,
1: yüce dağların hareket ettiğinden,
0: arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
1: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Güne Merhaba'dan, Akra'dan hepinize selamlar, hürmetler. 21 Temmuz 2026 Salı günü Güne Merhaba'da tekrar beraberiz.

Akramedya'dan haberlerle başlıyoruz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 4'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 6'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yar ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akramedya e-posta adresine gönderebilirsiniz ya da Akramedya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'ten Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakta buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

0: Ufka yolculuk yarışması en güzel yolculukla tamamlandı. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması kapsamında düzenlenen Umre programı tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmada dereceye girerek veya çekilişle Umre ödülü kazanan katılımcılar, aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile 8-15 Temmuz tarihleri arasında kutsal topraklarda bir araya geldi. Program boyunca katılımcılar umre ibadetlerini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki önemli dini mekanları ziyaret etti. Düzenlenen sohbetler, ortak buluşmalar ve kardeşlik programlarıyla yarışma sürecinde kurulan gönül bağları daha da güçlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı sofrayı ve aynı duaları paylaşarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması adına yapılan açıklamada organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığı belirtilerek bilgiyle başlayan yolculuğun kutsal topraklarda kardeşlik, paylaşma ve maneviyatta taşlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Katılımcıların programdan büyük memnuniyetle ayrıldığı ve kurulan gönül bağlarının en değerli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 824.878 yarışmacı kaydıyla tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Eğitimler, söyleşiler, deneme sınavları, birlikte okumalar ve gönüllülük faaliyetleriyle bu yıl boyunca devam eden yarışma süreci Umre programıyla anlamlı bir final yaptı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la yapmış olduğumuz kısa söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi. Sevgili dinleyiciler, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la beraberiz. 13. Ufka Yolculuk Yarışması tamamlandı. Katılımcılar, Umre ödülü kazananlar Umre'ye gittiler ve dönmüş bulunuyorlar. Biz de sürecin bir özetini dinlemek için Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. 13. Ufka Yolculuk Yarışması bitti. Kazananlar Umre'den döndüler ve böyle yoğun bir süreci artık geride bırakmış oldunuz. Şimdi artık 14'ün hazırlıkları vardır. Biraz süreç içerisinde neler yaşandı, nasıl geçti? Biraz özet şeklinde sizden dinlemiş olalım. Buyurunuz.
1: Tabii ki, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları malum bu sene 13.sü düzenlendi. 2013 yılında ilki başlamıştı. İlmihal konusuyla yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla başlayan yarışmalarımızın birincisinden sonra farklı konular, hadis, sünnet, siyer gibi konularımız, Kur'an-ı Kerim mealinde gibi konularımız vardı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünce, adab, ahlak, geçen yıl Hacı Bektaşi Veli'yi ve en sonki yılımızda da nasıl inanmalı konusuyla yarışmacılarımızın karşısındaydık. Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi katılmıştı. Bu sene 825 bin kişi katıldı. Böylece 13 yıl içerisinde 6,5 milyon insanın katıldığı bir yarışmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sivil kitap okuma yarışması, insanları kitaba, sahih kaynaklara yönelten bir yarışma olması hasebiyle Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nı gerçekten çok önemsiyoruz. Yarışma Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde on binlerce gönüllü bu işe gönül vermiş, kitap okumaya, insanları sahih kaynaklarla buluşturmaya gönül vermiş sahanın kahramanları vasıtasıyla okul okul, kurum kurum ziyaret edilerek tanıtılıyor, anlatılıyor ve katılım sağlanıyor. Yarışmaya kayıtlarımız ücretsiz, sınava başvurumuz ücretsiz, sınava girişlerimiz ücretsiz, internet sitemizdeki dijital kitaplarımız ücretsiz, kitaplarımızın dijital ses kayıtları ücretsiz ve yarışmacılarımızın tüm bu ücretsiz sürecin sonunda sınava girmesi ve birçok da ödül kazanması mümkün oluyor. Bu sene çok güzel ödüllerimiz vardı. Bunların en büyüğü Umre ödülümüz idi. Umre ödülü kazanan 39 yarışmacımız ve bunların refakatçileriyle

0: beraber oranın ziyaret edilmesi gereken Kabe'nin, o mübarek beldelerin güzel yerlerini ziyaret ettik. Oraların ikliminden de feyziyab olduk. En sonunda tüm bu ibadetler ve ziyaretler sonrasında da 15 Temmuz'da tekrar iki uçak ile ülkemize dönüş yaptık. Çok güzel anlar yaşadık. Çok güzel birliktelikler yaşadık. Oraya gelen yarışmacılarımızın o gözlerindeki mutluluk, o yarışmacılarımızın ailelerinin, çocuklarının o mutluluğunu yaşıyor olmaları beraber bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu kısa zamanı, bir haftalık süreci dolu dolu geçirdik elhamdülillah.
1: Evet, hem baştan sona çok hummalı çalışmalar olan gönüllülerin sahanın kahramanları dediniz ya,
0: Evet.
1: A'dan Z'ye tüm gönül verenlerin hakikaten yoğun emek verdiği bir programın sonu ve böyle Umre'de böyle güzel anılar biriktirerek bir final yapması gerçekten çok güzel. Süleyman Bey'e çok
0: Doğru.
1: teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve emekleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum Akra FM'in değerli yönetimine, çalışanlarına ve bizi dinleyen değerli vatandaşlarımıza. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
1: Peki, hoşça kal. Evet sevgili dinleyiciler, haberimizin detaylarına ve yolculuk kapsamında hazırlanan kısa videosuna Akran Medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak için Ufka Yolculuk web sitesini ziyaret edebilir, resmi sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz.

Evet, YKS sonuçları bugün açıklandı. Eleştiri değil, destek zamanı. Milyonlarca adayın beklediği YKS sonuçları açıklandı. Uzmanlar sonuçların ardından ailelerin vereceği ilk tepkinin gençlerin psikolojisi üzerinde belirleyici olacağı uyarısında bulundu. Klinik psikolog Ayşe Topak, ilk günün eleştiri ya da çözüm arama değil, duygusal destek günü olması gerektiğini belirterek suçlayıcı ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Aylar süren hazırlık maratonunun ardından öğrenciler hayalini kurdukları bölüme yerleşip yerleşemediklerini öğrenirken uzmanlar bu süreçte ailelerin vereceği ilk tepkinin gençlerin psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Klinik psikolog Ayşe Topak, sonuç ekranının açıldığı ilk andan itibaren ebeveynlerin tutumlarının gençlerin hayal kırıklığıyla baş etme becerisini ve özgüvenini doğrudan etkileyebileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Sonuçların açıklandığı ilk dakikaların gençler için duygusal açıdan oldukça hassas bir dönem olduğunu belirten Ayşe Topak, hayal kırıklığını yüz ifadeleriyle ya da sözleriyle hemen göstermemeleri gerekir dedi. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından kıyaslamaya gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Topak, her öğrencinin koşulları ve süreci farklıdır ifadelerini kullandı. İlk dakikalarda tercih listesi hazırlamaya ya da yeniden sınava hazırlanma konusunu konuşmanın doğru olmadığını belirten Topak, öncelik sonucu değil o sonucun gençte oluşturduğu duyguyu anlamaktır. Üzülme, bunda da bir hayır vardır gibi iyi niyetli cümleler bile aceleci teselliler olabilir. Önce gencin hayal kırıklığını yaşamasına ve ifade etmesine alan tanımak gerekir diye konuştu. Beklediği sonucu alamayan gençlere ilk gün çözüm sunmaya çalışmak yerine yanlarında olunması gerektiğini söyleyen Topak şöyle konuştu. Genç puanı ne olursa olsun ailesi tarafından kabul edildiğini hissetmelidir. Bu sonucun seni üzdüğünü görebiliyorum. İstersen konuşabiliriz, istersen biraz yalnız kalabilirsin gibi cümleler duygusunun anlaşıldığını hissettirir. Bunun yanında bu sınav senin değerini belirlemez mesajını vermek de oldukça önemlidir. Topak, ben sana söylemiştim, daha çok çalışsaydım farklı olurdu.

bizi hayal kırıklığına uğrattın gibi ifadeler suçluluk duygusunu artırır. Aynı şekilde abartıyorsun, alt tarafı bir sınav diyerek duygusunu küçümsemek de doğru değildir. İlk gün değerlendirme günü değil, duygusal destek günüdür ifadelerini kullandı.

İstila değil, popülasyon artışı. Trakya bölgesi ve İstanbul'da görülen dev çekirgeler vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, çekirge yoğunluğunun sadece bu bölgelerle sınırlı kalmadığı, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de benzer görüntülerin olduğu ortaya çıktı. Normalden daha büyük görünümleriyle dikkat çeken dev çekirgeler merak konusu oldu. Profesör Doktor İrfan Aslan, çekirge popülasyonundaki artışın iklim koşulları, besin kaynakları ve doğal dengenin bozulmasıyla ilişkili olduğunu belirterek, herhangi bir zararlının çoğalması en önemli nedenlerinden biri uygun iklim koşullarıdır. Özellikle bilinçsiz ve gereğinden fazla ilaçlama zararlılarla birlikte doğal düşmanlarını da ortadan kaldırdığı için ekosistemde dengeyi bozabilir dedi. Bu durumun çekirge istilası anlamına gelmediğini söyleyen Aslan, insanlara zarar vermez, etle değil yalnız yeşil bitkilerle beslenir diye konuştu. Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacaksa, bu tür istila yapan bir çekirge değil, herkesin evinde belki bir ya da iki tane giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor. Ancak durum böyle değil dedi. Bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğunun 5-6 yılda bir zirve yapabildiğini ifade eden Bacak, bu dönemde muhtemelen böyle bir döngüye denk geldi. Birkaç hafta içinde yoğunluk azalacak. Gelecek yıl aynı tabloyu görmeyebiliriz dedi. Sevgili dinleyenler, güne merhaba da kısa bir ara zamanı.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Evet sevgili dinleyiciler, Güne Merhaba devam ediyor. İstanbul'da yol durumuna şöyle bir göz atıp devam edelim. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle %51 şeklinde görünüyor. Köprüler açık fakat içerideki bağlantı yolları E5'te uzun bir kırmızılık görünüyor, yoğunluk görünüyor. D100 Sefaköy Florya yan yolda sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik giderek yoğunlaşıyor. Yine D100 Şirinevler yan yolu İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine bakalım. Tem Otoyolu'nun 0 ile 15. kilometreleri arasında Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanmaktadır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir diye hatırlatalım ve tüm arkadaşlarımıza, yoldaki tüm arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim.

Evet sevgili dinleyenler, 0501 630 30 30 Akra mobil hattımız. Buraya gelen mesajlarınıza, bu sabahki mesajlarınıza da şöyle bir bakalım. Birbirimize güzel dileklerle, güzel niyetlerle başlamış olalım, selamlarla, muhabbetlerle. Evet, ilk olarak Adıyaman'dan bir mesaj var. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş, tüm Akra ailemize hayırlı huzurlu bir gün dileğiyle selamlar demiş. Bize teşekkür ediyoruz. Merhabalar sizlere ve tüm arkadaşlara selam ediyorum. Güne sizlerle başlamak çok keyifli. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi ki varsın Akra demiş İstanbul'dan Yasemin Hanım. Esselamu Aleyküm. Hayırlı sabahlar dilerim güzel insanlar. Yeni günümüz mübarek olsun. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin, eşim Fatma Hoca'nın ve sizlerin Allah yokluğunu vermesin demiş. Samsun'da Maraşlı Zekeriya Hoca. Teşekkür ediyoruz Zekeriya Bey'e bu güzel duaları için. Hayırlı sabahlar. Bu sabah Isparta Yalvaç ilçesinden kulak veriyorum. En iyi yol arkadaşım Akra hep açık. Selamlar, hürmetler. Tuğçe Kumsal. Şöyle son bir mesaj daha okuyalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ben Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay. Herkese hayırlı günler dilerim demiş. Yine mesaj atan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi niyetlerle, güzel dileklerle 0501-630-3030 Akra mobil hattımızı tekrar hatırlatalım. WhatsApp üzerinden bizlere önerilerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Beynin vitamini aktif bir yaşam haberi var. Bakalım detaylarına. Hareketsizlik, sigara, kontrolsüz tansiyon ve diyabet beyin sağlığını olumsuz etkileyen başlıca riskler arasında yer alıyor. Doçent Doktor Buse Çağla Arı, ancak işitme kaybıyla kalitesiz uykunun da demans riskini artırabileceğine dikkat çekti. İşitme kaybı çevreyle iletişimi azaltabilir ve beynin daha fazla çaba harcamasına neden olabilir. Ayrıca uyku bozukluklarının da bilişsel sağlığı olumsuz etkilediğine yönelik bulgular giderek artıyor. Zihni aktif tutmanın yalnızca bulmaca ya da sudoku çözmekten ibaret olmadığını belirten Doçent Doktor Buse Çağlarcı, bulmaca çözmek kişiyi o konuda geliştirir ancak genel bilişsel koruma üzerindeki etkisi fiziksel aktivite kadar güçlü değildir. Beyin için en faydalı zihinsel egzersiz, sizi biraz zorlayan, yeni şeyler öğrenmeyi gerektiren ve mümkünse sosyal etkileşimi içeren aktivitelerdir. Yeni bir hobi edinmek bu açıdan önemli katkı sağlar dedi. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü. Modern dünyada giderek artan nörolojik hastalıklar ve beyin sağlığını koruma yollarına dikkat çekmek için büyük bir fırsat sunuyor. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Buse Çağlar'ı beyin sağlığının temellerinin çocukluk çağında atıldığını belirterek özellikle artan demans ve Alzheimer vakalarına karşı uyardı. Beyin yaşlanmasının yaşam boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Arı, gençlik yıllarında edinilen zihinsel ve sosyal kazanımların ileri yaşlarda beyni koruyan devasa bir kalkan oluşturduğunu ifade etti. Arı şunları söyledi, bilişsel rezervi beynin yaşlanmaya veya Alzheimer hastalığı gibi patolojik süreçlere karşı dayanıklılık kapasitesi olarak düşünebiliriz. Eğitim, öğrenme, zihinsel olarak aktif bir yaşam ve sosyal etkileşim bu rezervin oluşmasına katkıda bulunur. Bu nedenle çocukluk ve genç erişkinlik döneminde kazanılması gereken alışkanlıkların etkisini onlarca yıl sonra görebiliyoruz dedi.

Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hissedilen hava sıcaklığının bazı bölgelerde 50 dereceye kadar çıkabileceği uyarısının ardından uzmanlardan özellikle kalp hastalarına kritik bir çağrı geldi. Haberin detaylarına bakalım. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Muhammed Hulusi Satılmışoğlu, aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü ciddi şekilde artırdığını belirterek, daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, bypass ameliyatı olanlar, kalp yetmezliği bulunanlar ve pıhtılaşma riski taşıyan kişiler ve hipertansiyon hastalarının önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Satılmışoğlu, bu kişiler mümkün olduğunca güneş altında kalmamalı ve 9-16 saatleri arasında dışarı çıkmamalıdır dedi. Yüksek sıcaklıkların vücutta önemli değişikliklere yol açtığını anlatan Satılmışoğlu, vücudun serinleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan gönderdiğini, bunun da kalbin hızlı ve daha fazla çalışmasına neden olduğunu ifade etti. Artan terleme ile birlikte sıvı kaybının yaşandığını belirten Profesör Doktor Satılmışoğlu, kanın koyulaşarak pıhtılaşma eğiliminin arttığını, bunun da kalp krizi ve felç riskini yükseltebildiğini söyledi. Satılmışoğlu, sıcak havalarda görülen bazı şikayetlerin sıradan yorgunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, göğüste baskı veya sıkışma hissi, aşırı halsizlik, yoğun terleme, bilinç bulanıklığı ve baş dönmesi durumunda acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

0: Mega kent yaz ortasında kış yaşayacak. Mega kentte 33 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklar Balkanlardan gelen yağışlı havaya yerini serinliğe bırakıyor. Hava sıcaklığı 7-8 derece birden düşecek ve sanak yağış 4 gün boyunca etkili olacak. Sıcak havanın bugün de sürmesi bekleniyor. Ardından gelecek Balkan dalgasıyla mega kent İstanbul'da mevsimin adeta değişeceği, sıcaklıkların aniden düşeceği ve sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Evet, bu haberin ardından hava durumuna bir göz atalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey doğusu, Van'ın kuzey doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor ülke genelinde. Bölgelerdeki hava durumuna bakalım. Marmara az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey doğusuyla Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Son olarak Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1: Günün dosyası.

Dostluk, kardeşlikte iletişim. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhi yad ediyoruz. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle dostlar ve kardeşler arasında kurulacak iletişim biçimleri hakkındaki tavsiyelerini sizlerle paylaşacağız. Muhterem Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin belki de kendisiyle, üslubuyla, hayatı anlama ve yaşama biçimiyle en uyumlu, onunla neredeyse bütünleşmiş olan sözü aslında sadece insanlar arasında değil, bütün varlıklarla iletişim ve ilişki içinde olmanın anahtarı gibidir. Sevmek çok güzel, çok tatlı, çok faydalı bir duygudur. Dermansızı ihya kılar, huzursuzu müsterih ve bahtiyar eder. İnsana iksir gibi, vitamin gibi yarar. Muazzam bir gayret ve şevk içerir. İçini enerji doldurur. Zor şartlara sabır ve tahammül ettirir. Azmi artırır, gayeye varmada sebatkar eyler. Hayatta her işinde üstün başarılı olmasını sağlar. Sevgi olmadan ne bir dostla, ne bir hasımla, ne de herhangi bir yaratılmışla bağ kurmanın ihtimali yoktur. İnsanımızın damarlarında kan gibi dolaşan, tasavvuf erbabını çiçeklerle konuşturan o sevgidir. Dağlarda dolaştıran, cümle cihana ve yaratılmışa dost, ahbap, yaran kılan o sevgidir. Hoca Efendi'nin daima surette dile getirdiği sevgi bir kabiliyettir ve geliştirilmeye müsaittir. Sevme kabiliyeti geliştirilmeli, dostluk yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağ kuvvetlendirmekse ancak güzel huyla mümkündür. Malum olsun ki dostluk iyi huyun, ayrılık ve geçimsizlikse kötü huyun meyvesidir. İyi huy sevmeyi, anlaşmayı, uyuşmayı gerektirir. Kötü huysa kızma, haset ve sırt çevirme hasıl eder. Tıpkı ağaç iyi olunca mahsulünde iyi ve tatlı olması gibi. Dostluğun kaynağı, kökü durumunda olan güzel huyun, İslam dini nazarındaki üstünlüğü ise kimsenin meçhulü değildir. Dostluk, hayatın en tatlı, en güzel, en olumlu işidir. Kişiler dostlukla mutlu olur, başarı dostlukla sağlanır, İslam dostlukla gelişir, iman dostlukla pekişir, hayırlar dostlukla yapılır. Sevgi, dostluk ve kardeşlik bize Kur'an-ı Kerim'in emridir. Müslümanlar birbirlerini sevip dost olduğu zaman galip, mansur, müeyyed ve muzaffer olacaklardır. Bir iltifatlı cümle nice nice ihtilaflı konuyu tatlıya bağlar, gerginliği giderir, kavgayı önler diyen Mahmut Esat Coşan hocamıza göre hakkaniyetten ve adaletten uzak tutumlar gibi dik dik, kaba kaba ve kırıcı söylenmiş birkaç doğru söz bile karşısındakine batar, kalp kırar, hatta yuva yıkar. O sebeple doğruyu söylerken bile uygun bir üslup kullanmak gerekir. Çoluk çocuğa, arkadaş ve dostlara, komşu veya akrabaya hitaben söylenen sözlerin üslubuna da son derece riayet edilmelidir. Aksi halde insanlar etrafından dağılıverir de o kimsedeki hayrı da alır götürür. Hadis-i şeriflere göre kelime-i tayyibe yani hoş, güzel söz sadaka yerine geçer, sahibine sevap da kazandırır. Mümin tatlı dilli, güleç yüzlü, geçimli, olumlu kimsedir. Kendisi başkalarına sokulmayan, başkalarını da yanına yanaştırmayan, ülfeti, sohbeti bilmeyen kulda hiçbir hayır yoktur.

Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, sükut ve tefekkürün büyük bir ibadet olduğunu hiç unutmayınız der ve hayır yani doğruyu, hakikati, üslup ve ifadelere dikkat ederek konuşmanın, bu yapılamıyorsa da susmanın erdemi

kendine daima işaret eder. Çünkü susmak da bir iletişim aracıdır ve bazen konuşmaktan çok daha önemli mesajlar içerir. Yerine göre susmasını bilmek, güzel konuşmayı bilmek kadar önemlidir. Elbette büyüğe, hocaya, eşe çatır çatır karşılık verilmez. Unutulmamalı ki sükût bazen en belî ve fasih ifade yerine geçebilir. İşe yaramaz, karın doyurmaz, boş, malayani sözleri söylemekten daha evladır. Söz bazen savaşı keser, bazen başı kestirir. Fevkalade önemli, ciddi ve veballidir. Ya hayrı söylemeli ya da susmalıyız. Çünkü yerine göre sükût da bir ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sükûtu tefekkür, bakması ibret olan ve sayfasındaki çok istiğfar bulunan kimse kurtuldu, felah buldu buyurur. Demek ki çok kere ibadet niyetiyle sükût etmeli, derin tefekkürlere dalmalı, etrafımıza dikkat ve ibretle bakmalı, olaylardan ibret almalı, ahireti düşünerek kendimizi kontrol etmeli, hesaba çekmeli, hata ve günahlarımıza gözyaşları dökmeli, pişman olmalı, tevbe etmeli, Allah'tan affımızı, bağışlanmamızı dilemeliyiz. Müslümanları İslam'ı temsil eden birer sembol olarak gören Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ifadenin yanında davranışların da intizam içinde olmasını öğütlemiştir. Ona göre her inançlı kişi tebessümüne, davranışına, hareketlerine dikkat etmeli ve bilmelidir ki inancıyla ve kıyafetiyle bir iddiayı gütmektedir ki o da İslam'dır. Müslümanın bizzat kendisi bir iletişim aracıdır. Müslüman bir ifade ve ses sahibidir. Bütün bu aracılarla mümin kişi herkese Müslümanın nasıl olması gerektiğini gösteren, anlatan, ifade eden, ulaştıran ve temsil eden kişidir. Bugün ülke içinde ve dışında İslam'ı yaymanın, geliştirmenin, sevdirmenin, korumanın ana metodu iyilik, sabır, sevgi ve merhamettir. Sertlik, inat, kavga ve savaş değil. İyi bir Müslüman, şeksiz şüphesiz sağlam bir iman sahibi, ahiretteyi kazanmayı düşünen, fedakar, sabırlı, merhametli, affedici, sevgi ve saygı dolu, iyi ahlaklı, geçimli, tatlı dilli, güleç yüzlü, hayırsever bir kimsedir. Böyle olduğunu herkese göstermelidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimseye sokulmayan, kimseyle geçinemeyen, ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet ve ahbaplık edilemeyen kimsede hiçbir hayır yoktur buyurur.

Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi hem iman hem ahlak hem şahsiyet hem karakter bakımından sağlam bireylerin yetişmesi için hayatı boyunca çaba sarf etmiş ve nice hayırlı nesillerin bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Bütün gayret ve emekleri için hepimizin üzerinde kendisine ödenecek haklar vardır. Allah kendisinden razı olsun, kalanlara da onun hedeflerine ulaşmış bireyler olmayı nasip etsin. Kendisini sevgi ve özlemle yad ediyoruz.

Aktaracağımız son haber, herkese uygun egzersiz olmaz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlediği videolarla yanlış egzersiz yapanlar hakkında uyarılarda bulundu. Profesör Akkaya şunları söyledi: son yıllarda sosyal medya platformu

0: alanları bireylerin spor alışkanlıklarını şekillendiren en güçlü alanlardan biri haline geldi. Her gün milyonlarca insan diz ağrısına iyi geldiği söylenen hareketler, bel sağlığını koruyan egzersizler, menisküs problemlerini çözdüğü iddia edilen uygulamalar ya da spor performansını artırmaya yönelik antrenman videolarıyla karşılaşıyor. Ancak burada gözden kaçırılan çok önemli bir gerçek var. Bu içeriklerin büyük bir kısmı kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlanıyor ve çoğu zaman bilimsel temeli yeterince sorgulanmadan herkese uygun egzersiz mantığıyla sunuluyor. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen veya yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin bir artış görüyoruz. Kas iskelet sistemi hastalıklarında temel kural oldukça nettir. Her ağrı aynı değildir ve her egzersiz herkese uygun değildir. Son dönemde yayımlanan bilimsel çalışmalar, internet ve sosyal medya üzerinden paylaşılan egzersiz içeriklerinin önemli bir bölümünün bireysel anatomik farklılıkları, kas kuvvet dengelerini ve kişiye özgü hareket paternlerini dikkate almadığını gösteriyor. Bir diğer önemli problem ise bu hareket herkese iyi gelir anlayışıyla paylaşılan yüksek yoğunluklu egzersiz içerikleri, menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yaralanması, omuz sıkışma sendromu, erken eklem kireçlenmesi veya kalça problemleri bulunan bireylerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaları bazen geri dönüşü zor eklem hasarlarına neden olabiliyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.19, 1 avro 53, 93 Türk lirasından işlem görüyor. Ons altın 4071 dolardan, gram altın 6178 Türk lirasından ve Cumhuriyet altını ise 40894 liradan işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek programları sıralayalım. 9.30 günün sohbeti. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu iyilik yapmak ve takva. 9.50 en güzel rehber, 10 son peygamber ve İslamiyet, 10.15 kulağınızdan gönlünüze, 10.50 okudukça. 11.15 radyo tiyatrosu, 12.15 90 saniyede edebiyat, 12.30 dostça bir tavsiye, 13 ana haber, 13.30 ayetlerle günün duası, 14 haberler, 14.15 evlilik okulu, mutlu evliliklerin özellikleri anlatılıyor. 15 hadisler deryası, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen hadisler deryası, bugünkü sohbetin konusu rızık, rızka razı olmak. 15.40 hadislerle günün duası, 16 haberler ve akram erkek. 16.30 edebiyatımıza Kur'an kıssaları, 17.10 ses, söz, sanat. 18 ummandan inciler, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan ummandan inciler bugün de Akra'da olacak. 22 şehri İstanbul. Evet, böylelikle bir Güne Merhaba programını daha tamamlamış bulunmaktayız. Yarın aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan

cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim.

0: Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Tamamul birri en ta'meli fis sirri amelel alaniye sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Ebi Amir'den rivayet edilmiştir. Radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok mühim bir ahlaki temel esası bize bildiriyor. Bu hadisi şerifinde buyuruyor ki tamamul birri en ta'mele fis sirri amelen alaniye. Bir ahlak temel kaidesi. Birrin tamamı bir iki R harfiyle bir iki R'li. İyilik demek. İyi olan kimseye berr derler. Çoğulu ebrar gelir. Biliyorsunuz ebrar kelimesini. Yani iyi, mübarek insanlar, salih insanlar demek. Anne ve babasına karşı iyilik yapana da ber derler. Berren bi valideyhi. Annesine, babasına karşı iyi evlatlık yapan kul demek. Birrü takva tabirinden bilirsiniz. Takvaya yakın bir mefhumdur bu. Yani iyilik ve Allah korkusu, sakınma çekinme duygusu, takva birbirini meydana getiren, destekleyen duygular olduğu için. Korkan, kötülük yapmaktan sakınan iyi insan oluyor. O bakımdan takva duygusuna sahip olan iyi insan oluyor. Bir yapma, iyilik yapma uygun bir insan haline geliyor. Onun için birr-ü takva diye beraber tabirde de geçer. Birr-ü takva sahibi olmak diye. Buralardan hatırlayacağınız bir kelime olmuş oluyor. Şimdi bu iyilik Allah'ın sevdiği bir vasıf. İyi insan olmak, iyilik yapıcı bir insan olmak. Güzel bir şey. Bunun tamamı nedir? İyi insan olmanın aslı, kökü tam %100 olması. Musiki tabiriyle dört dörtlük diyorlar. Dört dörtlük bir musiki tabiridir. Tam demek o da. Tam nota demek yani. %100 o da bir nispet kelimesidir. Efendim, bunun tamamı %100'ü en iyisi nedir? En tamele senin işlerini, icraatını yapmandır. Fis sırrı gizlide amelel alaniye aşikare yaptığın işi yapmandır. Gizlide de aşikare yaptığın işi yapman iyilik vasfının tam mükemmel şekli demektir. Şimdi bu ne demek? Tenhada da aşikare de herkesin gördüğü yerde açıklıkta, kalabalıkta yaptığın şeyi yapmak iyilik duygusunun tamamıdır. En mükemmel derecesidir. Ne demek? İnsanlar İnsanlardan çekinirler. Mesela yalnızken burnunu karıştırır da insanların yanında utanır. Mesela basit bir şey ama utanır o zaman. Yalnızken yan gelir yatar da birisi geldiği zaman toparlanır. Savruk yatar, devrik yatar efendim filan ama birisi geldiği zaman toparlanır. Kendi başına buyruk olduğu zaman bir şarkı türkü tutturur filan da birisi olduğu zaman kendisini tutar. Yani tek başına olduğu zaman biraz gevşiyor. Vidalar gevşiyor. Kaideler biraz sulanıyor. Nefsin hakimiyeti biraz daha fazlalaşıyor. Keyif fazlalaşıyor yani. Keyfi olarak, zevki olarak efendim lauballik artıyor. Daha laubali olur. Ama başkalarının yanında olduğu zaman laubalilik azalır. O yanında bulunulan insanın makamına, mertebesine göre de iş daha ciddileşir, cihat daha ciddileşir, daha ciddileşir, nihayet kazık gibi duruma kadar gelir. Kıpırdamaz yani. Rahat demedikçe böyle yerinden kıpırdamaz, direk gibi durur yani. Kıpırdamaz, heykel gibi durur filan. Neden? Çok hürmet ediyor karşısındaki şahıs. Çok makamı yüksek bir kimse olduğundan hazır ol vaziyetinde duruyor. Amir olduğundan, komutan olduğundan. Demek ki insanlarla olduğu zaman onun mevkine, makamına, rütbesine, derecesine, yakınlığına göre ama hiç rütbesi olmasa bile yine de efendim başkaları dedikodu yapar, ayıplar filan diye kendisine çeki düzen veriyor, tutuyor, dilini tutuyor. Kendisine hakim oluyor filan ama tek başına olduğu zaman gevşiyor, yapıyor. Başkasının yanında yapmadığı şeyi gizli de yapıyor. Günahı yapıyor. Nefsine uygun işi yapıyor. Şeytana uygun işi yapıyor. Ha. Olmadı. İkili oldu bu. İnsanlardan korktuğu için yapmadığı hataları, kusurları yalnız kaldığı zaman yapıyor. E peki sen şimdi yalnız mısın aslında? İmanı kamil, sağlam olan insan bilir ki insan yalnız olduğu zaman yalnız değil. Yani söz gelişi biz yalnız diyoruz ama yalnız değil ki insan. İnna küllen nestense huma küntüm te'amelun. Bu bildiğimiz bir şey. Sonra insanın her uzvunda, her ekleminde, her azasında melek var. Vücut kendi kendine duramıyor, meleklerin korumasıyla durabiliyor. Yani vücut muazzam bir varlık. Bir kainat, bir alem bizim vücudumuz. Kaç tane hücre var? Nereden bileyim hocam, git işine. Hücreler sayılır mı? Milyonlarca, milyarlarca hücre var. Beyinde şu kadar, böbrekte bu kadar, ciğerde şu kadar. Efendim, doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar, değişiyorlar. Hani eski Esat? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Benim 10 sene önceki hücrelerimden kaç tanesi kaldı vücudumda? Tırnaklar uzuyor, kemikler değişiyor efendim. Giren giriyor, çıkan çıkıyor, gelen geliyor, giden gidiyor. Efendim deriler değişiyor. Hani güneşte yandığımız zaman derinin değiştiğini anlıyoruz da başka zaman bilmiyoruz. Her şeyimiz değişiyor. Değişiyor, tazeleniyor. Ve devamlı bu muazzam mekanizma, muhteşem mekanizma. Yani insan vücudu hakkıyla bilse tam mümin olur. Hayran olur, tam aşık-ı sadık, has Müslüman olur. Kendini bilen, nefsini bilir, çeşitli izahları var. Vücudunu iyice bilsen, nasıl yaratıldığını, nasıl çalıştığını bu vücudun, Rabbini bilirsin. Men arefe nefsehu, fakat arefe Rabbehu. Rabbini bilir. O bakımdan vücudumuzda melekler var, Allah yanımızda, şah damarımızdan bize daha yakın. O halde biz yalnız değiliz. Hiçbir zaman yalnız değiliz. O halde yalnız olduğu zaman da günah işlemez, hata işlemez, gevşemez, kusurlu iş yapmaz. Bak, küçücük kelime ile cihanlar dolduracak kadar güzel bir manayı Peygamber Efendimiz ifade etmiş. Yani şunu hepimiz defterimizin başına yazsak, aklımıza yerleştirsek, gönlümüze yerleştirsek ve şu hadis-i şerifin ışığı ile yaşasak, yürüsek, işlerimizi yapsak ne güzel olur. Tamamul birri en tamere fissirri amelel alaniye. İyiliğin en yükseği, doruk noktası tamam olması, yalnızken de kalabalıkta olduğun gibi işler yapabilmendir. Kalabalıkta gösteriş için güzel şeyler, giyim, kuşam, taranmak, süslenmek, donanmak, boyanmak, efendim tıraş olmak. Neden? Dışı süslemek, zahiri süslemek. Zahiri süslüyorsun, için haram. Halka karşı iyisin, biliyorsun tebessüm, yalancı gülücük tebessüm falan ama içeriden kızgın. Halkın yanında melek gibi, evde barut gibi. İl eğisi ev ağusu. Ellere karşı iyi, evde zehir zemberek. Olmadı. Demek ki tutarlı değil. Ayarı eksik, kusuru var, imanı zayıf, şuuru eksik, şuur seviyesi düşük, iyilik derecesi tam iyi değil, kusurlu. Kalitesi tam değil. Neden? İnsanların karşısında insanlardan çekiniyor, yapmıyor. Yalnız kaldığı zaman efendim ver yansın. Kaldır güldür, her şeyi yapıyor. Yalnız kaldığı zaman da yapmayacak çünkü yalnız kalmıyor. Çünkü gören var. Neler neler var. Ona göre insanın her işine dikkat etmesi lazım. Bu prensip, bu düşünce, bu zihniyet temel düşüncelerden biridir. Öyle büyüklerimiz var ki gece ayak uzatarak uyumamışlar. Bana göre biraz fazla gibi geliyor şahsen, zayıf olduğumdan. Ama ayağını ben Allah'ın huzurunda nasıl uzatırım, edepsizlik olur diye ayağına ip bağlamışlar. Biliyor musunuz, böyle dizlerini büküp ip bağlamışlar veya kuşak geçirmişler bükük dizlerine, ayağımız uyuduğumuz zaman farkına varmadan uzanmasın diye. Uzanmak saygısızlık diye. Tabii biz bu kadarını tabiiliğin biraz ötesinde gördüğümüz için, tahammül edemeyeceğimiz için uygun görmüyoruz ama yani bu kadar edebe riayet etmişler. O kadar yalnızken de Allah'ın kendilerini gördüğünü bilmişler, ona göre hareket etmişler. Çok önemli bir duygudur bu. Çok mühim bir duygudur. Aman, aman siz de Ebrardan olmak istiyorsanız, Allah'ın iyi kullarından innel ebrare yeşrebune
1: minke senkâne müzacuha kafura, cennetin içine girip de böyle kafurulu, hoş kokulu cennet şeylerinde

0: etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, tertif eylediği, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Sağduyulu ittifak çağrısı.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in

İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Sebe Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Sebe Suresi'nden söz edeceğiz bugün. Adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden alıyor. Surede 54 ayet yer alıyor. Sebe Suresi Allah'a hamd ederek dünya ve ahirette hamde vurgu yaparak başlıyor. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sebe suresinde Allah'ın merhamet ve kudretinin sonsuzluğu, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam ve Sebe şehri, inançsızlığın temelsizliği, hakkın batıla üstün oluşu anlatılıyor. Son ayetleri hesap gününün telaşını, endişesini, dehşetini anlatarak bitiyor. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

0: Zübeyr bin Avvam'ın Mekke'ye yukarı tarafından girişi. Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam'ı Mekke'ye gönderdikten sonra hemen arkalarından Zübeyr bin Avvam'ı hareket ettirmişti. Zübeyr bin Avvam muhacir süvarileriyle birlikte Mekke'nin üst tarafından Hacun'a kadar ilerleyip bayrağını oraya, Fetih Mescidi'nin bulunduğu yere dikti. Mekke'nin yukarı tarafındaki müşriklerden mücahitlere karşı koyan olmadığı için Zübeyr bin Avvam çarpışmak zorunda kalmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'ye girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretin 8. yılında Ramazan ayından 13 gece geçtikten sonra Cuma günü başına siyah bir sarık sardı. Sarığın bir ucunu iki omzunun arasından arkasına saldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o gün başına miğfer geçirmiş olduğu da rivayet edilir. Buna göre Peygamberimiz Aleyhisselam ya sarığını miğferiyle birlikte sarmış ya da Zeytuva'da sarığını çıkararak miğferini giymiş, Mekke'ye girdikten sonra miğferini çıkarıp sarığını sarmış demekti. Peygamberimiz Aleyhisselam tepelerinden tırnaklarına kadar silahlanmış Müslümanların ortasında Hazreti Ebubekir'le Useyd bin Hudayr'ın arasında Zeytuva'dan hareket edip Ezahir yolundan Mekke'nin üst tarafına doğru ilerledi. Ezahir, Ahnes Hanedanı'nın Hira Dağı ile Sakar Dağı arasındaki mahallesiyle geniş yol arasında kalan yokuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın taşınan sancağı beyazdı. Peygamberimiz Aleyhisselam devesinin üzerinde bulunduğu halde Mekke'ye girerken Fetih Suresini yüksek sesle okuyor, Allah'a şükür ve tevazuundan başını önüne eğmiş bulunuyordu. Ezahir yokuşuna çıkınca kılıç parıltıları gördü ve ''Nedir bu parıltılar?'' Halid bin Velid çarpışmaktan men edilmemiş miydi? Ben çarpışmayı yasaklamamış mıydım diye sordu. Ya Resulallah, sanırız ki müşrikler Halid bin Velid'le çarpışmaya kalkmışlardır. Onlar çarpışmayı başlatmamış olsalardı Halid onlarla çarpışmazdı dediler. O sırada Kureyşilerden biri gelip Ya Resulallah, işte Halid bin Velid adam öldürmeye hızla girişti dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'dan yanında bulunan birine kalk, Halid bin Velid'e git. Kendisine Resulullah sana Mekke'de hiç kimseyi öldürmemeni emrediyor. Ellerini adam öldürmekten çeksin diyor de buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekkelilere eman verdiğini ilan ettirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, her kim Ebu Sufyan'ın evine girer sığınırsa ona eman verilmiştir. Her kim silahını elinden bırakırsa ona eman verilmiştir. Her kim evine girip kapısını üzerine kapatırsa ona da eman verilmiştir. Ey Müslümanlar topluluğu! Artık silah kullanmaktan vazgeçiniz. Ancak Huzalara, Beni Bekrilerin yaptıkları şeyden dolayı ikindi namazına kadar çarpışmaya müsaade edilmiş, izin verilmiştir buyurdu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münadisi, Mekke'de her kim evinin kapısını üzerine kapatır, silah kullanmaktan el çekerse ona eman verilmiştir diyerek seslendi. Peygamberimiz Aleyhisselam aynı zamanda yaralı öldürülmeyecektir. Arkasına dönüp kaçan takip edilmeyecektir. Esir alınan da öldürülmeyecektir buyurdu ve savaşanlar dışındaki bütün Mekke halkına, onların canlarına, mallarına, çoluk çocuklarına dokunulmamak üzere de eman verdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan selamlar, muhabbetler. Mikrofon başında yerimizi bizler aldık. Sizler de radyo başınızdaysanız o zaman bize ayrılan süre zarfında arşivimizin güzel eserlerini sizler için seçeceğiz. Ve hazırsanız kulağınızdan gönlünüze güzel eserlerle başlıyor. Kainatı mükemmel bir nizam üzere var eden, sonsuz bir hikmetle yöneten, biz insanları mahlukatın ekmeli ve eşrefi kılan, şaheser organlar, şaşılacak meziyet ve kabiliyetlerle donatan, sayılamayacak kadar çok nimetlere gark eden, Allahu Azimüşşan'a sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Madem biz mikrofon başındayız, sizler de radyo başında, o zaman arşivimizin güzel eserlerini bize ayrılan süre zarfı içinde sizler için seçiyor olacağız. Kulağınızdan gönlünüze başlıyor.

Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz zamanlarda Evladı Fatiha'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 1 albümünü ve kitabınız ilk sizlerle akra olarak buluşturmuştuk programımızda. Şimdi bu serinin ikincisi Evladı Fatiha'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2'yi ilk kez Akra'da dinliyor olacaksınız. Bu albümde yer alan Ubeydullah Sezikli'nin ses vermiş olduğu Peygamberi adlı eseri Akra'da birlikte dinliyoruz.

0: Akra. Akra. Akra. Akra.
1: Merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin ihlasın önemiyle ilgili şu sözlerini aktarmak isteriz. Peygamber Efendimiz kalbi safi, temiz, niyeti hoş, dürüst, halis, muhlis olanlara ne mutlu diyor. İşte ihlaslı olmak fevkalade önemli, kıymetli bir haldir. İnsanın yaptığı her şeyi sadece Allah rızası için yapması, bir art niyeti, ince hesabı, herkesten sakladığı bir düşüncesi olmaması, yaptığı şeye bozuk, fasit bir başka niyet, dünya menfaati karıştırmaması. İhlas budur. Bazı has kullar, Allah'ın bazı sevgili kulları her işi Allah rızası için yapabiliyor. O seviyeye gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için diyor ki, ne mutlu o ihlaslı kimselere, ne mutlu o halis, muhlis kullara ki onlar hidayet fenerleridir, hidayet projektörleridir, hidayet kandilleridir. Kandillerin, fenerlerin, projektörlerin çevreyi aydınlattığı gibi onlar da dünya üzerinde cemiyetleri aydınlatır, çevreyi aydınlatırlar.

içtenlik ve ihlasla, saf ve duru bir hal ile Allah'a yönelenlerden olabilmek dileğiyle. Şimdi sıradaki parçamıza geçelim. Feyzullah Çelebi'ye kulak vereceğiz hep birlikte. Zat-ı Hak'ta Mahremi İrfan eserini dinliyoruz.

aşk, muhabbetin seveni kavraması, bütün vücuduna yayılması, adeta onu sarmaşık dalları gibi kucaklamasıdır. Aşk, her durum ve haliyle insanı Hakk'a götüren yoldur. Canı cananda arayan, hiçliği tadan, masivayı gönülden çıkarıp atan Hak dostları, tarih boyunca gönüller tahtında saltanat kurmuşlardır. Aşk, sevmenin ne olduğunu öğreten, feragat ve fedakarlığın yollarını gösteren, gönülleri oda yanmaya mutat eyleyen bir lütuftur. Erol Dönmez'den Nice Ağlamayım eserini dinleyelim, arkasından aşkla ilgili birkaç cümleyi daha aktarmaya, paylaşmaya çalışalım.

0: Akra. Akra.
1: Aşk bir şuledir ki parlayınca maşuktan başkasını yakar, mahveder denilmiştir. Hakiki aşk öyle bir hastalıktır ki onun devası derdindedir. Aşk ıstırabı onun tabii kanunudur. Zira sevenler için sevilenin cefası da vefası da hoştur. Aşık olan iyiliği, güzelliği sevdiği ölçüde kahrı ve mihneti de sevmelidir. Aşk öyle bir kimyadır ki o ancak can madeninde bulunur. O öyle bir cevherdir ki kaynağı sadece Allah Teala'dadır. İnsanın yaratılış gayesi seyri cemal ve kesbi kemaldir. Kamil insan baktığı her yerde bu ilahi hikmeti ve ulvi güzelliği gören kimsedir. Sevgili dostlar, programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve son olarak bir dua temennisiyle bir ilahi paylaşmak isteriz. Arşivimizden seçmiş olduğumuz bu ilahiyi bir dua niyetiyle çalmak isteriz. Mehmet Nuri Uygun, Aşkınla Yandır eserini söyleyecek. Bizi birlikte kulak vereceğiz. Bu bize ayrılan süre zarfında bizleri dinlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
2: Değerli okurlar, 7. bölümümüzle birlikteyiz. Bir önceki bölümümüzde Miraç hadisesini anlatan şiiri okumaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüce Allah elçisini eylemişti böyle izaz. Buluşmada farz kılındı günde 50 vakit namaz. Dönüyorken Musa ona sordu Hakk'ın buyruğunu. Aman dedi, ümmetine ağır gelir, indirt bunu. Döndü nazlı elçi Hakk'a, 10 vakiti indirildi. Peygamberin bu yoldaki endişesi dindirildi. Her dönüşte bu vakitler onar onar düşüyordu. İnmiş idi 10 vakite, bizim için bu da zordu. İndi sonra 5 vakite, Musa dedi bu da çoktur. Efendimiz hayır dedi, dönmem artık, yüzüm yoktur. Ya Muhammed denildi, bu hükmümüzü sanma bozar. Farizalar 5 olsa da 50 farzlık sevabı var. Bundan sonra Resulullah gezdi bütün cennetleri, gösterildi kendisine Hakk'ın binbir nimetleri. Yüce şanlı peygamberin seyri böyle tamam oldu. Semalardan kutse inip elçilere iman

İmam oldu. Efendimiz sabahleyin miracını haber verdi. Cahil, kıskanç müşriklerin ayakları suya erdi. Müşriklerin içlerinde Kudüs'ü iyi bilen vardı. Peygamberden Kudüs'e ait birçok şeyler sormuşlardı. Bundan önce Kudüs'e o bir kez bile gitmemişken karşısına getirildi, dikildi o şehir hemen. Bakıp ona cevapladı soruları birer birer. Fakat sağır olanların kulağına söz mü girer? Peygamberin miracını Ebu Bekir'e duyurdular. Bunları o söylüyorsa inanırım buyurdular. Peygamberimizin Medine'ye hicreti. Müşriklerin yaptıkları önce az çok tetiş idi. Peygamberin 13 yılı bu şekilde geçmiş idi. Müminler sabredemeyip yurtlarını terk ettiler. Mekke'deki birkaç can da Hakk'a gönlü berk ettiler. Yapılmıştı peygambere her işkence, her tecavüz, fakat vuku bulmamıştı müthiş suikast henüz. Ebu Bekir korkuyordu ona bir şey olur diye. Vakit vakit siz diyordu, hicret edin Medine'ye. Ulu elçi, yaratandan izin yoktur dedi durdu. O sırada kodamanlar gizlice bir meclis kurdu. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Utbe Zem'a o mecliste. Bulundular birçokları ki hepsi de aynı histe. Bunlar ne bir söz dinlerler ne de acı duyarlardı. Kötülükten hoşlanırlar, şeytana hep uyarlardı. İçlerinden bazıları onu siz bir hapse koyun. Hayır dedi bazısı da sürgün etmek daha uygun. Ebu Cehil atılarak bunlardan hep vazgeçiniz. Yalnız her oymaktan siz güçlü birer genç seçiniz. Bunlar bir gün yakalayıp öldürürler Muhammed'i. Haşimiler her oymaktan ölç alamaz ancak dedi. Ortada bir diyet kalır ki onu da temin kolay. Oradakiler bu teklife dediler hep birden hay hay. Çılgın birer delikanlı seçildi her kabileden. Peygamber'e fırlayacak yaylardan oklar hemen. Gerilirken, kurulurken gizlice bu kanlı tuzak, bütün olup bitenleri haber verdi Cenab-ı Hak. Peygamberi yok etmek için sinirler hep gerilmişti. İşte böyle bir sırada hicret emri verilmişti. Efendimiz hanesinden çıkıp Ebu Bekir'e gitti. Mevlasının buyruğunu yoldaşına tebliğ etti. Ebu Bekir, babam anam olsun dedi feda sana. Yoldaşlıkta ben var mıyım bunu sen tez bildir bana. Üzülme ey Ebu Bekir, sensin bana yoldaş dedi. Bu iltifat Ebu Bekir'i sevinçlere gark eyledi. Görüldü hep hazırlıklar, aziz elçi eve döndü. Nazlı yurdun batısından yavaş yavaş güneş söndü. Karanlıklar bastırınca evi birden kuşattılar. Bu gece iş bitecekti, verilmişti böyle karar. Efendimiz Ali dedi, sözlerime eyle dikkat. Şu eşyayı sabah dağıt, yatağımda hiç korkma, yat. Ali gibi bir yiğidin korku ürkü ne denginde? Rahat rahat uyumuştu peygamberin döşeğinde. Dışarıda kendisini gözetlerken kılıç mızrak, ulu elçi kapısını açtı Hakk'a sığınarak. Yerler kulak kesilmişken göstermedi havf eseri, gürül gürül okuyordu Hakk'ın büyük peygamberi. Onların biz önlerine artlarına setler koyduk, bağladık hem gözlerini, onlar için görmek de yok. Düşmanlar hiç sezmemişti geçtiğini peygamberin. Peygamber ah Mekke dedi. Bu dünyada senin yerin en sevdiğim yerdir. Fakat evlatların bırakmıyor. Senden uzak düşüyorum. Sanma beni bu yakmıyor. Peygamber bu tazallümü Mevlasına edince arz. Bu Kur'an'ın tebliğini, tatbikini eyleyen farz. Elbet seni Mekke'ye de döndürecek buyurulmuştu. Gerçekleşti fetih ile bu ilahi büyük muştu. Peygamberle Ebu Bekir düşmanlardan kurtuldular. Mekke'ye 3 mil uzakta ufakça bir Sevr ini var. Ebu Bekir girdi önce çakalını temizledi. Delikleri tıkayarak peygambere buyur dedi. Resulullah Sevr dağının göğsündeki ine girdi. Bu emsalsiz mazhariyet sarayları imrendirdi. İki kaya parçasıyla çevrelenen çıplak ine dense yeri feza idi üstünlükte alemine. Peygamber'e kastedenler hep uykuya dalmışlardı. Uyandılar sabahleyin fakat dona kalmışlardı. Evde yalnız Ali vardı. Aranılan ne olmuştu? Her birisi şaşkın şaşkın aramaya koyulmuştu.
Peygamberi bulanlara 100 deve vaat eylediler. Yokladılar her bucağı, dağ taşı elediler. İçlerinde bir kafile daha doğru iz sürerek geldi Sevr'in.

ta önüne titredi en sağlam yürek. O sırada içeriye çevrilseydi bir kez gözler, temelli bir karanlığa gömülürdü bu gündüzler. Peygamberin kulağına eyvah dedi Ebu Bekir, ayakları uçlarına onlar eğer bakarsa bir, görecekler bizi burada, yoktur bir yer kaçılacak. Efendimiz, tasalanma, bizim nedir demişti Hak. Ebu Bekir'in yüreğini delerken bu müthiş burgu, görülmedi peygamberde o sırada hiçbir korku. Çünkü onun Mevlasına itimadı çok yüksekti. Aydınlıktı her şey ona. Bunun için gönlü pekti. Düşmanların yüzlerini çevirmişti Allah oradan. Ebu Bekir nefes aldı. Kurtuldu en büyük zordan. Onun bütün üzüntüsü peygambere ait idi. Yoksa kendi nazarında kendisi bir zait idi. Peygamberle arkadaşı inde 3 gün kalmışlardı. Ebu Bekir'in bir oğluyla Esma adlı kızı vardı. Esma her gün gizli gizli ine azık taşıyordu. İki aziz dost orada bu suretle yaşıyordu. Ebu Bekir'in azatlısı Amir her gün keçileri ine sürüp süt vererek döner idi hemen geri. Müşriklerin takibatı 3 gün sonra hafifledi. 4. gün Efendimiz kalk gidelim artık dedi. Abdullah'tı yol gösteren, düzeldiler hemen yola. Amir de var yanlarında, hadi artık uğur ola. Epeyce yol almışlardı. Ebu Bekir mola verdi. Devesinden atlayarak abasını yere serdi. Bir bedevi çobanının keçisinden süt sağarak üzerine bir bez gerdi. İçti ondan Resul-i Hak. Orada epey dinlendiler. Efendimiz kalkın dedi. Süraka 100 deve için izlerini sürer idi. En sonra iz süre süre uzunca bir yol aşmıştı. İstihbarat mahalline gelince pek yaklaşmıştı. Bir an önce kazanmak için 100 develik mükafatı mahmuzladı fakat birden kapanmıştı yere atı. Talihini denemek için Süreka bir fala baktı. Fal kötüydü fakat vaat dimağında şimşek çaktı. Ata tekrar mahmuzladı, düştü aynı akıbete. Fala baktı, o da bozuk var dedi bir sır elbette. Süraka bir ok çekerek yaya koyup ona attı. Hayvanının ayakları birdenbire kuma battı. Süraka ben diyor o gün anladım ki Muhammed'in insanlara getirdiği hiç şüphesiz gerçek bir din. Hemen kötü niyetinden vazgeçerek af diledi. Cüretimi bağışlayın haber vermem sizi dedi. Amir İbni Füheyre'ye bir afname yazdırarak uzatırken Süraka'ya şöyle dedi Resul-i Hak. Kollarına taktıkları bileziği Kisra'ların, ey Süraka müjde olsun takacaksın sen de yarın. Ulu elçi çok sonraki bir vakayı haber verdi. Hakikaten Süraka da müjdelenen şeye erdi. Biraz sonra bu kafile yol almaya koyulmuştu. Peygamberin yaklaştığı Medine'de duyulmuştu. Doyum yoktu müminlerin kıvancına, sevincine, çıkarlardı her gün sabah Medine'nin haricine. Özleyerek beklerlerdi o sevgili peygamberi. Ümitleri kesilince dönerlerdi yorgun geri. Bir Musevi uzaklarda gördü küçük bir kafile. Müminlere muştuladı, doldu şehir tekbirlerle. Seviniyor hemen herkes, coşuyordu fakat ensar. Elde midir coşmamak hiç, gelenin bir eşi mi var? Medine'nin kıyısında Kuba denen bir köy vardı. Medine'ye uzaklığı yaklaşık 3 mil kadardı. Bu köycükte yaşıyordu Ensar'dan birçok aile. İlk Rebi'in 8'inde çıktılar hep istikbale. Geciktin ya Resulallah, hoş geldiniz diyorlardı. Gözlerinde kalplerinden boşanan bir sevinç vardı. Peygamberden biraz sonra Ali dahi vasıl oldu. Orada bir mescit yapmak ihtiyacı hasıl oldu. Mescit için Efendimiz sırtında taş taşıyordu. Ağır taşlar onun bütün takatini aşıyordu. Müslümanlar üşüşerek taşıyalım biz derlerdi. Peygamberi durdurmak için sık sık ısrar ederlerdi. O da onu verir fakat başka alır boş durmazdı. Allah için yorgun düşmek peygambere büyük hazdı. Kaldı orada tam 14 gün. Çıktı yola cuma günü. Görmeliydin müminlerin sevincini, düğününü. Hakk'ın yüce peygamberi Beni Salim semtindeyken erişmişti cuma vakti. Devesinden indi hemen. Kıldı cuma namazını. İlk kılınan cuma budur. Kendisinden etti o gün şu

Halde hutbe şudur: "Hamdolsun o Allah'a ki sığınırım ona ancak, hidayeti ondan diler, umarım hep yarlanmak. Rabbimizin varlığına, birliğine inanırım, onu inkar edenlerde akıl fikir yok sanırım. Allah'a küfredenlere eylerim ben çok düşmanlık, ondan başka ilah yoktur ibadete daha layık. Ne saltanat ne mülkünde yoktur onun bir şeriki, bunu siz de böyle bilin, şuna dahi inandım ki, Muhammed Hak Teala'nın hem elçisi hem de kulu, o gösterdi insanlara en gerçek, en doğru yolu. Onu öyle bir zamanda gönderdi ki Cenab-ı Hak, peygamberler gelmiyordu, bilgi azdı, şaşmıştı halk. Ecel ermiş, kainatın gelmişti son hayat demi, Allah onu göndererek aydınlattı bu alemi. Allah ile elçisine uyan kişi felah bulur, kimde ayrı baş çekerse azar, şaşar, helak olur. İsterim ki çok samimi olasınız ibadette, günahı da bırakmanız en umduğum şey elbette. Son güne din kardeşini inandırsın her Müslüman, Allah'tan çok korundursun, kötülükten çeksin hemen. Takva Hak'tan son derece korkanların nişanıdır, ahireti özleyerek umanların bu şanıdır. Kim ki Hakk'ın buyruğunu gizli açık yapar ise, yalnız onun rızasını umar, ona tapar ise. O kimsenin bu işleyi ahirete azık olur, dünyadaki kazancını o gün herkes orada bulur. Hayırlarla ibadetten başka her şey pistir, suçtur. Bu insanın hiç görmemek istediği bir sonuçtur. Kendisiyle arasına ister yarın bir uçurum, açılsın da uzaklaşsın kendisinden o pis durum. Allah size böyle fena sonuçlara düşmeyin der. Kullarına şefkati çok, her an iyi görmek ister. Her vaadini infaz eder, çok uludur Cenab-ı Hak. Sözlerinden, vaadinden hiç caymayan odur ancak. Nitekim o Kur'an'da da benim için yok sözden caymak, zulmetmem hiç kullarıma buyurmuştur. Cenab-ı Hak uzak yakın, gizli açık, her işte siz ihlas ile Hakk'a bağlı bulununuz gönlünüzden bir an bile. Çıkmasın hiç hak korkusu, işte evet takvadır bu. Allah takva sahibinin örter bütün kusurunu. Verir birçok ecir, sevap, dünyada o mahmud olur. Erer geniş saadete, ahirette de mes'ud olur. Takva Hakk'ın azabından sahibini her an korur. Yüz artır, yükseltir, Hak rızasını çeken bir nur. Dünyanızdan nasip alın, ibadeti kıt tutmayın, sevabını umun Hakk'ın, gazabını unutmayın. Size kendi kitabını göndermiştir Cenab-ı Hak, onun ile hak yolunu göstermiştir Cenab-ı Hak. Allah size ihsan etti, siz de ihsan edin artık, Hakk'a düşman olanlara siz de edin hep düşmanlık. Çarpışınız hak yolunda, maldan geçin, candan geçin, korkmayınız, Allah size vaat etmiştir yardım için. Allah sizi Kur'an'ında Müslümanlar diye andı. Ta ki belli olsun Hakk'a kim küfretti, kim inandı. Hem selamet nişanesi müminlere olsun bunam. Allah'ındır mutlak kuvvet, o her şeye verir nizam. Ey ashabım, Allah'ı çok zikredin, çokça anın. Nihayetsiz hayat için hayır işleyin, azıklanın. Kim ki Hak'la kendisinin arasını tanzim eder, ona bütün işlerinde yardım için Allah yeter. Çünkü Allah insanların üzerinde hükümdardır, fakat Allah üzerinde onların ne hükmü vardır? İnsanların malikidir, sahibidir Cenab-ı Hak. Yoktur fakat insanlarda ona karşı böyle bir hak. Yücelerden yüce Allah, her nesneden ulu gayet. Yalnız onun zatındadır bütün hüküm, bütün kuvvet. Peygamberi görmek için Küba'dan ta şehre kadar yolun iki geçesine sıralandı Müslümanlar. Müminlerin arasında Efendimiz şehre daldı. Derlerdi ya Resulallah, gözlerimiz yolda kaldı. Evlerimiz açık sana, feda olsun hep varımız. Serilidir emrinize canlarımız, mallarımız. Herkes bize buyur diye ısrar etti, yalvardı pek. Hiçbirini kırmamak için gerekmişti kura çekmek.
Çekilir.

Derken kura, ne olur bize çıksa diyorlardı. Çıktı Halit adlı zata, iki katlı evi vardı. Teklif etti üst katını, Efendimiz reddeyledi. Kolaylığı bakımından altı daha uygun dedi. Ebu Eyyub yukarıda yaşıyordu gayet sıkı. Her nasılsa bir gün düşüp kırılmıştı su ibriği. Peygamberi üzer diye yatağını suya attı. Sızdırmadı bir tek damla, fakat o gün yerde yattı. Efendimiz oturmuştu tam 7 ay bu hanede. Müminlerin yardımıyla ev edindi Medine'de. Yesrib iken şehrin adı Medine-tün Nebi kondu. Peygamberin hicreti de tarih başı ad dolundu. Fatıma ile Sevda Ana Medine'ye getirildi. Bundan sonra İslamiyet yavaş yavaş neşredildi.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
1: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
2: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbinle çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
1: Ben niyet ettim, çalıştım.
2: Dur evlat. Niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
1: Peki doğru niyet nedir?
2: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
1: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektin. Karşılaştırma ektin. Daha fazlası hırsı ektin.
0: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
1: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
2: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin. Sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan hayat onu sana geri verir.
1: O zaman ben yanlış ekmişim.
2: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
0: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
1: Ben yeniden başlayabilir miyim?
2: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.

0: sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
1: O zaman toprak da değişir, hayat da.
0: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
2: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
1: Evlat, dünya tarladır ama hasat kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
2: Ve her gün görünmeyen bir nida solar. Bugün kalbine ne ektin?

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat.

edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Ebeveyn keşkelerini farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Bir tanesi çocuğun özellikle doğumundan ilkokul sürecini atlatana kadar ki keşkeler. Burada daha çok dil kalıpları, ev içinde uygulanan bir takım kurallar, çocuğu yapmak istemediği bazı şeylere, diyelim ki zorlamalar ya da çocuğun becerilerinden farkında olmayarak çocuğun büyütülmesi. Bazen ebeveynlerle görüşürken, çünkü çok sık karşılaşıyoruz bu tür ifadelerle, mesela şikayetler üzerine hani neyi iyi yapıyor, iyi yaptığı bir şey yok mu diye sorduğumuzda şöyle bir düşünebiliyor anne babalar. Yani gerçekten hani çocuğum neyi iyi yapıyor? Yani bardağın dolu kısmını görmekte zorlanabiliyor. Bunların yeterince tespit edilememiş olması. Ergenlikte o çocuğun zaten yaş döneminin gerektirdiği bir takım reflekslerine aynı sertlikte veya aynı çözümsüzlükte karşılık vermek. Bu iyicene bağları zayıflatan, keşkeleri arttıran bir unsur olabiliyor. Çocuğun tercihlerine belki yeterince saygı duymamak. Bu arada bunları söylerken şunu kastetmiyorum. Yani bazı tırnak içinde romantik tutumlar, hani çocuğu fazla merkeze alarak, hani dediği olsun, hissiyatları, düşünceleri daha fazla merkeze alınsın, tamamen çocuk merkezli yaklaşımla ebeveynlere bir takım öneriler sunabiliyor. Kastettiğim bu değil ama onun elbette ki bir birey olarak değer görmesi, kabul edilmesi, fikirlerinin aile masasında yer bulması gerekiyor. Açıkçası Türk aile yapısında birazcık, yani daha çok talep eden biziz. Uymasını beklediğimiz bireylerde çocuklarımız. Yani kesinlikle karşılıklı bir anlaşılmadan bahsedebiliriz burada. Çocuğun adalet duygusunu burada zedelememek gerekiyor. Çünkü ister çocuk olsun ister yetişkin olsun, adalet bizim için önemli. Ebeveyn ilişkileri içerisinde ya da aile ilişkileri içerisinde adaletten kastımız da bekleneni yapmak aslında. Yani çocuktan beklediğimiz bir takım davranışları bizim de yapmamız. Ne gibi? İşte kitap oku evladım. Peki sen okuyor musun anneciğim, babacığım? Evladım ekranla biraz arana mesafe koy. Sosyal medyayı daha az kullan. Peki anne baba, sende durum ne? Ablamda durum ne? Abimde durum ne? Bunun cevabı eğer bir tarafı adil olma duygusunu zedeliyorsa, başlı başına keşke unsurunu arttıran bir yaklaşım olarak zikredebiliriz. Eylemleri aynı anda birlikte harekete geçirmek lazım. Bu eylemlerin özellikle altını çizmek gerekiyor. Bir kitap okunacaksa, ki okunmalı, tüm aile birlik bireylerinin katılımıyla, belki bir aile saati uygulaması adı koyarak bunun eşliğinde bunu yapmak lazım. Ödev yapılacaksa, ders çalışılacaksa, baba içeride kendi derslerini çalışırken, yani iş eksenli söylüyorum, anne neye ilgisi varsa onunla meşgul olurken, çocuk da okulla ilgili belki sorumluluklarını yapması gerekiyor. O da toplanacaksa herkesin aynı anda o iş, bir işin ucundan tutması gerekiyor. Bunlar tek taraflı olduğunda sanırım, yani görünen de o ki, birazcık daha çatışmanın boyutları artabiliyor, büyüyebiliyor. Günümüzde popüler bazı yaklaşımlar var. Mesela işte oyunlaştırma gibi. Ya da oyun üzerinden çocuğa bir takım kural ve kaideleri öğretme gibi. Çocuğun hayatındaki alışkanlıkları, rutinleri oyun üzerinden geliştirme gibi. Burada çocuğun yapması gereken davranışlarda onun oyununa ya da vakit geçirmekten hoşnut olduğu şeylere son vermekten ziyade onun bir parçası kılmak. Örneğin oda mı toplanacak? Mesela oda toplamayı oyunlaştırabiliriz. Birlikte işte bir müzik eşliğinde o an evde hangi yetişkin ebeveyn varsa ya da işte hangi birey varsa onların da dahil olacağı şekilde oyunlaştırarak oda toplayabiliriz. Ya da işte masal saati mi yapılacak? Yaş dönemine göre yine değişebilir. Oyunlaştırarak bir masal saati yapabiliriz. Mesela bir çocuk seslendirir, bir anne seslendirir, bir baba seslendirir, bir abla abi seslendirir gibi. Yani bu işleri birazcık tek taraflı olmaktan kurtarmamız gerekiyor. Veya yaş dönemini biraz büyütelim. Mesela ilkokula gelelim, ortaokula gelelim. Orada akademik rutinler birazcık daha hayatın bir parçası haline geliyor. Orada da aynı şekilde oyunlaştırmak. Biz velilere sıklıkla şunu söyleriz. Ödev yapmasını istiyorsunuz. Tamam, peki. Çocuğun ödev odasında ya da ödev yapmak için evin hangi alanını kullanıyorsa orada ne tür materyaller var? Nasıl yani hocam diyorlar. Hani ne materyali? Ya mesela değişik büyüklükte kartonlar, kağıtlar var mı? Farklı

Ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak

çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin, manasını öğreteceksin, fıkıh öğreteceksin, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, tasavvufu öğrenecek, ihlası öğrenecek, temiz kalple iş yapmayı öğrenecek, böyle derin bir zat-ı muhterem olacak, o zaman baş tacı olacak. Al o zaman efendim başının üstünde gezdir, üzerinde başına tac olsun insanlar. Çünkü hazmetmiş dini, kimseyi sömürmek istemiyor, efendim bilmeden konuşmuyor, bilmediğini susuyor, bildiğini söylüyor ama bildiği de çok, derya gibi. Tamam, böyle insan. İşte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyidir, daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok yener, daha çok kaçırır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de hayır belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah

0: Tam başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
2: Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Adaptasyon, edebi bir eserin başka bir dile, türe ya da sanat formuna uyarlanması süreci. Bu terim özellikle Batı etkisindeki Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Kavramla Tanzimat döneminden itibaren sistematik olarak karşılaşıyoruz. Bu dönemde Batı'dan yapılan çeviri ve uyarlamalar sayesinde Türk okuyucusu yeni bir zihniyete hazırlanmıştır. Tanzimat edebiyatında özellikle tiyatro alanında yapılan adaptasyonlar dikkat çekmekte. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa gibi isimler Fransız Klasik Tiyatrosu'ndan yaptıkları uygulamalarla yeni zihniyete halkı hazırlamaya çalışmışlardır.

0: Servet-i Fünun döneminde ise adaptasyonlar daha çok roman ve öykü türlerinde görülür. Batı'dan gelen edebi teknikler ve anlatım biçimlerini Türk edebiyatına uyarlamışlardır. Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak halkı eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla edebi adaptasyonlar yaygınlaşmıştır. Dünya klasiklerinin sadeleştirilmiş çevirileri ya da çocuklara yönelik yeniden yazımları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca tiyatro, sinema, radyo oyunlarında da birçok edebi eser adaptasyona uğramış, böylece geniş kitlelere ulaşmıştır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Hocam Allahu Teala mekandan münezzeh değil mi? Münezzeh. Allah'a mekan isnat edemezsin. Mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ama o hal Allah'a en yakın haldir. Çünkü şu pak anını, şerefli yüzünü koydun yere, eğildin Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda, tevazu gösterdin. Kulluğunu bildin, onun azametini, dergahının ululuğunu bildin, Rablığını bildin. Başını yerlere koydun, ya Rabbi diyorsun. İşte o hal en yüksek haldir. Onun için dua ederken böyle bak secde halinde kula Rabbinin en yakın olduğu zaman olduğundan dua makbul oluyor. Daha başını kaldırmadan Allah onu suçlarını bağışlayıveriyor, günahlarını örtüveriyor.
0: Dostça bir tavsiye.

Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye
sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz, imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler, ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar, imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir, Allah her şeyi bilendir. Onlar, İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz, Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar

diriltemeyelim. Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu, zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sura 2. üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüş de ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Yüce Allah doğru söyledi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum zihnimde, okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum ama zamanla üstünü ekle ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka Yolculuk Yarışması en güzel yolculukla tamamlandı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında düzenlenen Umre programı tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmada dereceye girerek veya çekilişle Umre ödülü kazanan katılımcılar, aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile 8-15 Temmuz tarihleri arasında kutsal topraklarda bir araya geldi. Program boyunca katılımcılar Umre ibadetlerini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki önemli dini mekanları ziyaret etti. Düzenlenen sohbetler, ortak buluşmalar ve kardeşlik programlarıyla yarışma sürecinde kurulan gönül bağları daha da güçlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı sofrayı ve aynı duaları paylaşarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması adına yapılan açıklamada organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığı belirtilerek bilgiyle başlayan yolculuğun kutsal topraklarda kardeşlik, paylaşma ve maneviyatla taşlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Katılımcıların programdan büyük memnuniyetle ayrıldığı ve kurulan gönül bağlarının en değerli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 824.878 yarışmacı kaydıyla tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Eğitimler, söyleşiler, deneme sınavları, birlikte okumalar ve gönüllülük faaliyetleriyle yıl boyunca devam eden yarışma süreci Umre programıyla anlamlı bir final yaptı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la yapmış olduğumuz kısa söyleşiyi de konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sevgili dinleyiciler, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la beraberiz. 13. Ufka Yolculuk Yarışması tamamlandı. Katılımcılar, Umre ödülü kazananlar Umre'ye gittiler ve dönmüş bulunuyorlar. Biz de sürecin bir özetini dinlemek için Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. 13. Ufka Yolculuk Yarışması bitti. Kazananlar Umre'den döndüler ve böyle yoğun bir süreci artık geride bırakmış oldunuz. Şimdi artık 14'ün hazırlıkları vardır. Biraz süreç içerisinde neler yaşandı, nasıl geçti? Biraz özet şeklinde sizden dinlemiş olalım, buyurunuz.
3: Tabii ki, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları malum bu sene 13.sü düzenlendi. 2013 yılında ilki başlamıştı. İlmihal konusuyla yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla başlayan yarışmalarımızın birincisinden sonra farklı konular, hadis, sünnet, siyer gibi konularımız, Kur'an-ı Kerim mealinde gibi konularımız vardı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünce, adab, ahlak, geçen yıl Hacı Bektaşi Veli'yi ve en sonki yılımızda da nasıl inanmalı konusuyla yarışmacılarımızın karşısındaydık. Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi katılmıştı. Bu sene 825 bin kişi katıldı. Böylece 13 yıl içerisinde 6,5 milyon insanın katıldığı bir yarışmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sivil kitap okuma yarışması, insanları kitaba, sahih kaynaklara yönelten bir yarışma olması hasebiyle Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nı gerçekten çok önemsiyoruz. Yarışma Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde on binlerce gönüllü bu işe gönül vermiş, kitap okumaya, insanları sahih kaynaklarla buluşturmaya gönül vermiş sahanın kahramanları vasıtasıyla okul okul, konum konum ziyaret edilerek tanıtılıyor, anlatılıyor ve katılım sağlanıyor. Yarışmaya kayıtlarımız ücretsiz, sınava başvurumuz ücretsiz, sınava girişlerimiz ücretsiz, internet sitemizdeki dijital kitaplarımız ücretsiz, kitaplarımızın dijital ses kayıtları ücretsiz ve yarışmacılarımızın tüm bu ücretsiz sürecin sonunda sınava girmesi ve birçok da ödül kazanması mümkün oluyor. Bu sene çok güzel ödüllerimiz vardı. Bunların en büyüğü Umre ödülümüz idi. Umre ödülü kazanan 39 yarışmacımız ve bunların refakatçileriyle birlikte ve dışarıdan da biz de Ufku Yolculuk'la beraber Umre'ye gitmek istiyoruz diyen yaklaşık 33 ilden 246 katılımcı ile beraber 8-15 Temmuz tarihleri arasında Umre yolculuğumuzu gerçekleştirdik elhamdülillah. Öncelikle Medine'ye indik. Medine'de Peygamber Efendimiz'i ve ziyaret edilecek o güzide yerleri ziyaret ettik. Oranın manevi ikliminden, feyzinden müstehab olduk. Oradan faydalandık. Arkasından da kafile olarak tabii 2 uçak, 5 otobüs Mekke'ye otobüslerle geçiş yaptık. Mekke'de de Kabe'yi ziyaret ettikten, Umre tavafımızı sayımızı yaptıktan sonra da yarışmacılarımız ve diğer ziyaretçilerimizle beraber oranın ziyaret edilmesi gereken Kabe'nin o mübarek beldelerin güzel yerlerini ziyaret ettik. Oraların ikliminden de feyziyab olduk. En sonunda tüm bu ibadetler ve ziyaretler sonrasında da 15 Temmuz'da tekrar 2 uçak ile ülkemize dönüş yaptık. Çok güzel anlar yaşadık. Çok güzel birliktelikler yaşadık. Oraya gelen yarışmacılarımızın o gözlerindeki mutluluk, o yarışmacılarımızın ailelerinin çocuklarının o mutluluğunu yaşıyor olmaları beraber bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu kısa zamanı, bir haftalık süreci dolu dolu geçirdik elhamdülillah.
2: Evet, hem baştan sona çok humalı çalışmalar olan gönüllülerin sahanın kahramanları dediniz ya,
3: Evet.
2: A'dan Z'ye tüm gönül verenlerin hakikaten yoğun emek verdiği bir programın sonu ve böyle Umre'de böyle güzel anılar biriktirilerek bir final yapması gerçekten çok güzel. Süleyman Bey'e çok
3: Doğru.
2: teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve emekleriniz için.
3: Ben teşekkür ediyorum Akra FM'in değerli yönetimine, çalışanlarına ve bizi dinleyen değerli vatandaşlarımıza. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
2: Peki, hoşça kalın.
1: Haberimizin detaylarına ve yolculuk kapsamında hazırlanan kısa videosuna akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak için Ufka Yolculuk web sitesini ziyaret edebilir, resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce Tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan,

Doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. İstanbul'daki büyük çekirgeler için uzmanlardan açıklama. İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgeler sosyal medyada istila iddialarına neden olurken uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Doktor Ergün Bacak, görüntülerde yer alan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu söyledi. Türün istilacı olmadığını vurgulayan Bacak, sosyal medyada oluşan yoğun istila algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu çekirge türünün insanlara hastalık bulaştırmadığını ve tarım alanlarına ciddi zarar vermediğini belirten Bacak, bitkiler ve diğer böceklerle beslenerek ekosistemde dengeleyici bir rol üstlendiğini kaydetti. Çekirgelerin evlere besin aramak için değil, gece saatlerinde yapay ışıklara yöneldikleri için girdiğini söyleyen Bacak, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerde bu karşılaşmaların daha sık görüldüğünü belirtti. Vatandaşlara çekirgeleri öldürmemeleri çağrısında bulunan Bacak, karşılaşılan çekirgelerin bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla alınarak en yakın yeşil alana bırakılmasını önerdi. Uzmanlar sıcaklıkların artmasıyla erişkin hale gelen çekirgelerin de görülen bu yoğunluğun geçici olduğunu ve birkaç hafta içinde azalmasının beklendiğini ifade ediyor. YKS sonrası doğru yaklaşım nasıl olmalı? YKS sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlar, ailelerin ilk tepkisinin gençlerin psikolojisi üzerinde belirleyici olacağı uyarısında bulundu. Klinik psikolog Ayşe Topak, sonuçların açıklandığı ilk dakikaların öğrenciler için duygusal açıdan

0: hassas bir dönem olduğunu belirterek ailelerin hayal kırıklığını yüz ifadeleri ya da sözleriyle yansıtmaması gerektiğini söyledi. Topak, öğrencilerin birbirleriyle kıyaslanmaması ve ilk anda tercih ya da yeniden sınava hazırlanma konularının gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı. İlk günün çözüm arama değil, duygusal destek günü olması gerektiğini ifade eden Topak, önceliğin öğrencinin yaşadığı duyguyu anlamak olduğunu belirtti. Bu sonucun seni üzdüğünü görebiliyorum gibi empati içeren ifadelerin, gençlerin kendilerini anlaşılmış hissetmelerine yardımcı olacağını söyledi. Suçlayıcı ve yargılayıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Topak, "Ben sana söylemiştim, daha çok çalışsaydın ya da bizi hayal kırıklığına uğrattın" gibi ifadelerin suçluluk duygusunu artırabileceğini belirtti. Uzmanlar, sınav sonucunun gençlerin değerini belirlemediğini hissettiren destekleyici bir yaklaşımın hayal kırıklığıyla sadece sağlıklı şekilde başa çıkmalarına katkı sağlayacağını vurguluyor. YKS sonrası ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve uzmanların önerilerine ilişkin haberin tüm detaylarına akra.medya internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadaki egzersiz videolarına dikkat. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan egzersiz videolarının bilinçsizce uygulanmasının ortopedik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, son yıllarda sosyal medyada izlediği egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut sakatlıkları ilerleyen ya da yeni eklem sorunları yaşayan hasta sayısında belirgin artış görüldüğünü söyledi. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında her ağrının farklı nedenlere bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu nedenle her egzersizin herkese uygun olmadığını vurguladı. İnternette paylaşılan içeriklerin çoğunun kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlandığını ve bireysel anatomik farklılıkları dikkate almadığını ifade etti. Özellikle menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yaralanması, omuz sıkışma sendromu, eklem kireçlenmesi ve kalça problemi bulunan kişilerin sosyal medyada gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamalarının kalıcı eklem hasarlarına neden olabileceğine dikkat çeken Akkaya, egzersiz programlarının mutlaka uzman değerlendirmesiyle kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan açıklamada son değerlendirmeler şu şekilde: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 32, Bursa 34, Çanakkale 37 derece. Ege bölgesinde İzmir 38, Manisa, Muğla ve Denizli 39 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Burdur 36, Antalya 38, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 34, Çankırı 35 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 30, Düzce ve Kastamonu 32, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 28, Trabzon 27, Amasya 34 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 30, Kars 28, Malatya 37, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 41, Mardin 38, Şanlıurfa 42 derece.
1: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bülteni ise şu şekilde: Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ila 9. kilometreleri arasında, Trabzon Rize yolunun 26. kilometresinde, Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometrelerinde, Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9, Altköy Refai Erzincan yolunun 25 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır uyarılarını görüyoruz.

0: ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.19, 1 avro 53.96 Türk lirasından, altının gramı 6173 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında mutlu evliliklerin özellikleri üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında kültür, irfan ve dil üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2.

Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tekûlû limen elqâ ileykumusselâme leste mu'minâ tebteğûne aradal hayâtid dünyâ fe'indallâhi meğânimu kethîrah. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle "Sen Müslüman değilsin" demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَلَقَدْ جَاءَ

0: عِجْلٍ حَنِيذٍ.
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ.
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا.
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا.
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ

0: على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
1: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru ve yulqawna fiha tahiyyatan ve selama.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: Ulil hamdulillahi ve selamun ala ibadihi'llezina istafa. Allahu hayrun amma yushrikun.
1: Habibim de ki Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
1: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
0: Vesîqallezîne ettekav rabbahum ilel cenneti zumara. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleykum tıbtum. Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak karşı taraf ufak çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Yani bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tahsih edeceğiz, güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki, yar sız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz sevgili yar isteyen, sevgilisiz yarsız kalır dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin, bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne, yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle Nasreddin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok. Sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz ondan. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka yolculuk yarışması en güzel yolculukla tamamlandı. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması kapsamında düzenlenen Umre programı tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmada dereceye girerek veya çekilişle Umre ödülü kazanan katılımcılar, aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile 8-15 Temmuz tarihleri arasında kutsal topraklarda bir araya geldi. Program boyunca katılımcılar umre ibadetlerini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki önemli dini mekanları ziyaret etti. Düzenlenen sohbetler, ortak buluşmalar ve kardeşlik programlarıyla yarışma sürecinde kurulan gönül bağları daha da güçlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı sofrayı ve aynı duaları paylaşarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması adına yapılan açıklamada organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığı belirtilerek bilgiyle başlayan yolculuğun kutsal topraklarda kardeşlik, paylaşma ve maneviyatla taşlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Katılımcıların programdan büyük memnuniyetle ayrıldığı ve kurulan gönül bağlarının en değerli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 824.878 yarışmacı kaydıyla tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Eğitimler, söyleşiler, deneme sınavları, birlikte okumalar ve gönüllülük faaliyetleriyle yıl boyunca devam eden yarışma süreci Umre programıyla anlamlı bir final yaptı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la yapmış olduğumuz kısa söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sevgili dinleyiciler, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la beraberiz. 13. Ufka Yolculuk Yarışması tamamlandı. Katılımcılar, Umre ödülü kazananlar Umre'ye gittiler ve dönmüş bulunuyorlar. Biz de sürecin bir özetini dinlemek için Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. 13. Ufka Yolculuk Yarışması bitti. Kazananlar Umre'den döndüler ve böyle yoğun bir süreci artık geride bırakmış oldu. Şimdi artık 14'ün hazırlıkları vardır. Biraz süreç içerisinde neler yaşandı, nasıl geçti? Biraz özet şeklinde sizden dinlemiş olalım. Buyurunuz.
3: Tabii ki. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları malum bu sene 13.sü düzenlendi. 2013 yılında ilki başlamıştı. İlmihal konusuyla yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla başlayan yarışmalarımızın birincisinden sonra farklı konular, hadis, sünnet, siyer gibi konularımız, Kur'an-ı Kerim mealleri gibi konularımız vardı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünce, adab, ahlak, geçen yıl Hacı Bektaşi Veli'yi ve en sonraki yılımızda da nasıl inanmalı konusuyla yarışmacılarımızın karşısındaydık. Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi katılmıştı. Bu sene 825 bin kişi katıldı. Böylece 13 yıl içerisinde 6,5 milyon insanın katıldığı bir yarışmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sivil kitap okuma yarışması, insanları kitaba, sahih kaynaklara yönelten bir yarışma olması hasebiyle Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nı gerçekten çok önemsiyoruz. Yarışma Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, on binlerce gönüllü bu işe gönül vermiş, kitap okumaya, insanları sahih kaynaklarla buluşturmaya gönül vermiş sahanın kahramanları vasıtasıyla okul okul, kurum kurum ziyaret edilerek tanıtılıyor, anlatılıyor ve katılım sağlanıyor. Yarışmaya kayıtlarımız ücretsiz, sınava başvurumuz ücretsiz, sınava girişlerimiz ücretsiz, internet sitemizdeki dijital kitaplarımız ücretsiz, kitaplarımızın dijital ses kayıtları ücretsiz ve yarışmacılarımızın tüm bu ücretsiz sürecin sonunda sınava girmesi ve birçok da ödül kazanması mümkün oluyor. Bu sene çok güzel ödüllerimiz vardı. Bunların en büyüğü Umre ödülümüz idi. UMRE ödülü kazanan 39 yarışmacımız ve bunların refakatçileriyle birlikte ve dışarıdan da biz de ufku yolculukla beraber UMRE'ye gitmek istiyoruz diyen yaklaşık 33 ilden 246 katılımcı ile beraber 8-15 Temmuz tarihleri arasında UMRE yolculuğumuzu gerçekleştirdik elhamdülillah. Öncelikle Medine'ye indik. Medine'de Peygamber Efendimiz'i ve ziyaret edilecek o güzide yerleri ziyaret ettik. Oranın manevi ikliminden, feyzinden müsteyab olduk. Oradan faydalandık. Arkasından da kafile olarak tabii 2 uçak, 5 otobüs Mekke'ye otobüslerle geçiş yaptık. Mekke'de de Kabe'yi ziyaret ettikten, umre tavafımızı, sayımızı yaptıktan sonra da yarışmacılarımız ve diğer ziyaretçilerimizle beraber oranın ziyaret edilmesi gereken Kabe'nin, o mübarek beldelerin güzel yerlerini ziyaret ettik. Oraların ikliminden de feyziyap olduk. En sonunda tüm bu ibadetler ve ziyaretler sonrasında da 15 Temmuz'da tekrar 2 uçak ile ülkemize dönüş yaptık. Çok güzel anlar yaşadık, çok güzel birliktelikler yaşadık. Oraya gelen yarışmacılarımızın o gözlerindeki mutluluk, o yarışmacılarımızın ailelerinin, çocuklarının o mutluluğunu yaşıyor olmaları beraber bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu kısa zamanı, bir haftalık süreci dolu dolu geçirdik elhamdülillah.
2: Evet, hem baştan sona çok humalı çalışmalar olan gönüllülerin sahanın kahramanları dediniz ya. Evet. A'dan Z'ye tüm gönül verenlerin hakikaten yoğun emek verdiği bir programın sonu ve böyle Umre'de böyle güzel anılar biriktirilerek bir final yapması gerçekten çok güzel. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve emekleriniz için.
3: Ben teşekkür ediyorum Akra FM'in değerli yönetimine, çalışanlarına ve bizi dinleyen değerli vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
2: Peki, hoşça kal.
1: Haberimizin detaylarına ve yolculuk kapsamında hazırlanan kısa videosuna akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak için Ufka Yolculuk web sitesini ziyaret edebilir, resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.
4: Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ama

amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, keban, karakaya ve sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçileri ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Akra'dan hatırlatma, değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında mutlu evliliklerin özellikleri üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında kültür, irfan ve dil üzerine konuşulacak. Saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Selam ve hürmetlerimizi ileterek başlatıyoruz programımıza. Hoş geldiniz. Malumunuz evlilik en kadim ve en kutsal müesseselerden biri. Elbette herkes mutlu olmak için evlenir. Mutlu başlayan bir evliliği mutlu devam ettirebilmek için nelere ihtiyaç vardır? Mutluluğumuzun niteliğini ne belirler? Eşlerin hangi alanda beceri kazanmaları gerekir ki mutlu evliliğe ulaşabilsinler? Mizaç farklılıkları da evliliklerde sorun olabilir mi? Ve birlikte yaşamaya başlamanın zorlukları nelerdir? Bu zorlukları nasıl aşabiliriz? Bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli bir misafirimizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Tıp doktoru ve psikiyatrist Sayın Profesör Doktor Medaim Yanık bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
3: Hoş bulduk Selma Hanım.
2: İyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyiyim efendim.
2: Mutlu evlilik dedik değerli hocam ama öncelikle isterseniz mutluluk kavramı üzerinde duralım. Mutluluk ne demektir? Nasıl sağlanır? Evet. Mutluluk kavramına yüklediğimiz manalar nelerdir?
3: Aslında ben mutluluk kavramına inanıyorum. Bazı insanlar mutluluk kavramının aşırı kullanıldığına dair eleştirilerde bulunuyor. Haklılar. Mutluluğu böyle mutlak bir hedef gibi edinmeye karşı bir eleştiri var. Orada da bir hak var.
2: Evet.
3: Çünkü mutluluk aslında bir sonuç gibi bir şey.
2: Evet.
3: Ben mutluluğu iyi evlilikler olarak çoğu zaman düşünüyorum ama mutlu çok daha güçlü bir kavram. Örneğin diyelim ki insanlar evlendiği zaman genellikle evlilik töreninde hem bu dünyada hem öbür dünyada saadet, mutluluk dilenir. O yüzden mutluluk karşı olabileceğimiz bir şey değil. Ama mutluluk tanımını derin yapmamız gerekir.
2: Evet,
3: mutluluğu artık sadece bedensel hazlar üzerinden algılayan yaklaşımın yetersiz olduğunu biliyoruz. Mutluluk alanındaki çalışmaların çoğu mutluluğun birçok şeyin bileşimi olduğunu söylüyor. Örneğin pozitif duygular, keyif, neşe bunun bir parçası ama diyelim ki anlamlı bir iş yapmış olmak, insanlarla olumlu ilişkiler kurmuş olmak, hayatta bir şeyleri başarmış olmak, değerli bir

0: bir şeyle beraber onun peşine gitmiş
1: Evet.
0: olmak, bunlar da mutluluğun parçası. Eğer bunlar olmadığı zaman tek başına bir haz üzerine dayanan şey kesinlikle bir mutluluk değil. Çünkü insan bedeni haz almada sınırlı bir yapıya sahip.
1: Evet.
0: Hatta termostat özelliği dediğimiz bir şey var. Eğer diyelim ki çok fazla bir para kazandınız, elinize bir diyelim ki piyangodan para geldi, ruh haliniz biraz yükseliyor, 6 ay sonra eski haline dönüyor. Buna termostat etkisi diyoruz.
1: Evet, biz mutlulukla haz ilişkisini karıştırıyoruz galiba.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: anlık mutluluk diyebilir miyiz?
0: Anlık mutluluk, anlık tat, anlık haz, anlık zevk, bunlar eşit değildir mutlu olmak. Bunlara karşı olmamız gerekmez. Bizim dinimiz keşiş hayatı öneren bir din değil. Yeryüzünün tadlarından tad almayı engelleyen bir din değil.
1: Evet.
0: Ama tadları hedef almak, hazların içinde boğulmak, ondan ibaret bir dünya görmek, beden doyumları zevklerine sıkışıp kalmayı eleştirir.
1: Hem hoş görmediği gibi bunların sonu da gelmiyor. Buhrandaki insan bir sonrakini daha çok hedefliyor. Yanlış yerlere yönelebiliyorlar.
0: Evet. O yüzden biz mutluluğu eğer daha geniş anlamda kullanırsak, örneğin anlamla beraber, hayatın anlamıyla beraber, insanın aşkın bir şeyle beraber,
1: Evet.
0: güçle beraber, yeryüzünde kıymetli değerli bir şeyler yaparak başarı olmakla beraber, insanlarla güçlü hayırlı ilişkiler kurmak üzere olarak beraber bunların parçasına, toplamına bir iyilik hali, bir mutluluk dersek böyle bir mutluluk kabul edebileceğimiz bir
1: Evet.
0: mutluluk olur.
1: Peki evlilikte bu güçlü ve hayırlı ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek mümkün müdür? Bunun ilkeleri nelerdir? Neler
0: Evet.
1: söylersiniz değerli hocam?
0: Mümkündür, mümkündür. Evliliklerde mutlu bir evliliğin mutlu olarak başlayıp mutlu olarak sonlanması gayet mümkündür. Modern dünya evlilikler konusunda oldukça pesimist bir halde. Aslında bir evlilik olduğunda, bir evliliklere toplu baktığımızda her şey var. Evlilik öyle bir şey ki insan için, iki insan için, bir aile için, hatta daha geniş aile için en büyük acıları ve en büyük neşeli, keyfi, mutluluğu üretme kapasitesinden sahip bir şey. Evlilikleri böyle bir spektrum gibi, çan eğrisi gibi veya bir iki uç gibi düşünürseniz,
1: Evet.
0: bir uçta oldukça kötü evlilikler, iki kişiye, çocuklarına, aileye büyük dramlar, acılar, şiddet içeren bir evlilikler var. Onun yanında iyi olmadığını, iki tarafın mutlu olmadığı evlilikler var. Orta şeker idare eden evlilikler var. Oldukça mutlu hisseden evlilikler var. O yüzden evlilik dediğimiz zaman tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama aşağı yukarı insanlara evliliğinizden memnun musunuz diye kesitsel olarak sorsak %60'ı ağırlıklı olarak
1: Evet.
0: evet diyor. Bir %10'u berbat düzeyde bir şeyden bahsediyor. Şimdi problem şu, o berbat olan %10 sürekli gündemimize getiriliyor.
1: Maalesef.
0: Televizyonlar onları çıkarıyor, gazetelerde onlardan, çünkü bunlardan ses çıkıyor. Eş kendi arasında keyifli keyifli yaşıyor. Kavgalı eş gece kavga ediyor, bağırıyor, komşu
1: Rahatsız
0: rahatsız
1: oluyor.
0: oluyor,
1: Polise
0: karakola
1: aksediyor.
0: aksediyor, gazeteye düşüyor, içinden şiddet ürüyor, mahkemeye düşüyor, o istatistikleri etkiliyor. O yüzden aslında mutsuz evlilikler kadar mutlu evlilikler de var. Ayna
1: Evet.
0: karşılığı gibi. Ama mutsuz evliliklerden çok fazla ses çıkıyor. Mutlu evliliklerden pek ses çık. O yüzden hani bunun kesinlikle bir sosyal sorumluluk olarak tam resmi görmek için bütün haliyle göstermemiz
1: Evet.
0: lazım.
1: Parametremiz sesin çok çıkması olmamalı.
0: Olmamalı diğerini, ama diğerini göstermek kolay değil. Bunun için ben diyelim ki kadın programların bir kısmında mutsuz evlilikleri, eşleri çıkarıyorlar ya, ben de gideyim onların tam zıddını, Türkiye'nin değişik sosyoekonomik düzeylerinde, kuzeyinde, güneyinde, batısında, doğusunda bunları bulayım, onlarla konuşayım. Türkiye'nin değişik yerlerinde kendi aralarında uyumlu, merhametli, keyifli, birbirini destekleyen, eşimi buldum bir yere gideceğim yok çok şükür diyen böyle çiftler bolca var. Nadiren
1: Çok
0: bulunan bir şey
1: şükür.
0: değil. Ama onlardan ses az çıkıyor.
1: Bizim hem dinimizin hem de kültürümüzün gereği hayrı çoğaltmak için hayrı söylemekte fayda var. Şerden uzak durmak gerekiyor. Bunu
0: Bu
1: dile getirmemek
0: bizim
1: gerekiyor.
0: dinimizin bu yaklaşımını bugünlerde dile getirmek, ifade etmeye o kadar
1: İhtiyaç
0: ihtiyacımız
1: var.
0: var ki,
1: Evet.
0: yoksa toplumun her kesimine karşı bir sinizm, bir negativizm oluyor.
1: Maalesef.
0: Yani dünya günlük gülistanlık değil. Acılar var, uyumsuzluklar var, çatışma var, ama aynı zamanda uyum da var, güzellik de var. Biz toplam resmi görelim. Bir aldatmaya gerek yok.
1: Bu paranoya oluşturmak kimin işlerine geliyor olabilir ki hocam? Bu pompalanıyor, destekleniyor, finanse ediliyor.
0: Muhtemelen bu soru

0: birkaç cevabı var. Hani kolay bir cevap değil. Niye kötü olan daha fazla? Bir, kendiliğinden kendini ifade ediyor.
1: Evet. Yani yaymak sizin için çabaya gerek
0: çabaya
1: yok.
0: Gerek yok, sesi çıkıyor. Şimdi diyelim ki mutlu bir aileyi bulup aramak gerekiyor. Mutsuzlar direkt karşınıza geliyor.
1: Onlar dinliyor sizi.
0: İkincisi için entelektüel bir çaba gerekiyor. Güzel, pozitif olanı açığa çıkarmak. Kötü olanın mikrofonu uzattığınız anda kendisinden geliyor zaten, bir
1: dökülüyor,
0: şey yok ki. Bir de muhtemelen medya dünyasında şöyle bir varsayım var. İşte kötü olan daha dinlenir, merak uyandırır. Bilemiyorum yani, onu ondan emin değilim, test etmem lazım ama insanların meraklı bir tarafının olduğu kesin.
1: Evet.
0: Ama acaba iyi ve pozitif öyküler biz ortaya koyduk da yeterince dinlenmedi mi? Yani bunun için en azından yüksek prodüksiyonu olan profesyonellerle çekilmiş, iyi emek vermiş pozitifleri yaptık da olmadı dememiz lazım. Çünkü pozitif olanlar küçük bütçelerle belgesel tarzında
1: daha dar kesimde,
0: dar kesimde işliyor.
1: Evet.
0: Büyük emek çalışmıyor. Bence pozitifin yayılması meselesinde de benzer bir durum var. Pozitifi yayabilecek bir stratejik akıl, bunu yürütebilecek ekip, bütçenin lazım.
2: Evlilik Okulu.
1: Sizin mutlu evlilikle ilgili birçok akademik çalışmalarınız var, tecrübeleriniz var. Yine bunun ışığında elbette biz program olarak sorun odaklı olmaktan ziyade çözüm odaklı olmayı istiyoruz ama sorunu çözmek için tespitler gerekiyor. Evet. Mutlu evlilikte en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir ki onları bertaraf edip o huzurumuzu, mutluluğumuzu daim olsun?
0: Benim kanaatim evliliklerde 7 tane mesele var. Bu 7 tane meselede eşlerin nasıl olduğu mutsuzluk veya mutluluğu gösteren nereden ana şeyler bunlar. %90'ını izah ediyor benim kanaatimle. Bir, eşler birbirlerine ve evliliklerine nasıl bakıyor? İyi olmayan evliliklerde eşler birbirlerini olumsuz atıflarla görüyorlar. Birbirlerini kötü olarak görüyorlar. Hatalı, kusurlu olarak görüyorlar. Evliliklerinde şanssız, kötü bir evlilik, acaba boşansam mı havasındalar. İyi evliliklerde ise eşler çok şükür eşimi buldum, kaşı güzel, saçı güzel, çok erdemli, şöyle ahlaklı, şöyle sahip çıkar bana, gülüşü güzel, Allah'a şükür bir yere gideceğim yok, ben eşimle beraberim. İki taraflı bakış.
1: Evet.
0: Oğlum, evliliğe bakış temel mesele. İkinci mesele, birbirlerinin farklı özellikleri üzerinden kavga mı ediyorlar, bunu yönetiyorlar mı? Çünkü kiminle evlenirseniz evlenin, bir dizi farklı özelliğiniz olmak zorunda. Yüzlerce kişilik özelliğiniz
1: evet.
0: var. Diyelim ki birisi titiz, birisi dağınık, birisi parayı kolay harcıyor, birisi yatırımcı. Birisi az uyuyor, birisi biraz çok uyuyor. Şimdi bunlar doğal olarak farklılıklar.
1: Mizaç farklılıkları.
0: Mizaç farklılıkları, sosyal kimlik farklılıkları, yaşam felsefesine bakış. Çünkü bir takım yerlerden beğenerek evleniyoruz ama bir dizi bir sürü faktör var. Bazı çiftler bu farklılıklarının farkında olup bunları kabul ediyor, yönetmeyi beceriyor. Eşine karşı kabul, merhametli oluyor. Bazı insanlar ise bu farklılıklar üzerinden kavga edip duruyor. İkinci belirleyen şey bu. Ve bu beceriler arttırılabilir.
1: Evet, özellikle.
0: Bu beceriler arttırılabilir. Üçüncü özellik, nasıl sorunlarını ele alıyorlar. Şimdi diyelim ki kiminle evlenirsek evlenelim, bir takım görüş farklılıkları, sorun olması kaçınılmaz. Evlilikte sorun olacak.
1: Evet.
0: Çocuğu nasıl büyüteceğiz? Aileyle nasıl ilişki kuracağız? Parayı nasıl harcayacağız? Sabah kalkış ritüelimiz nasıl olacak? Şimdi bunlarla ilgili evin tamiratı nasıl olacak? Kim ne yapacak? Şimdi bunlar sorun. Bazı çiftler bu sorunları sadece bakış açılarını sunuyor. Farklı olsa bile bu düzeyde kalıyorlar.
1: Evet.
0: Yönetmeyi biliyorlar. Ama bazı çiftler farklı görüşte olmalarını sürekli olarak çatışmaya dönüştürüyorlar. Buradan bir uyuşmazlık, buradan bir kavgaya gidiş oluşuyor. O yüzden sorunları ele almış olmak temel meselelerden biri. Eğer sorunları daha çok uzlaşmayla ele alabiliyorlarsa, birbirlerini kabul edebiliyorlarsa, farklı bakışları kabulleniyorlarsa bir şey olmuyor. Ama eğer sert kavgaya gidiyorlarsa, sorunlarını güçlü kavgalarla, yıkıcı özellikle kavgaya dönüştürüyorlarsa, evlilikler olumsuz etkileniyor.
1: Evet.
0: Dördüncü mesele, küsmenin olup olmaması. Mutsuz evliliklerde, kötü evliliklerde

0: gençler arasında uzun süre küsme oluyor. Bazı insanların mizacı küsmeye daha yatkın. Küsme şu aslında. Bir sorun oluyor. Aramızda bir uyuşmazlık oluyor. Bir yerde bir çatışma, bir gerilim oluyor. Sonra kişi, iki eş birbirinden uzaklaşıyor. Bunun aslında bir fonksiyonel tarafı var. Kısa bir süreli bir şey.
1: Evet.
0: Birkaç saat olabilir. Belki yarım gün olabilir. Ama eğer küsme süresi uzarsa evlilikler iki farklı yaşama dönüşüyor. Bazı evliliklerde küsme evliliğin ana tanımlayıcı bir özelliği oluyor. Evliliklerde bu sürenin daha az olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Mesela aşağı yukarı 24 saat sonra bir barışma anlaşması yapılmasını evet. öneriyoruz. O yüzden uzun küsürlülük evliliğin kötülüğüne, küsme sürelerini kısaltma ve birbirine dönmeyi iyi evliliğin özelliği olarak tanımlıyorum.
1: Küsmeyle ilgili hocam bazıları diyor ki hep ben haklı olsam dahi ben gidiyorum, barışıyorum. Bu sefer diğer taraf zaten ben haklıyım modunda diğer zamana sarkıyor ve davranışı o yönlü gelişiyor diyor. Hiçbir zaman haksızlığını kabul
0: Şimdi
1: etmek durumunda kalmıyor.
0: Bizim
1: burada nasıl adım atılmalı?
0: Küsme barışma anlaşması yaptırıyoruz. Küsme anlaşmasında küsme süresi ne kadar olacak? Kim barışacak? Barışmanın ritüeli nasıl olacak? Barışma teklifine karşı kim nasıl cevap verecek? Eğer eşler baştan itibaren bunun oturup bir anlaşmasını yaparlarsa burası bir kısır döngüye dönmez.
1: Küsünce bunlar yine geçerli olabiliyor mu? Hayata geçirilebiliyor mu hocam?
0: Valla küsme özellikle uzun süreli küsme yani kısa süreli fonksiyonel uzun süreli bariz zararlı.
1: Evet.
0: Küsünce insanlar uzaklaşınca barışmak kolay bir şey değil. Şimdi bu eşlerin o yüzden eğitimlerini hep iki taraflı alıyoruz. Mesela ben ilki olarak Mutlu Evlilik Atölyesi'ne eşlerden biri katıldığında almıyorum.
1: Çünkü çözüm yarım
0: kalmış. İki taraflı. Mesajın iki taraflı olması gerekiyor. Uzlaşmanın iki taraflı olması gerekiyor ve adalet içinde olması gerekiyor. Evlilik ilişkilerinde adalet olmadığı zaman her zaman sonunda bir taraf içten isyan eder ve uzaklaşmaya
1: evet.
0: döner.
1: İki tarafın da buna niyetli olması gerekiyor. Evet. Niyet olunca çözüm peşinden geliyor diyebilir miyiz aslında?
0: Niyet çok önemli ama beceri de kazanmak gerekiyor. Şimdi nasıl diyelim bir bisiklet süreceksin. Bisiklet sürmeye niyet etmek, motivasyon yapmak iyi evet. bir şey. Ama oturup üzerinde pratik yapmadıktan sonra bisikleti süremezsiniz. Eşlere benim kanaatim evliliklerle ilgili bizim öğretebileceğimiz aşağı yukarı böyle 16-20 tane beceri var. Bu becerileri, teknik becerileri kazanırlarsa aynen bisiklet sürmek gibi bir şey olabilir. O yüzden Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu türden programların hedefi çiftlere kullanabilecekleri aşağı yukarı 16-20 tane beceriyi öğretmek.
1: Evet. Sorun yaşayan bir çift size geldiği zaman asıl kendi sorunlarını görmeyi mi öğreniyor sizinle beraber?
0: Yani bir farkındalık olup bitenin adlandırılması oluyor. Çiftler geldiği zaman genellikle kendi bakış açılarına teslim olmuş durumdadırlar.
1: Evet.
0: İki eş, iki farklı gerçeklikle olup biteni kendileri açısından görürler. Kendince haklı haksız tarafı oluştururlar ve genellikle kendisinin haklı olduğuna, karşı tarafın nasıl haksız olduğuna dair hikayeyi kafalarında yazarak gelirler. Evet. Dışarıdan bir göz olup bitenin farklı bir formülasyonunu yapar.
1: Evet. İnsan
0: üçüncü
1: olup kendini temize çıkarmaya meyyal aslında.
0: Aynen öyledir. Çünkü benliğimizi korumamız için bu gereklidir.
1: Bu gereklidir ama uzman ışığında kendimizi görmemizi, farkındalık sağlamamızı ve en önemlisi de o teknik beceriyi kazanmamız gerekiyor ki uzun süreli mutlu evlilikler devam edebilsin.
0: Kesinlikle. Küsmeden sonra beşinci mesele cinsellik meselesi. Eşler arasında cinselliğin nasıl gittiği de evliliğin temel meselelerinden bir tanesi. İyi olmayan, sorunlu olan evliliklerde hemen hemen çoğu zaman cinsellik de beraberinde kötü oluyor.
1: Evet. Altıncı
0: mesele iki çift beraberce birlikte bir hayat yaşıyor ve kaçınılmaz olarak beraber yaşamdan kaynaklanan sorunlar var.
1: Evet.
0: Ne demek o? Çocuklar varsa nasıl yetiştirilecek? Ev işleri ne kim ne kadar yapacak? Para nasıl yönetilecek? Birbirimizin aileleriyle nasıl ilişkiler kuracağız? Dünyada en sık cinselliği de içine katarsak hafta sonları nasıl geçirecek? 6 tane temel sorun var. Bu 6 tane sorunun ortak yaşamdan dolayı nasıl yönetildiği evlilikleri belirleyen unsurlardan biri. İyi olmayan evliliklerde buralarda bir savaş var, kopukluk var, beğenmeme hali var. İyi olan evliliklerde buralarda makul bir uzlaşma var, bir birliktelik var.

0: bir şekilde bir uzlaşmanın yolunu buluyor. Çok enteresan. Mesela parayı nasıl kullanacaklar? Mutlu evliliklerde değişik modeller oluyor. Bazen diyelim ki erkek tamamen parayı yönetiyor. Kadın diyor ki ya para işi erkek işidir, ben karışmam. Tam tersi olabiliyor. Bazen erkekler diyor ki ya benim hanım bu işleri çok iyi beceriyor. Ben parayı veriyorum ama sağ olsun bütün evi de şeyi de yapıyor. Ben kendime gelecek kadar alıyorum, böyle rahatım ben diyor. Bazen de eşler oturup beraber hesap kitaplarını yapıp beraber yönetiyor. Aslında ortak olan şey, farklı yöntemleri var ama bir modelde uzlaşmış olmaları ve burada içinde bir adaletsizlik, sömürü, parayı saklıyor, gizliyor, kendi ailesine harcıyor, bana harcamıyor, benim paramı elimden alıyor gibi duygular yok. Adil bir şekilde parayı beraber iyi yönetim var ve bizim için harcanıyor duygusu var.
1: Evet.
0: Bu olduktan sonra şeklin nasıl olduğunun o kadar da bir önemi yok.
2: Evlilik Okulu.
1: Son olarak da yedinci özellik demiştiniz.
0: Yedinci özellik, eşlerin bir arkadaşlığı nasıl? Arkadaşlığından kastım şu: beraber muhabbet ve vakit geçirmede birbirlerine çekimleri ne kadar? Şimdi bazı çiftler, birçok evlilikte sorumluluk açısından iyiler ama muhabbet etmeleri az veya birbirinden vakit geçirmeleri o kadar da keyifli değil. Çünkü muhabbet evliliğin keyfini arttıran bir şey. Beraber aktivite yapmış olmak evliliği arttıran bir şey. Evlilik, benim eğitimde eşlere aktivite listesi veriyorum. Ve bu aktivite listelerinden iki tarafın da beraber hoşlandığı şeyleri bulmaya, bunları yapmak için plan yapmaya öneriyorum. Veya ellerine muhabbet kartı dediğimiz havadan sudan küçük konuşmalar, sorular içeren şeyler veriyoruz. Böylece birbirlerine küçük sorularla muhabbet etsinler.
1: Muhabbete başlıyorlar.
0: İyi evlilikler oturup mesela şeyde, Samsun'un bir köyündeki köylü bir çift.
1: Evet.
0: İki çocukları var, evde kayınvalide de var. Bunlar bir çiftliği tek başlarına yönetiyorlar. Zor bir hayatları var ama oldukça uyumlu bir çift. Şöyle diyor, sabah erken saatinden kalkıyorlar. 11'de anne uyuyor, çocuklar uyuyor. İkisinin şöyle yarım saat 45 dakika her gün bir çay muhabbeti var.
1: Yani özel kaldık.
0: Özel kaldıklarında havadan sudan çayı demleyerek bir muhabbetini anlatıyorlar. İyi evliliklerde bu türden muhabbetler var ama şart değil. Bakın, mutlu evlilik demek yedisinde hani bunlar sıfırla 100 puansa hepsinde 100 almak demek değil. Birçoğunda ortalama profil, bazı yerlerinde bayağı güçlü olmak, toplamda memnuniyet yeterli gibi gözüküyor.
1: İki eş olarak ve aynı zamanda arkadaş olarak birlikteliklerini sürdürmek
0: Evet,
1: midir?
0: evet. Aynen
1: Önemli
0: öyle.
1: olan.
0: Yani evlilik o kadar çok boyutlu bir şey ki, bir yandan manevi bir şey var, emanet gibi. Bir yandan hayatı beraber kolaylaştıran, yardımlaşma tarafı var. Bir yandan haz, zevk veren bir tarafı var. Bir yandan arkadaşlık tarafı var. Çoklu boyutlu bir şey. O yüzden de evliliklerin seyrini bu çok boyutlarda nasıl gittiği bir şey oluyor. Hepsinin mükemmel olması gerekmiyor. Zaten mutlu evliliklerde eşle ilgili her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Ama toplamdaki memnuniyet, diğer var olan bir sorun olduğunda da ya o benim eşimdir, orası da öyle olur diyor ya.
1: Evet.
0: Kabul ediyor. Her şey, mutlu evlilik şöyle bir şey değil. Kadının da erkeğin de mükemmel olduğu, en güzel şeyler onda olduğu için iki tane en iyisinin bir araya geldiği bir hal filan değil.
1: Evet. Genellikle bize sadece eş ilişkisi üzerinden hep değerlendiriliyor sorunlar ya da çözümler. Ama aynı anda o bizim arkadaşımız gibi sahip çıkmak daha güçlü olacak, daha iyi olacak
0: evliliğimiz. Bunu arkadaşla anlamanın en iyi yolu şu: hayatınızda mesela iyi insan dediğiniz bir sürü insan vardır diye kendi arkadaşlarınızı düşünün. Ama bazı insanlarla oturup çay içip muhabbet etmek, seyahat etmekten özel hoşlanırsınız. Eğer evliliklerde eşler birbirleri için böyle hale gelirlerse bu çok büyük bir avantaj. Ama hani abartmamak lazım.
1: Hep
0: Hiçbir
1: her
0: şey.
1: şeyde olduğu gibi bunda da denge ve itidal.
0: Denge, evet, itidal.
1: Evet. Burada şunu da sormak istiyorum. Belirli bir dönem evlenirken pek çok kişi bu sorunların olabileceğini düşünerek evlenmiyordu. Deneme yanılma yöntemiyle evlendikten sonra özellikle ilk 5 yıl bu yüzden zor denilir. Ya da başkalarının tecrübelerine bakarak çözüm yoluna geçmeye çalışıyorlar. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla bir farkındalık var. Daha evlenmeden önce bütün bu sorunları öncesinden düşünüp çözüm üretmeye çalışan gençlik var. Evlenmeden önce yapılacaklar var mıdır?
0: Şimdi aslında modern dünyanın bir özelliği kafa karışıklığı.
1: Evet.
0: Türkiye geçiş aşamasında zorluğumuz var. Şöyle zorluğumuz var. Bir yandan hızla modernleşiyoruz. Ama modern toplumların ürettiği dengeleyici karşı tutumları da henüz üretebilmiş değiliz. Mesela emin olun ki şu anda Amerika'da yüzlerce program bir hafta sonunda yapılıyor. Bunların bir kısmını kiliseler yapıyor, bir kısmını üniversiteler yapıyor, bir kısmını özel sektör yapıyor. Şimdi bizde daha dördüncüsü ancak yapılabilmiş bir programın olmuş olması. Bizde de geçmişte ufak şeyler var. Aile çalışmalar okulu, var. Çalışmalar var. Ama Türkiye'deki bu türden şeylerin çoğu seminer tarzında. Veya kısa süreli işte 3 ay 5 günlük müfredatı oluşmuş, kitabı oluşmuş, atölye kitapçığı oluşmuş. Tekrar tekrar mesajını işte çeşitli araçlarla çeşitlendirilmiş, kurumsallaştırılmış bir yapı üzerinden olan eğitimden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani Batı bunda oldukça ilerlemiş durumda. Şimdi evlilik öncesi de benzer eğitimler. Bunların Türkiye'de geliştirilmesi lazım. Türkiye'de maalesef bu türden yapılandırılmış eğitim programları elimizde yok. Olan şey ne? İşte diyelim ki filan bir kurum psikologları çağırıyor, seminer veriyor. Psikologun 50 bin tane işi var. Arada bildiği ortalama şeylerden gelip orada bahsediyor. Bu eğitim demek değildir.
1: Peki nedir eğitim demek yani, sizin? Bu konudaki ilkeleriniz, yaklaşımlarınız neler?
0: Çok eğitim demek benim için şudur. Bir insan topluluğu, bir insan teki, bir insan topluluğu bir müfredat geliştirme mantığıyla...
1: Evet.
0: Bildiği bir alanda, çalıştığı bir alanda, yakından takip olduğu bir alanda, oturup bir yerlerden okuyarak yazmak değil. Bu profildeki çoklu alandan bilgi olsa olan insanlar bir grup insanla bir araya gelip ben bunlardan hangi mesajları vereceğim, hangi yöntemlerle vereceğim, bir kitap, bir atölye kitapçığı, yapılandırılmış bir program, egzersizlere, pratik beceriye dayalı bir şey ve bunu hangi düzenle nasıl vereceğim? Benim de eğitimden anladığım şey budur.
1: Uygulanabilirliği.
0: Tabii, uygulanabilirliği.
1: Toplumu tanımak, yakından tanımak da önemli midir hocam?
0: Kesinlikle.
1: Biz çünkü Batı kriterlerini olduğu gibi alıp uygulamaya kalktığımızda birçok yerde daha bozukluklar çıkıyor.
0: Şimdi zaten mesela şöyle diyelim, Amerika'dan gelen bir eğitim programının içinde küsme olması imkansız. Ama bizim evliliklerde küsme o kadar bariz bir mesele ki araştırmasını da yaptık. Biz benim hastalarımdan bir tanesi küsme ile evlilik doyumu arasındaki ilişkiye baktı. Küsme miktarı uzayınca evlilik doyumu bariz bir şekilde düşüyor.
1: Bu Amerika'da olmaması, orada çok küslüğün olmaması demek mi?
0: Aslında ya da kültürel olarak
1: problem
0: var,
1: olacak kadar
0: var, birbirinden uzaklaşma dedikleri şey o. Başka kelimelerle ifade ediyorlar ama bizde küslük o kadar güçlü bir kültürel kod ki
1: daha çocuklar küsenler
0: tabii
1: var.
0: Çocukluktan itibaren küstüm barıştım bir oyundur. Bütün çocuklar bunun şeyini bilir.
1: Akrabalıklar arasında ciddi küslüklerle
0: tabii,
1: büyür çocuklar.
0: Tabii bilinen bir fenomendir ve evliliklere çok yansır. Benzer bir şeyi düşünüp ben anlattıkça bu bizdeki şuna benziyor falan deyip öyle adlandırmaya başladı. Hatta orada psikiyatri, psikoloji yakından bilenler bilir, kültürel uyarlama dediğimiz bir şey yapılır. Hani bizim kültürde geçerli mi, geçersiz mi? Onu da yapmam ben. Bizzat buradan geliştiririm.
1: Evet, önemli olan
0: içeriden geliştiririm.
1: Mutlu evlilikle ilgili çok değerli bilgilerinizi paylaştınız değerli hocam. İsterseniz son olarak da genel itibariyle evli çiftlere ya da evlenmek üzere olanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Evet.
1: Neler söylemek
0: benim
1: istersiniz?
0: Benim kanaatim eğer evlenmeden önce iyi eşleşme ile ilgili birkaç kitaba bakmakta fayda var. Ben bilgilenmenin, bilgi öğrenmenin eğer biraz da böyle pratik bir tarzda yaparsanız kafa karışıklığından ziyade yol göstereceği kanaatindeyim. Bir şey bilmek, mesela diyelim çok basit bir şey, bir ev alacaksınız. Ev almaya karar verdiğinizin üçüncü gününde gider bir ev alırsanız çok büyük ihtimalle yanılırsınız. Ama 3 yıl düşünürseniz de yanılırsınız. Ev arama meselesinde bir kararı aşağı yukarı optimal süre 3 ay gibi bir şeydir. Bir düzeyde ev fiyatlarına, bütçe değerlendirilmesine, siz ne istediğinize, hangi bölgede birkaç işte tecrübeyle gezerek bir zevk halinin oluşturulması gerekir. Ondan sonra yaptığınız şey mutlak olmaz ama görece daha iyi bir karar olur. Ben aynı şeyin evlilikler için de geçerli olduğunu kanaatindeyim. Evlenmeme önden önce bir düzeyde evlilik nedir, ilişkiler nasıldır, mutluluk mutsuzluğu belirleyen şey nedir, ben nasıl bir insanım, nasıl bir insan bana uygun tarzındaki bir düşünme, bir bakma, bir konuşma, bir düzeyde bilgilenme, biraz açık olma, birkaç kişiyle konuşabilme, tecrübe

0: edinebilme, eğer hiç bunları yapmadan direkt veya mekanizmalar, hani bunları güvenli bildiğiniz kişilerle müzakere ederek, karşınızdaki insanla mutlaka bir düzeyde konuşarak, bu türden bir deneyimin hayırlı olduğunu düşünüyorum. İkinci şey, evlendiniz. Evlilikte her zaman arttırmanız gereken bir takım bilgi ve beceriler vardır. Bunun için bir çabada bulunmuş olmak, birkaç tane iyi seçilmiş kitap okumuş olmak mutluluğunu arttırır. O yüzden bunu bir böyle kafa karışıklığı gibi düşünmemek lazım. Makul düzeyde, yani iki tane, üç tane kitap okumuş olmak bu düzeydeki bilginin aşağı yukarı %90'ını kavramak anlamına gelir. Bunu yapmalarını tavsiye ederim ben.
1: Evet. Peki sevgi neresinde olmalı evliliğin?
0: Sevgi ana unsurlardan bir tanesi. Sevmek, özellikle evlilik öncesinde sevmek mi, uygunluk mu şey tartışmasında, hem sevmek hem uygunluk ikisinden, evet, bir parça olacak. Çünkü psikopatı da sevebilirsiniz. Size acılar getirir. Evliliklerde sevgi olursa yeterli şart değil ama temel bir şart. Sevgi ve iyi geçinme becerileri beraberinde varsa, mesela bir insanı seversiniz, siz onu sever ama huysuzsunuz, geçimsizsiniz, seviyor ama geçimsiz, problem midir? Problemdir. Evet. Geçinmeyi, evlilik idare etme becerilerinin de arttırılması gerekir. Ama sevginin de artıp azalması mümkündür. O yüzden evliliklerde, evet, sevgiyi korumak, sevgiyi geliştirmek gibi bir perspektifin her zaman olması gerekir. Sevgi varsa her şey mübahtır. Sevgi varsa her şey olur, yanlış. Ama sevgi temeldir.
1: Beslenmesi gerekir.
0: Tabii, kesinlikle, evet, de beslenmesi gerekir.
1: Ağzınıza ayağınıza sağlık değerli hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olun,
0: ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, tıp doktoru ve psikiyatrist Meda Emyanık hocamızı ağırladık. Kendilerine gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Ve hepinize sevgi dolu, muhabbetli ve mutlu evlilikler diliyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, selametle kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesir.

0: Hayran tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir-i usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: İzâ erâdallahu bi abdin şerren khaddara lehu fil lebeni fil libni ve tîni hatta yebniye Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Okuduğum bugünkü hadis-i şerifler Ramuzul Ahadis kitabının 27. sayfasının 2. hadis-i şerifinden. Okumaya başlıyoruz. Onu okuyalım metnini. İza eradallahu bi abdin hayran erdahu bima kaseme lehu ve bareke lehu fihi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Deylemi Müsnedül Firdevs kitabında kaydetmiş. Bu hadis-i şerif rızk ve rızka müteşekkir olmak, razı olmak, rızkı maksume, razı olmak hakkında. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İza eradallahu bi abdin hayran, Allah Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruhu hazretleri, bir kulun hayrını istedi mi, murad etti mi, şu kulum hayra ersin, hayra mazhar olsun, hayırlara gark olsun diye, murad etti mi Allah bir kulunu, erdahu bima kasama lehu, kendisine taksim ettiğine onun gönlünü razı kılar. İtirazcı etmez. Allah malum rızkları kullarına razzak-ı alem olan Allah veriyor. Biz kendimiz kazanıyoruz, alıyoruz filan sanıyoruz ama her çalışan alabiliyor mu? Herkes zengin olabiliyor mu? Herkes istediğini yiyebiliyor mu? Yedirten Allah, veren Allah, nasip eden Allah taksim öyle olmuş. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse düşer çenenden. Ağzına götürürken düşer topraklandı yiyemezsin. Veya efendim evine ciğeri götürüyorsun sallarken bir çaylak gelir bir dalış yapar elinden ciğeri Nasreddin Hoca'nın elinden kaptığı gibi kapar götürür. Yani nasipse olur nasip değilse olmaz. Ve bunun biliyoruz ki biz ilahi bir planla Allah taksim etmiş kullarına. Şu kulumu yarattım, şu rızıkları nasip ettim diye rızıklar da belli. Rızıklar da taksim edilmiş. Kimisine az, kimisine çok. Yani böyle şey değil. Tıkır tıkır tıkır tıkır fabrikasyon eşit değil. Farklı. Farklı farklı. Kimisine az, kimisine çok. Rabbül Alemin'in hikmeti bu. Bilemeyiz. Muhakkak ki dünyanın düz olmayıp da dağlık, ovalık, denizlik olmasında da çok faydalar var. Bize kalsaydı muntazam olsun diye dümdüz yapardık, beton dökerdik, mahvolurdu ortalık. Ama Allah dağ yaratmış, ova yaratmış, nehir yaratmış, ağaç yaratmış, çiçek yaratmış, çöl yaratmış. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Neylerse güzel. Neylemişse hepsi güzel, hepsi hikmetli, hepsi yerli yerinde. Rızkı da gayri mütesavi olarak taksim etmiş. Şuna 10 vermiş, buna 1 vermiş, buna 1000 vermiş. İyi kullarına mı çok vermiş, kötü kullarına mı çok? En kötü kullarına çok verdiğini görüyoruz. Firavun Mısır mülküne sahip olmuş. Firavun Allah'ın azılı düşmanı efendim ve sizin benden başka Rabbiniz yok. Başkasına taparsanız sizin kellerinizi uçururum, bacaklarınızı keserim, kollarınızı çaprazlama kopartırım diyen alçak. Ama eleyse li mülkü Mısır ve hadihil enharu tecrimin tahti, şu koca Mısır arazisi benim değil mi? Ayaklarımın altından şarıl şarıl akan şu nehirler benim değil mi diye söylediğine göre Kur'an-ı Kerim'in ayetinde okuduğumuza göre mülkü çok. Karun ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvve. Hazinelerinin kapılarının sandıklarının anahtarlarını bir kavim zor taşıyor. Öyle Karun gibi zengin diyoruz ya, öyle zengin ki hazinelerini koyduğu odaların anahtarlarını

sandıkların anahtarlarını bir topluluk zor taşıyor. Kamyonet götürmesi lazım neredeyse arkasından yani. O zaman kamyonet yok ama yani bir grup insan taşıyor. Bir tanesi taşıyamıyor. Şangur şungur demek ki o kadar çok anahtar. Ama Karun, Allah'ın sevmediği insan. Firavun, Allah'ın sevmediği insan. Nemrut, o da bir hükümdar. O da Allah'ın sevmediği bir insan. Yani malı çok olanı Allah çok seviyor demek değil. Malı az olanı da Allah hiç sevmiyor demek değil. Böyle bir ölçü olmadığını biliyoruz yani. Tarihe bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz. En böyle Allah'ın sevgili kulu, Evliyaullah, aksakallı, nur yüzlü insanın da açlıktan belinin iki katı olduğunu ve karnının sırtına yapışmış olduğunu biliyoruz. Bak bu hadisi rivayet etmiş olan Ebu Hureyre radıyallahu anh günlerce aç kalmış. Öyle aç kalmış ki karnı sırtına yapışmış. Böyle oyuk. Karnı iç tarafa oyuk yapışmış zavallıcık. Yemeye yemeye. Dermanı da kalmamış. Yığılmış kalmış bir yere açlıktan. Kim? Peygamber Efendimiz'in sahabesi. Bırakalım sahabesini Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain. Peygamber Efendimiz eve gelir sorardı. Yiyecek bir şey var mı? Var ya Resulallah. Yarım tas süt var. Getirin içeyim. İçerdi. Tamam. Hani baklava, hani börek, hani kaymaklı kadayıf, hani meyveler, hani köfteler, kızartmalar, hani domates salataları, hani iştahı arttırsın diye şunlar bunlar, meyve suları. Nerede? Allah'ın peygamberi, en sevgili kulu. Bazen de gelir sorardı, evde bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Ben de zaten oruç tutmayı aklımdan geçiriyordum. Oruç tutmaya meyyal idim. Hadi oruç tutuvereyim derdi. O aç mide üzerine bir de oruç tutardı Efendimiz. Seyahatte oruç tutardı. Her zaman çok oruç tutardı. Siz benim gibi yapamazsınız, benim gibi yapmayın diye de etrafına tavsiye ederdi. Dayanamazsınız derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in her şeyi çok müstesnaydı. Vücudu da çok kuvvetliydi. Erkekliği tam erlik idi. Sıhhati tam sıhhat idi. Kuvveti tam kuvvet idi. Kimse, yani onunla ibadeti öyleydi. Kimse güç yetiremezdi. Aç kaldı bir gün. Gece uyku uyumadı, dışarıya çıktı. Evde de bir şey yokmuş. Karanlıkta yürüyor. Bir karaltı ile karşı karşıya geldi. Kim o diye sordu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'miş. Geceliğin. Karanlıkta. Ya Ebu Bekir, gecenin bu saatinde seni dışarıya çıkartan neydi? Ne yapıyorsun herkesin uyuduğu bir saatte dışarıda? Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek içecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım böyle. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, bilmem kaç bin altını olan insan, İslam'a girdiği zaman Kureyş'in en zenginlerinden olan insan ve bilmem kaç bin altını, 40 bin mi, 90 bin mi, 70 bin mi, rakamını şu anda iyi hatırlayamıyorum ama böyle on binlerce altını olan insan, evinde yiyecek bir şey yok. Ve açlıktan uyku tutmamış, yürüyüşe çıkmış. Biraz sonra beraber yürürken bir daha büyük karaltıyla karşılaştılar, iri. Kim o? Dediler, Hazreti Ömer el Faruk imiş. Ya Ömer, gecenin bu vaktinde dışarıda ne arıyorsun? Evde yiyecek yokmuş, açlıktan uyku tutmamış, o da ondan çıkmış dışarıya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmeti Muhammed'in en faziletli şahsiyeti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, efendim aşere-i mübeşşereden Ömer Faruk Efendimiz. Hayatlarına bak, hallerine bak. Öbür tarafta firavunların, nemrutların, karunların haline bak. Demek ki rızık Allah'ın hikmetine göre dünya hayatı imtihan olduğundan böyle taksim olmuş. Var mı bir itirazın? İstersen itiraz et. Tepin istersen, istersen çırpın. Böyle yapmış. Fa'alul lima yurid. İstediğini yapan, la yüselü amma yefalü ve hüm yüselün. Kendisine sorgu sual açılamayacak olan makamın sahibi, efendim, kullar sorgu suale tabi olur ama Rabbul Alemin ne dilerse öyle işler. Böyle işlemiş. Böyle işlemiş. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz zengin olmayı bilemez miydi? İsteyemez miydi? Diyor ki, ya Resulallah, Allahu Teala Hazretleri beni sana gönderdi. Dilersen

Şu şehrin etrafındaki dağları altın yapacak senin için. Diler misin? İstemem dedi. Dilemem dedi. İstemem dedi. Ben şöyle kendi kendime şöyle bir ölçüyorum, biçiyorum. Efendimiz istemem dedi. Bir gün tok durayım, yemek yiyeyim, Rabbıma şükredeyim. İki gün aç durayım, sabredeyim dedi. Bunu istiyorum ben dedi. Efendimizin hayatı nasıldı? Zahidane bir yaşayışıydı. Efendimiz dervişlerin de şahı. Şahlar şahı, dervişlerin de şahı. Peygamber Efendimiz. Öyleydi. Dünyaya meyli yok, paraya dönüp de baktığı yok. Akşama para bırakmazdı evde. Hazreti Ayşe validemiz eve gelmiş bütün maddi imkanatı tasadduk etmiş, vermiş, yiyecek içecek herkese dağıtmış, oruçlularmış. Akşama hiçbir şey kalmamış. Hizmetçisi diyor ki, ya mübarek anacığım, müminlerin anası ya, Peygamber Efendimizin hanımları nedir? Müminlerin anneleridir. Ve ezvacuhu ümmehatüküm. Hazreti Peygamber'in hanımları ümmeti Muhammed'in her ferdinin annesidir. Ümmül müminindir hepsi. Onun için nikah da düşmez. Nikahını da alamaz kimse. Çok büyük günahtır. Peygamber Efendimiz'den sonra onun hanımlarından birisini kimse alır bilir miydi? Alamazdı. Olmazdı. Hazreti Ayşe ümmül müminin anamız, Hazreti Ayşe anamız her şeyi yığınla olan şeyleri, yiyecekleri, içecekleri tasadduk etmiş. Akşama yiyecek bir şey yok. Hizmetçi diyor ki, ey anacığımız, biraz da o dağıttıklarından akşama ayırsaydın ne güzel işte oturur yerdik beraber. Sen de oruçlusun, ben de oruçluyum. Diyor ki, o vaktinde hatırlasaydın senin gönlünü de hoş ederdim, öyle yapardım. Ama oldu artık verdik diyor. Mevcutla biraz orucu açıyorlar. Peygamber karısı, peygamber hatunu böyle muhterem kardeşlerim. Yani dünyaya meyletti mi insan, dünyayı sevdi mi insan, dünyaya kul oldu mu insan? Hubbu dünya re'si külli hatiye. Her hatanın başı o dünya sevgisi. O zaman arkadaşlarını gırtlaklar, yol keser, gördüğü bilezikleri almak için kadını öldürür, kolunu koparır. Efendim banka soyar. Kuyumcunun dükkanında tezgahları öldürür. Neden? Bunlar neden oluyor? Dünya. Hubbu dünya. Dünyayı sevmek, dünyalı sevmek, parayı pulu sevmekten oluyor. Allah bir kulun hayrını murad etti mi onu kendisinin taksim ettiğine razı eder. Rabbim bana bunu nasip etmiş helalinden. Hoşnutum, razıyım. Çok şükür halime dedirtir. Yiyecek olsun, içecek olsun, giyecek olsun, mesken olsun, iş olsun, güç olsun, eş olsun, dost olsun, arkadaş olsun. Allah bunu bana nasip etmiş, elhamdülillah der. Razı gelir. Razı gelmek ne demek? Hoşnut olmak, yani itiraz etmemek. Şimdi bir insana ve in u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha idahum yeshatun. Sadaka verirdi Peygamber Efendimiz, ganimetleri dağıtırdı, gelen hayratı dağıtırdı herkese. Bazı ham kimseler varmış demek ki o zamanda etrafındakilerden. Kendilerine sadaka verilirse razı olurlar. Ve in lem yu'tav minha, bu sefer verilmezse, geçen sefer verilmiş ama bu sefer verilmezse idahum yeshatun, bu sefer tepelere atarmış, kızarlarmış. Niye bize vermedi? Böyle Müslümanlık mı olur? Böyle peygamber sevgisi mi olur? Böyle Allah'a bağlılık mı olur? Böyle kamil iman mı olur? Böyle kamil Müslümanlık mı olur? Verilse de verilmese de razı olacak. Rızkı az olsa da çok olsa da razı olacak. Sıhhatli olsa da hasta olsa da razı olacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sordurtmuş, Cebrail'i gönderdi. Ebu Bekir benden razı mı? Diye. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ebu Bekir Sıddık benim ona takdirimden razı mı? Diye Peygamber Efendimiz'e Cebrail soruyor. Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e soruyor. Ağlamaya başlamış. Rabbimden razı olmaz mıyım? Olmamak olur mu? Hüngür hüngür ağlamış. Razıyım, elbette razıyım, elbette razıyım diye şey yapmış. Ama merdane olan, erkekçe olan, ahlakça olan nasıldır? Her halükarda razı olmaktır. Ha bak, yani yemek içmek, iftar sofrası, sahur sofrası,
keyif, sevk, sefa varsa ben de orada varım. Ama açlık, yorgunluk varsa ben orada yokum. Olmaz. Aç buldun ye, iş buldun kaç. Olmaz. Allah'ın emirleri pazarlık kabul etmez, taksim kabul etmez. Allah'ın rızkına ne rızık verdiyse, razı geliyorsa bir insan iyi Müslümandır. Allah bir kulun hayrını istedi mi, onu bu ahlakta yaratır. Gönlünde bu duyguları yaratır. Allah'ın verdiğine razı olur. Bakarsın adam teneke kulübede yaşıyor. Çok şükür halime ya Rabbi. Elhamdülillah diyor. Bakarsın öbür herife deniz kenarında köşkte yaşıyor. Neredeyse öyle ağlıyor ki, öyle gayrimemnun ki neredeyse sen ona götürüp biraz para vereceksin. İşte benim halim şöyle de bilmem ne de filan. Bazen zenginlerin yanına hayır parasına iştirak eder misin? Fukara var şurada. Şurada şu kadar borç var, şu iş var filan diye gidip söyleniyor. Adam şu borcum var, bu harcım var, şu derdim var, bu şeyim var filan. Öyle sızlanıyor ki sen ondan para istemeye gitmişsin. Neredeyse çıkartıp para vereceğin geliyor yani. Memnun değil, razı değil. Veya Allah gönlüne zenginlik vermemiş, hırsı bitmemiş veya elindekini azımsıyor veya verilen nimetin kadrini, kıymetini bilmiyor. Bunlar kötü huy. İyi huy hangisi? Allah'ın rızkına, taksimine, verdiğine hoşnut ve razı olur. Eyvallah. Ne güzel söylemiş. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Peşin. Açık bunu. Her şey güzel. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Verse de hoş, vermese de hoş. Ne güzel bir duygu. Öyle olması lazım. Allah bir kulun hayrını isterse onu taksimatına razı kılar. Gönlü razı olur. İtirazcı olmaz. Bana bunu da mı nasip ettin ya Rabbi? Başıma bu bela da mı gelecekti ya Rabbi? Filan diyor bazıları. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, feveran ediyor, isyan ediyor Allah'a. Şarkılara da bazıları böyle işliyorlar. Bakıyorsun efendim radyoda veya otobüste veya minibüste kaseti koymuş veya çarşıda efendim video dükkanında bilmem ne de elini kulağına koymuş gazel çekiyor, Allah'a isyan. Allah'a söz söylüyor. Başıma bu da mı gelecekti? Bunu da mı verdin? Efendim bilmem ne filan, bir sürü itiraz, bir sürü küfürname yani. Küfür sözleri. Olmaz. Allah bir kulun hayrını murad etti mi razı eder taksimatına ve bareke lehu fihi. İçine de bereket verir. O verdiğini hayırlı eder, bereketli eder. Ondan nice hayırlar olur. Küçücük bir maaş alır adamcağız. 9 çocuğa bakar. Yandaki 2 tane de yetime bakar. Ayakkabı alır, elbise alır. Ya bu para buraya yeter mi? Zenginler bunun bir günün bir masada efendim bir öğle yemeğinde lup diye hepsini yutuyor. Sen bunu nasıl böyle, ne sihirdir ne keramet. Ne ya ne? Bereket. Ve bareke lehu fihi. Bereket verir Allah içine, bitmez. Para bitmez, cebine elini atar, para devam ediyor, cebine elini atar, para devam ediyor. Yemek bitmiyor, sofrada, mutfakta bereket, bereket. Neden? Bareke lehu fihi. Rızkına razı olan kimseye verdiği şeyde bereket de verir Allah. Ötekisinde bereket olmaz, gelen kızgın saçın üstüne damlamış su gibi pıs yapar, uçar gider. Adamın karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor, kendisi çalışıyor, normal maaşını alıyor. Geçinilmez be kardeşim bu dünyada, bu Türkiye'de bu fiyatlarla, bu şeylerle. Boyuna itiraz, boyuna itiraz. Neden? Bereket vermemiş Allah. Muhterem kardeşlerim, bir kere kulluk terbiyesini takınmamız lazım. Allah'ın taksimine itiraz olmaz. Az vermişse bir hikmeti vardır. Çok vermişse imtihandır. Efendim, halaluhu hesabın, haramuhu azabun. Malın çoğu hesap konusudur. Ahirette yakasına yapışırlar. Senin malın çoktu, ver bakalım hesabını derler. Haramdan olursa, helalı hesap konusudur. Haramdan olursa o da azap, azaba uğrama sebep olur demiş. Büyüklerimiz aldırmamış. Geleni vermişler. 4000 altın vermişler. Ebu Derda radıyallahu anh'a halife para göndermiş. Ertesi güne para yok. Hepsini dağıtmış gitmiş. Kızarmış zaten. Evinde bekletene kızarmış. Ebu Derda radıyallahu anh'a göre evinde bekletti mi depo etmek yok diye. Kenz olur diye. İçtihadı öyleymiş mübareğin. Kızarmış. Tutmazmış yani. Bir günde 4000 altını savurmuş, harcamış. Hayra, sadakaya yani. Şeydi, barda pavyonda değil. Hayra, hasenata harcamış. Fukaraya dağıtmış.
İkinci hadisi şerif.

Aziz kardeşlerim, yani biz şimdi günlük hayatımıza getirelim bu hadisi şerifin uygulamasını. Hepimiz bir iş tutmuşuz. Sabahleyin 8'de 9'da evden çıkıyoruz, akşam 7'de eve geliyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler kazanıyoruz. Bir, tuttuğumuz iş helal iş olacak. Şurası daha fazla ama haram. Haram işe yapacağız. Tuttuğumuz iş helal olacak. Kazancın konusu helal kazanç olacak. O kadar hayret edilecek şeylerle karşılaşıyor ki insan hoca olunca. Bana şehrin birinde birisi geldi, dedi ki hocam çok bahşişi parası oluyor filan dedi. Filanca kötü yerde filanca hemşerilerimiz çalışıyor, ben de çalışabilir miyim dedi. Yani kötü yer, söylemeye dilim varmıyor. Bahşişi çok diye oraya gidecek. Helal, helal konu olacak. Haram konu olmayacak. Sattığı mal helal mal olacak, haram mal olmayacak. Efendim, ondan sonra muamelesi helal olacak, yalan olmayacak, gıybet olmayacak, efendim aldatmaca olmayacak, eksik tartmak, eksik ölçmek olmayacak, efendim sakin olacak, hırslı olmayacak, efendim kanaatkar olacak ve Allah'tan hayırlısını, helalini isteyecek, rızka razı olacak, efendim edebini muhafaza edecek. Çok kazanırsa kazancının hakkını verecek, hayrını, hasenatını yapacak. Az kazanırsa sabredecek, dikkat edecek. Öyle olması lazım. Böyle olursa, gelen rızkı az veya çok diye tenkit mevzu yapmazsa, efendim demek ki iyi bir durumda. Allah onun hayrını istiyor ki gönlüne bu duyguları vermiş. Bir hırs, bir tamah, bir üzüntü, ya komşu şu kadar alışveriş yaptı, ben daha hala bir alışı yapamadım. Onun 3 tane apartmanı var da benim daha henüz bir şöyle mi yok, böyle mi yok filan. Tabii bu duygular efendim bir rızasızlık olduğundan yanlış oluyor. Kazancımıza dikkat edeceğiz. Az veya çok Allah'ın taksim ettiğine hoşnut ve razı olacağız. Allah o zaman bereket verir. Ticaret iyi bir kazanç yoludur. Efendim, şartları vardır. Doğru sözlü, doğru özlü bir tüccar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Peygamberlerle, şehitlerle beraber olacak diye hadis-i şerifte müjde vardır. Bir beldede olmayan malı öbür taraflardan temin edip celbedip de o beldede o malı satan hem kâr eder hem sevap kazanır diye hadis-i şerifler vardır. Demek ki doğru düzgün yaptığı zaman ticaret güzel oluyor. Daha başka efendim geçim yolları vardır. Tarım yolu efendim meşakkatli bir yoldur ve sonunda sonuç ümmetle ticaret gibi değildir. Onun için ticarete daha büyük teşvik vardır. Hakikaten de bugün devletleri bile merkantalist devlet, yani ticaret yapan, ihracat yapan, ithalat yapan, efendim ülkesini ticaretle zenginleştiren ülke filan diye bu tarafa kayıyor diye yazıyor gazeteler, uzmanlar böyle söylüyorlar. Ticaretin kendine göre güzelliği vardır. Helal kaideler içinde çalışmak efendim şartıyla. Memuriyet çok veballidir. Son derece veballidir. Çünkü şeyden, hazineden para alıyorsun, maaş alıyorsun. Hakkını yapmazsan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiminin, dulunun hepsinin hakkı sende. Toz bile olsa, insanın üstüne kurum bile yağsa kapkara olur. Birer toz zerresi bile yağsa. Memuriyet çok zor. Onun için insan büyüklerimiz mecbur olmadıkça devlet hizmeti kabul etmemişler. Gel seni kadı yapalım, yok demiş. Döveriz, hapse atarız, ne yaparsan yap. Kadı olmaya razı olmamış. Ya işte bu işe sen eğilsin filan, o vebalin altına girmek istememiş filan. Şimdi millet efendim, tabii memursa memurluğuna dikkat edecek, mesai saatine dikkat edecek, yaptığı hizmete dikkat edecek, vatandaşa hizmeti aksatmayacak, dürüst davranacak vesaire vesaire. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Efendimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
0: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min el-hedm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram ve a'udhu bike en yetekhabbatani el-şeytanu indel-maut ve a'udhu bike en emute fî sebîlike mudbira ve a'udhu bike en emute ledîgâ.
0: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih ve kelimatikel tammeti min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. Allahümme ente tekşiful mağrama vel me'fem. Allahümme la yuhzemu cunduk ve la yuhlefu va'duk ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd. Subhaneke ve bihamdik.
0: Allah'ım, üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtiş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
0: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yeğfiru zunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'satil bitane fe inneha bi'satil bitane.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke thabata fil amr ve es'eluke azimeten rüşt ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisanen sadika ve kalben selima ve a'udhu bike min şerri ma ta'lem وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. senden beni ver.

0: حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلْ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahillezî afâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min kulli şeytanin ve hammah ve min kulli aynin lammah.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka yolculuk yarışması en güzel yolculukla tamamlandı. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması kapsamında düzenlenen Umre programı tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmada dereceye girerek veya çekilişle Umre ödülü kazanan katılımcılar, aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile 8-15 Temmuz tarihleri arasında kutsal topraklarda bir araya geldi. Program boyunca katılımcılar umre ibadetlerini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki önemli dini mekanları ziyaret etti. Düzenlenen sohbetler, ortak buluşmalar ve kardeşlik programlarıyla yarışma sürecinde kurulan gönül bağları daha da güçlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı sofrayı ve aynı duaları paylaşarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması adına yapılan açıklamada organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığı belirtilerek bilgiyle başlayan yolculuğun kutsal topraklarda kardeşlik, paylaşma ve maneviyatla taçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Katılımcıların programdan büyük memnuniyetle ayrıldığı ve kurulan gönül bağlarının en değerli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 824.878 yarışmacı kaydıyla tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Eğitimler, söyleşiler, deneme sınavları, birlikte okumalar ve gönüllülük faaliyetleriyle yıl boyunca devam eden yarışma süreci Umre programıyla anlamlı bir final yaptı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la yapmış olduğumuz kısa söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sevgili dinleyiciler, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la beraberiz. 13. Ufka Yolculuk Yarışması tamamlandı. Katılımcılar, Umre ödülü kazananlar Umre'ye gittiler ve dönmüş bulunuyorlar. Biz de sürecin bir özetini dinlemek için Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. 13. Ufka Yolculuk Yarışması bitti. Kazananlar Umre'den döndüler ve böyle yoğun bir süreci artık geride bırakmış oldunuz. Şimdi artık 14'ün hazırlıkları vardır. Biraz süreç içerisinde neler yaşandı, nasıl geçti? Biraz özet şeklinde sizden dinlemiş olalım. Buyurunuz.
3: Tabii ki. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ufkoculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları malum bu sene 13.sü düzenlendi. 2013 yılında ilki başlamıştı. İlmihal konusuyla yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla başlayan yarışmalarımızın birincisinden sonra farklı konular, hadis, sünnet, siyer gibi konularımız, Kur'an-ı Kerim mealinde gibi konularımız vardı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünce, adab, ahlak, geçen yıl Hacı Bektaşi Veli'yi ve en sonraki yılımızda da nasıl inanmalı konusuyla yarışmacılarımızın karşısındaydık. Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi katılmıştı. Bu sene 825 bin kişi katıldı. Böylece 13 yıl içerisinde 6,5 milyon insanın katıldığı bir yarışmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sivil kitap okuma yarışması, insanları kitaba, sahih kaynaklara yönelten bir yarışma olması hasebiyle Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını gerçekten çok önemsiyoruz. Yarışma Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, on binlerce gönüllü bu işe gönül vermiş, kitap okumaya, insanları sahih kaynaklarla buluşturmaya gönül vermiş sahanın kahramanları vasıtasıyla okul okul, kurum kurum ziyaret edilerek tanıtılıyor, anlatılıyor ve katılım sağlanıyor. Yarışmaya kayıtlarımız ücretsiz, sınava başvurumuz ücretsiz, sınava girişlerimiz ücretsiz, internet sitemizdeki dijital kitaplarımız ücretsiz, kitaplarımızın dijital ses kayıtları ücretsiz ve yarışmacılarımızın tüm bu ücretsiz sürecin sonunda sınava girmesi ve birçok da ödül kazanması mümkün oluyor. Bu sene çok güzel ödüllerimiz vardı. Bunların en büyüğü Umre ödülümüz idi. Umre ödülü kazanan 39 yarışmacımız ve bunların refakatçileriyle birlikte ve dışarıdan da biz de ufku yolculukla beraber Umre'ye gitmek istiyoruz diyen yaklaşık 33 ilden 246 katılımcı ile beraber 8-15 Temmuz tarihleri arasında Umre yolculuğumuzu gerçekleştirdik elhamdülillah. Öncelikle Medine'ye indik. Medine'de Peygamber Efendimiz'i ve ziyaret edilecek o güzide yerleri ziyaret ettik. Oranın manevi ikliminden, feyzinden müstehab olduk. Oradan faydalandık. Arkasından da kafile olarak tabii 2 uçak, 5 otobüs Mekke'ye otobüslerle geçiş yaptık. Mekke'de de Kabe'yi ziyaret ettikten, umre tavafımızı, sayımızı yaptıktan sonra da yarışmacılarımız ve diğer ziyaretçilerimizle beraber oranın ziyaret edilmesi gereken Kabe'nin, o mübarek beldelerin güzel yerlerini ziyaret ettik. Oraların ikliminden de feyziyab olduk. En sonunda tüm bu ibadetler ve ziyaretler sonrasında da 15 Temmuz'da tek

0: iki uçak ile ülkemize dönüş yaptık. Çok güzel anlar yaşadık. Çok güzel birliktelikler yaşadık. Oraya gelen yarışmacılarımızın o gözlerindeki mutluluk, o yarışmacılarımızın ailelerinin çocuklarının o mutluluğunu yaşıyor olmaları beraber bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu kısa zamanı, bir haftalık süreci dolu dolu geçirdik elhamdülillah.
1: Evet, hem baştan sona çok humalı çalışmalar olan gönüllülerin sahanın kahramanları dediniz ya,
0: Evet.
1: A'dan Z'ye tüm gönül verenlerin hakikaten yoğun emek verdiği bir programın sonu ve böyle Umre'de böyle güzel anılar biriktirerek bir final yapması gerçekten çok güzel. Süleyman Bey'e çok
0: Doğru.
1: teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve emekleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum Akra FM'in değerli yönetimine, çalışanlarına ve bizi dinleyen değerli vatandaşlarımıza. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
1: Peki, hoşça kalın.
2: Haberimizin detaylarına ve yolculuk kapsamında hazırlanan kısa videosuna akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak için Ufka Yolculuk web sitesini ziyaret edebilir, resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikil Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturuyor.

0: oluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Akra'dan hatırlatma, değerli dinleyicilerimiz, 16.30'da edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında kültür, irfan ve dil üzerine konuşulacak. Saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda en çok tükettiğimiz içecekler çay ve kahvenin sağlığımıza etkilerinden söz edeceğiz. Şöyle tavşan kanı bir çay yahut paşa çayı, köpüklü Türk kahvesi. Mutlaka her birimizin vardır bir çay kahve tutkusu. Çay, kışın içimizi ısıttığı gibi yazında bolca tükettiğimiz, kahve de her mevsimde zihnimizi açan iki başlıca içeceğimizden. Çay ve kahve dünya çapında sudan sonra en çok tercih edilen içecekler. Kahve ikram ederken usuldendir, yanında bir bardak su da bulunur. Hem çay hem kahve dengeli içildiği ve yanında su içmeye dikkat edildiği takdirde sağlığımızı koruyucu etkilere sahip. Çay deyince aklımıza ilk başta yeşil çay ve siyah çay geliyor. Yeşil çay daha çok kateşinlerden zenginken siyah çay sağlık açısından zengin. Etken maddeleri farklı olmasına rağmen siyah çay ve yeşil çay hastalıklara karşı korumada benzer etkiler gösteriyor. Yeşil çay kateşinleri en az 12 hafta düzenli içilirse insülin ve uzun dönem kan şekerine etki göstermiyor. Ancak açlık kan şekerini düşürüyor. Siyah çay polifenolleri tip 2 diyabete karşı koruyucu etki gösteriyor. Araştırmalarda günde en az 2 fincan yeşil çay içilmesinin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olduğu belirtiliyor. Çayın içinde bulunan kafein metabolizmayı hızlandırıyor, çaydaki kateşinlerle birlikte yağ yakılmasını artırıyor, böylelikle kilo kontrolünde etkili. Büyük kupa bardak çayda 32 ila 42 mg arasında kafein bulunuyor. Araştırmalarda çayın sıcaklığının da önemine dikkat çekiliyor. 55 dereceden daha sıcak içilen çay mide kanserine sebep olabilir. Kahve deyince bizlerin aklına hemen Türk kahvesi geliyor. Aslında Türk kahvesi de bizim coğrafyamıza Yemen'den gelmiş olan Arabica türünde kahve çekirdeklerinin usulüne uygun kavrulması ve çok ince öğütülmesiyle oluşuyor. Batı mutfağında yaygın tüketilen espresso da çoğunlukla yine Arabica kahve cinsinden hazırlanan filtre kahve. Robusta kahvesi gibi başka pek çok kahve çeşidi de var ve farklı oranlarda kafein ve antioksidan maddeleri içeriyorlar. Kahvede bulunan klorojenik asit isimli fenolik asit tip 2 diyabete karşı koruyucu olabiliyor. Kahve, karbonhidratların emilim ve sindirim sisteminden geçme hızını yavaşlatarak kan şekeri dengesini koruyor. Türk kahvesinde kafein oranı %10 civarında. Çeşitli kahveler içinde en yüksek kafein oranı %15 ile çözünür filtre kahvede. İçerdiği kafein ve benzeri bileşenler dolayısıyla tansiyonu yükseltmesi beklenen kahve, bir araştırmada orta düzeyde tansiyon hastalarında ve tansiyon hastalığı olmayanlarda deneniyor. Kahve içtikten bir saat sonra kan basıncı ve kalp atış hızında %10 ila 15 arası belirgin bir düşme gösteriyor. Bu etki kahve içerisinde bulunan polifenolik yapıdaki flavonoid bileşenlerine atfedilmiş. Kahvenin bileşiminde bulunan kafein türevleri nedeniyle enerji verici özelliği de var. Günde 3 fincan kahve içmek çeşitli karaciğer hastalıklarından korunmaya katkı sağlıyor. Ancak bu etkiyi kafein içeren çaylar göstermiyor. Kahve ve çayda bulunan kafein algılama işlevlerini ve uyanıklığı artıran en çok bilinen psikoaktif uyarıcılardan biri. Kahve ve çay içildiğinde kafeine bağlı olarak algılama işlevlerinin artırılabildiği, unutkanlığı ve bunamayı önleyebildiği belirtilmiş. Günde 2 bardak ve üzerinde kahve içen bireylerde algılama bozukluğu görünme ihtimalinin kahve tüketmeyen veya günde 1 bardak tüketenlere oranla belirgin şekilde daha düşük olduğu bildiriliyor. Peki çay ve kahve herkes için sağlıklı mı? Çay ve kahvedeki kafeinin bahsettiğimiz sağlığa faydalı etkileri olmakla beraber bazı bünyeleri

0: de zararı da dokunabilir. Kafein mide asidini artırıyor. Bu nedenle gastrit ve ülser hastalıklarında dikkatli kullanılması gerekir. Diüretik etki yapıyor ve idrarı artırıyor. Böbreklerde sorun olanlar tarafından da doktor tavsiyesi almadan tüketilmemesi gerek. Yapılan araştırmalar, sağlıklı kişiler için günlük kafein alımının 400 mg'ı aşmaması gerektiğini ortaya koymuş. Bu yaklaşık 4 bardak kahve veya 10 bardak çaya denk geliyor. Çay ve kahvenin belirtilen miktarların üstünde içilmesi ise kafein bağımlılığı, uykusuzluk, sinirlilik ve kafein zehirlenmesi olarak tanımlanan etkilerle sonuçlanıyor. Ayrıca sıcak içmenin de olumsuz etkileri var. Uzmanlar yeşil çayın Japon usulü demlenmesini tavsiye ediyor. Buna göre 100 dereceye kaynatılıp 80 dereceye gelinceye kadar beklenir ve demlikteki çayın üzerine dökülür. 5 dakika beklenir ve böylece 50-60 dereceye kadar soğutulduktan sonra içilir. Bu şekilde ılık halde içilen çay ve kahveye doğal bal ilavesi antioksidan özelliğini artırır. Balın doğal kaynaktan gelmesi de önemli. Kuvvetli antioksidan etkisiyle meşhur yeşil çayın ve beyaz çayın bile bal ilavesiyle etkinliği 4 kat artıyor. Bir fincan filtre kahveye yahut granül kahveye çiçek balı ya da çam balı ilave edildiğinde antioksidan etkisi %30 ila 50 oranında artıyor. Öyleyse mide ve böbrek rahatsızlığı bulunmayanlar için bu reçeteye uygun çay ve kahve içmek faydalı görünüyor. Ayrıca çay ve kahve vücuttan su attığı için her bir bardak çay ve kahveyi bir bardak su içmek de öneriliyor. Yaygın olarak tükettiğimiz çay ve kahvenin sağlığımıza etkilerine başka bir açıdan bakmış olduk. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Akra dinliyorsunuz. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: selamların en güzeliyle programımıza başlıyoruz efendim. Bugün Ülül Azm peygamberlerden birisi Hazreti Musa'nın edebiyatımızda nasıl konu edildiğini gözden geçirmeye başlayacağız inşallah. Ama Ülül Azm kavramıyla ilgili bilgimizi şöyle bir gözden geçirelim. Sözlükte sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler manasında tabir edilmiş. Bu tabir Kur'an'da Resul-i Ekrem'e peygamberlerden azimli ve kararlı olanların sabredişi gibi sabretmesinin emredildiği bir ayette geçmekte. Ahkaf suresi 35. ayet. Ahzab suresi 7. ayette de peygamberlerden ağır taahhüt yani misak alındığı belirtildikten sonra onlardan özellikle Hazreti Muhammed, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın zikredilmesine dayanan alimler Ülül Azm peygamberlerin bunlardan ibaret olduğunu söylüyorlar. Ülül Azm peygamberlere hitap eden ayetlerde dikkati çeken üç kavram var. Biz de elimizden geldiğince doğru okuma yaparak onların ahlaklarıyla ahlaklanmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Elimizden geldiğince bu kavramların neler olduğunu ve kendimizi bu manada nasıl şekillendirmemiz gerektiğini düşünmeye çalışarak dinliyoruz bütün programları veyahut yaptığımız okumaları. Efendim onlarla ilgili kullanılan üç kavram şunlar: sabır, azim ve misak. Sıkıntıya, bela ve güçlüklere karşı direnip bunların ortadan kalkacağına inanmak anlamındaki sabırla, dayanıklı ve kararlı olmak manasındaki azim birbirinden ayrılmayan iki kavram durumunda. Nitekim bazı ayetlerde sabırla azim birleştirilerek manalandırılmış. Ali İmran suresi 186. ayet.
1: Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak.

0: işlerin en değerlisidir.
1: Lokman suresi 17. ayette olduğu gibi,
0: ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir.

Misak ise ağır taahhüt ve kuvvetli anlaşma manasına geliyor. İsmi geçen bu beş peygamber Kur'an'da bu üç kavramın çerçevesinde zikrediliyor. Tabii bu ahlak bütün peygamberleri sarıyor, sarmalıyor. Kur'an-ı Kerim'de son peygamberle ümmetine sabır ve azim tavsiye edilirken geçmiş dönemlerdeki nebilerin ve ümmetlerinin karşılaştıkları sıkıntılara da hatırlıyoruz. Her zaman temas ediliyor, öyle değil mi? Evet efendim, Firavun Hazreti Musa'ya iman eden İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarını öldürüyor. Kıssayı şöyle bir hatırlayalım. Kız çocuklarını hayatta bırakıyor. Hazreti Musa birçok mucize gösterdiği halde Firavun ve taraftarları iman etmiyorlar. Hazreti Musa'nın bedduası iman etmelerine vesile olacağı ümidiyle servetlerinin yok edilmesi ve zulme alışmış yüreklerine sıkıntı verilmesi içindir. Böyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresi 88. ayette. Hazreti Musa'nın bedduasını savaş hali çerçevesinde düşünmek de mümkündür. Zira Firavun her türlü maddi güce sahipken Musa'nın elinde dua etmekten başka bir imkan yoktu. Cenab-ı Hak onun bedduasını kabul etmiş, Musa ile İsrailoğulları denizden geçerken Firavun ve taraftarları denizde boğulmuştur. Biz de amenna diyoruz, öyle değil mi? Duyduklarımızı, Kur'an'dan aldığımız haberleri ve geçmişte bunun böyle olduğunu, gelecekte de inşallah böyle şekilleneceğine inancımız sonsuz. Evet, şimdi biz genel itibariyle kıssaların divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta nasıl kendisine yer bulduğundan bahsediyorduk. Bugün inşallah halk edebiyatında, aşıklar arasında, saz şairlerimiz tarafından acaba peygamberlerimizin kıssaları kendisine nasıl yer bulmuş, onu gözden geçiriyor olacağız. Evet, özellikle 15. 20. yüzyıl arası divan edebiyatı aslında edebiyatımızın en güçlü olduğu dönemlerden birisi. Halk edebiyatı da bu dönem içerisinde gerçekten güçlü. Ama tabii yanlış bilgi ve yönlendirmeden uzak durmak lazım. Halk şairlerimiz, saz şairlerimiz efendim zaman zaman cehaletle değerlendirilirler. Alimdirler, ariftirler efendim. Genel olarak insanlara, onlar da aynen divan edebiyatında olduğu gibi insan olmanın ve kainatın varlık gayesinin anlamlandırılmasının yolunun dini kaynakları gözden geçirmek olduğunu bilirler ve bu çerçevede hareket ederler. Birçok peygamber kıssası aşıkların şiirlerinde kendisine çok ciddi manada yer bulur. 17. yüzyıl şairleri, dediğim gibi bu dönemin güçlü şairlerinde Hazreti Musa nasıl kendisine yer bulmuş, bir gözden geçirelim. Mısır'ın putlara ve yıldızlara tapan yerli halkı Kıptlar, İsrailoğullarına aşağılık gözüyle bakmakta. Firavunlar onları en zor işlerde çalıştırmakta. Bu durumdan sıkılan İsrailoğulları dedelerinin memleketine Kenan iline gitmek istiyorlar. Hikayeyi gözden geçirdiğimizde bir kahinin İsrailoğullarından doğacak bir çocuğun Firavun devletini yıkacağına haber vermesi üzerine Firavun, programın başında da belirtmiştik, ne yapmıştı? Bütün erkek çocuklarının öldürülmesi emrini vermişti. Ancak hikaye dönüyor dolaşıyor, Firavun'un evinde yetiştirilen bir Musa hikayesine dönüyor. Yeni doğmuş olan Musa'nın çaresiz annesi de ne yapıyordu? Kendisine verilen bilgi çerçevesinde bebeğini bir sandık içerisine koyuyor ve Nil nehrine bırakıyor. Efendim, sandığın hikayesi nerede bitiyor veya nerede başlıyor? Sandık sarayın önünden geçerken Firavun'un karısı Asiyan'ı, değil mi, alıyor. Sandığı tutup içindeki bebeği alıyor ve onu sarayda gizlice büyütüyor. Hazreti Allah isterse Firavun'un evinde Hazreti Musa büyütülür efendim.
Musa kazayla bir Kıptiyi öldürünce korkup Mısır'dan kaçıyor ve Medyen'e gidiyor. Orada Şuayb'ın kızıyla evleniyor. 10 sene kaldıktan sonra Mısır'a dönerken Tur Dağı'nda Hazreti Allah ile konuşup peygamberlik görevi alıyor. Divan edebiyatında da, halk edebiyatında da Tur Dağı mekan olarak Hazreti Musa'nın kıssasında özellikle bahsedilerek bazen mecazlara sebebiyet verecek şekilde, bazen gerçekten bu kıssayı bütün gerçekliğiyle, haber veriş şekliyle aktarmak maksadıyla edebiyatımızda çok sıkça kullanılmıştır efendim. Mısır'a döndüğünde Firavun'u hak dine davet ediyor Hazreti Musa. Firavun kabul etmiyor. Bunun üzerine ne yapıyor? İsrailoğullarını örgütleyerek hepsini Mısır'dan çıkarıp Kızıldeniz kıyısına götürüyor. Firavun'un peşlerine düşüp kendilerini sıkıştırması üzerine Hazreti Musa, evet, yine divan edebiyatında ve halk edebiyatında çokça kullanılan mazmunlardan birisi haline dönüşen Hazreti Musa'nın asasıyla karşılaşıyoruz. Asasıyla denize vurup onun 12 yol halinde açılmasını sağlıyor. Her kabile bir yoldan gidiyor. Firavun onları takip etmek isteyince deniz kapanıyor. Firavun ve askerleri boğuluyorlar. Tabii bu yolculuk hiçbir zaman kolay olmuyor. Hazreti Musa Kenan iline giderken yolda kalmıyor, ona defalarca baş kaldırıyor. Kul var, öyle değil mi? Bu hadiselere üzülen Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Tur Dağı'na çıkıp 40 gün ibadet ediyor ve aracısız olarak Hazreti Allah ile söyleşiyor. Kendisine 40 günde indirilen Tevrat'ı alıp döndüğünde kavmine altından yapılmış bir buzağıya tapar görüyor. İnsanoğlu ne kadar çabuk 40 gün içerisinde yolunu değiştirebiliyor. Evet, çok dikkat etmek lazım. Hazreti Musa ne yapıyor? Onları yeniden doğru yola çağırıyor. Tevrat ile hükmederek peygamberlik yapıyor. Evet, 17. yüzyılın ünlü saz şairlerinden birisi. Güzel sevmesiyle tanınan Karacaoğlan bir şiirinde Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile konuşmasına yer veriyor. Tanrı kelamını her dem söyleşen İdris cennettedir, Musa Tur'dadır. Evet, Karacaoğlan'ın şiirinde böyle geçiyor. Aşığın güzelleri sevmenin güzelliklerini anlattığı bir şiirinde Karacaoğlan'ın işi bu, öyle değil mi? Aynı konu karşımıza yine çıkıyor. Burada şair gökyüzünden yere inen İsa ile Tur Dağı'nda Allah ile söyleşen Musa'nın bile güzel sevdiğinden hareketle kendisinin güzelleri sevmesini güzel bir sebebe bağlamakta olduğunu görüyoruz. Buna hüsn-i talil, olan bir şeyi güzel bir sebebe bağlamak, aklını ve kalbini güzel sebebe bağlayarak yaptığı bir şeyi sebeplendiriyor. Getirmem gönlüme gussa, gökten yere iner İsa, Tur Dağı'nda yatan Musa, anlar da sevdi güzeli. Çok güzel söylemiş değil mi Karacaoğlan? Efendim, yine dönemin ünlü saz şairlerinden Gevheri, aşk konulu şiirinde hem Musa peygamberin Tur Dağı'nda Allah ile söyleşmesinden hem de kendini takip eden Firavun'dan kaçarken Kızıldeniz'in içerisinden yürüyerek geçmesinden söz ediyor. Ve diyor ki, bin bir ismi Tur-ı Sina'da Musa söylerken çekti perdeyi seyrin esrarı Mevla yüzüne. Mevceyi getirdi nice bu nadana aşk, yürüdü mucizi Musa gibi derya yüzüne. Evet, Hazreti Peygamber'in asası da aynen Tur Dağı gibi oldukça fazla kullanılan bir mazmun. Hazreti Musa asasını o devirde bir sanat haline gelen sihirbazlığa karşı kullanıyor. Anlatılanlara göre sihirbazların iplerini birer yılana dönüştürmeleri üzerine Hazreti Peygamber'in asası da büyük bir yılana dönüşüyor ve diğer yılanları yutuyor. Musa peygamber Kızıldeniz'i bu asa ile yarıyor yine. Hazreti Musa geçtikten sonra Kızıldeniz kapanıyor, değil mi? Firavun'u yutuyor. Firavun'un cesedi ayette belirtildiği üzere çürütülmemiştir. Ayette de böyle geçiyor.
Aşk Ömer Su konulu şiirinde Musa'nın nasası ile Kızıldeniz'i 12 yerden yarması hadisesine değiniyor ve diyor ki 12 yol oldu Musa'ya urunca bir asa. Evet efendim, bugünkü programımızda halk edebiyatında Hazreti Musa'nın nasıl konu edildiğini gözden geçirmeye çalıştık saz şairleri tarafından. Selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, cümlenize şehri İstanbul'dan selamlar, saygılar, muhabbetler. Aziz dinleyenlerimiz, bugün güzide bir konuğumuz, değerli, muhterem bir hocamız var. Doktor Hidayet Nuhoğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum ve başlarken de üzerimize vacip olanla başlayalım. Besmele ile, hamdele ile ve salvele ile.
2: Bismillah. Hamdolsun. Sonsuz salatü selam.
3: Efendimiz olsun.
2: Ve onun âline, ashabına olsun.
3: Ehli beytine olsun.
2: Ehli beytine olsun. Muhterem hocam, bugün münasip de görürseniz kültür kavramı üzerinden başlayıp bir konuşulan bir şey ama kendi halimizce, kendi dilimizce ve fehmimizce bir yaklaşmayı istiyoruz. Uzun yıllar irfan odacıklarında ter döktünüz, kitaplar arasında çok büyük hizmetleriniz oldu ve hala da çok koca güzel bir ömrü bu noktada sürdürüyorsunuz. Cenab-ı Hak müjdat eylesin, eksikliğinizi göstermesin, afiyetler, sıhhatler diliyoruz
3: cümlemize.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz Hidayet Nuhoğlu hocamızı biliyorlar, tanıyorlar. Biz bugün kültürden, kitaptan, irfandan ve zamanın mekanları, ülkeler, şehirler, yaşayış hakkında seyirden bahsi açacağız diyerek kültür kavramından girelim hocam o zaman.
3: Kültür kavramı zannediyorum üstünde olumlu veya olumsuz taraflarıyla ortaya konması gereken bir kavram. Yani kültür Batı'dan gelen bir tabir bize. Girdiği zaman aşağı ver Tanzimat ve sonrasında girmiştir. Girdiği zaman Türkçeleştirmek veya kendi dilimizde karşılığını bulmak için tercüme etmişler Hars. Ve onu da dil devriminden sonra Türkçeleştirmişler Ekin. Yani kültür bilhassa tıpta ve eczacılıkta çok fazla kullanılan bir tabir. İşte aşı üretmek, mikrobu çoğaltıp tedavi ne olduğunu anlamak manasına oradan ekim ve arz doğru karşılıklar tercüme olarak oradan bu fen bilimleri alanından çıkmış. Ondan sonra da sosyal bilimlerde, işte sosyal içtimai ilimlerde, edebiyatta, sanatta vesairede bugünkü manasını kazanmaya çalışmış. Bir noktada nedir? Çok çeşitli tarifler yapılmış ama o tariflere geçmeden veya o tarifleri bir tarafa bırakarak şunun üstünde duralım. Bugün işte kültürlü, kültürsüz, kültür meseleleri falan laflar ediyor. Peki bu kelime, bu tabir girinceye kadar bizde yok muydu bu mesele? Bu kavram, bu mefhum yok muydu? Zannediyorum irfan ve fehim bunların karşılığıydı. Kültürü aldık, irfanı kaybettik.
2: Enteresan.
3: Benim şahsi kanaatim.
2: Kültürü aldık
3: ama irfanı kaybettik. Kaybedilecek bir şey miydi? Edilmemesi lazımdı. Çünkü biz irfanı kaybettiğimiz zaman aynı zamanda marifi kaybettik, eğitimi aldık.
2: Marifi kaybettik, eğitimi aldık.
3: Marif de aynı kökten, irfandan gelir. Eğitim hiçbir zaman benim kanaatim marifin yerine geçmez. Eğitim her şeyin eğitimi olabilir ama irfanda bir insana ait bir şey var. Siz bir hayvanı da eğitebilirsiniz ama ona irfan veremezsiniz. İrfan insana mahsustur. Eğer kullandığım kelimelerde hata yapmıyor isem, insan beşer olarak doğar ama beşeri insan yapan irfandır. İlmin ortaya koyduğu bir özdür, verdiği bir ruhtur irfan. Biz işte irfanı kaybettik, eğitim olunca insaniyetimizin de bugünkü cemiyetimizde ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz.
2: Değerli hocam, zaman kuşkusuz hükmünü sürer. Kaza ve kadere iman. Acaba işte 17. yüzyıl, 15. yüzyıl, daha evvelki asır, her asırda benzer meseleler tartışıla gelmiş midir? Acaba biz mi bu konuları çok dert ediyoruz, edinmiyoruz?
3: Yok be, yani her asırda, her devirde bir takım benzeri meseleler, yani insanı insan yapan meseleler üstünde tartışmalar olmuştur. İlmi cidal diye bir, bizim klasik marif sistemimizde diyelim, medrese sistemimizde bir ilim vardır. Bu da tartışma ve münazarayı anlatır, onun adabını anlatır. Demek ki bu her devirde olmuş ve bunun usulü konmuştur. Her devirde benzer şeyler var. Yani insan tek tip değildir. Düşünceler farklıdır, görüşler farklıdır. Bunların alındığı yerler farklıdır. Bunların neticesi olarak müsademeyi efkar dediğimiz, eskilerimizin dediği müsademeyi efkar ortaya çıkacak. Müsademeyi efkar olacak ki barikayı hakikat ortaya çıksın.
2: Kıyamete dek de sürüp gidecek galiba. Sürecek. Herhalde tek tartışılmayan dönem 23 yıllık o asr-ı saadet dönem bizim için.
3: Şüphesiz yani bizim tartışma hakkımızın olmadığı diyelim. Dönem. Ama o devirde de vardır, farklı görüşler vardı. Yani sahabenin asrına bakıyorsunuz, sen şunu gidiyorlar, Hazreti Peygamber'e şikayet ediyorlar, bu şöyle söyledi, bu böyle yaptı ve onun kararı veriliyor. O yüzden de işte asıl meselemiz o 23 senedeki nokta, kıyamete kadar devam edecek olan o odak noktasını bulup onun söyledikleri, onun yaptıklarını tanıyıp bütün referanslarımızı ona vermemiz gerekiyor.
2: İrfan dünyamız ve marif alanımız o kaynaktan besleniyordu değil mi hocam?
3: Sistem oydu. Zaten sözümün başında söylediğim, mektep medrese görmediğim tabirinin manası oydu. Biz okul gördük ama mektep medrese görmedik. Bizi eğittiler, irfan vermediler. Ki ben gene yaşım dolayısıyla daha şanslı bir devre mensubum. Hiç olmazsa hocalarımız, bir kısım hocalarımız diyelim, resmi tedrisat içinde olmasa bile bir takım nasihatlerde bulundular, bazı şeyler söylediler, bazı şeylerin öğrenilmesini istediler ve biz bunlara gayret ettik.
2: Bu irfan herhalde yaşamayla alakalı bir şey.
3: Şüphesiz her, yani irfan bir noktada bildiğimiz ve gördüğümüzün bizim üzerimizdeki hasıl ettiği tesir ve bize yol gösterici, rehberlik edici taraf.
2: Halinde
3: olması gereken bu. Yani siz öğrenirsiniz, o zaman malumatlı olursunuz, arif olmazsınız. Ama bu öğrendiğinizden bir ders çıkartıp, şüphesiz öğrendiğinizin ne olduğuna, onun referans noktasına da bakmak lazım. Ondan sonra hatta hareketinizi, tavrınızı buna göre ayarlarsanız işte o zaman irfan. Fehmedip irfana geçersiniz.
2: Fehmedip
3: ondan sonra da irfana geçmek lazım. Ayet-i Kerime'de ilim ve fehmin artırılması talebi var bizden. Duamız o şekilde olsun diyor. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bunu yapacağız. Niçin? İrfana varalım işte, ne olacağımızı bilelim ve insan olalım.
2: Arif olmak, malumatlı olmak, bunlar hep ayrı şeyler. Fehim ve irfan, kültür ve malumat. Günümüzde de böyle bir cidal var, tartışmalar var. Herkes malumatıyla birbirine giriyor, hiç irfan yok. Hocam.
3: İrfan yok, maalesef irfan yok. Veya tamamen reddetmeyelim, çok az var diyelim, çoğundan haberimiz yok. Ama herkesin meselesi olmuş.

0: bir irfan meselesi yok artık. Ve medyadaki öğrendiğimiz 3-5 kelime, 1-2 haberle, yani 24 saatlik bir bilgi birikimiyle günlük hayatımızı yaşıyoruz. Ve ona göre cidalimiz ona göre oluyor. Etrafımızda olan görüşmelerimiz, konuşmalarımız, sohbetlerimiz ona göre oluyor. Ki yanlış olan budur. Mesela başkaları da var ama ben 1950'lerin sonlarındaydı. Meşhur tarih filozofu Toynbee'nin Ankara'da bir konferansını dinledim. Bu ikinci Cihan Harbi.
1: Medeniyet alanında evet. Daha çok görüşler sardıdan. Filozof Toynbee
0: tabii. Medeniyet alanı, yani tarihin incelenmesi ve ona göre görüşleri. İkinci Cihan Harbi'nin yazılmasıyla ilgili bir konferanstı ve hiç unutamadığım ifadesi şu oldu. Artık bundan sonra tarih yazımında gazeteler kaynak olarak kullanılmaz. Çünkü artık biliyorsunuz ikinci Cihan Harbi veya artık ortaya çıkmış bir hakikattir. Cephedeki silahlı harp kadar propaganda harbidir. Ve bu propaganda da işte o zamanın imkanlar içinde radyo ve gazetelerdir. Araç olarak, tetikçi olarak. Bu hakikaten bana tesir etti. Sonraki birçok çalışmalarımda veya düşüncelerimde bazı şeyleri değerlendirmelerimde bunu unutmadım. Fakat onun da kaynağı biliyorsunuz veya bunun en çarpıcı, en iyi örneğini Hazreti Peygamber vermiştir. Birisi size haber getirdiği zaman tahkik edin.
1: Ayetlidir.
0: Sabittir. Sabittir. Ve bir noktada pek şeyini bilemeyeceğim arkasına ama fakültedeki derslerimden birinde İstanbul Üniversitesi'nde bilgi kaynakları dersi vardı. Ve orada bir bölüm olarak da ben gazetelerin bilgi kaynağı olarak, medyanın bilgi kaynağı olarak kullanılmasını birkaç hafta içinde işlemeye çalışırdım. Yaptığım metot şuydu. Herkes kendi gazetesini alıyor. Öğrencilerin çoğu alıyorlar. O haftanın en önemli haberi neyse, meselesi neyse, yani birkaç gün devam edecek olan bir şey. Onu herkes kendi okuduğu gazeteden çıkartıp geliyordu. Ondan sonra oturup tartışıyorduk. Birisi şunu diyor, birisi A diyor, birisi B diyor, birisi C diyor. Tamamen farklı şeyler söyleniyor aynı hadise için. Ondan sonra da benim söylediğim şeydir. Medyayı özet olarak neticede kaynak olarak kullanmayın, bilgi kaynağı olarak kullanmayın ama bilgi bir meselenin ortaya çıkması için kaynak olarak kullanın. Demek ki şöyle bir hadise olmuş ama nasıl oldu, falan gazetenin yazdığı gibi mi, falan gazetenin veya tamamen farklı mı, onu ayrı kaynaklardan araştıracaksınız fakat kaynak olarak kullanılmayacak, referans olarak kullanılmayacak.
1: Eyvallah.
0: Yani o bakımdan irfanımızı kaybettiğimiz gibi işte tartışmalar da çok yanlış noktalarda gidiyor. Yani bakın günlük hadiselere bakın. Herkes aynı şeyi farklı tellerden söylüyor. Niye? Çünkü farklı kaynakları kullanıyor. O kaynakların aktardığını kullanıyor ve en büyük problemimiz olan tahkik edip aslına ulaşma gayretimiz yok. O yüzden de malumatımız, bilgimiz 24 saatlik. Televizyon ne veriyorsa bir Boğaz vapuruna binin, şöyle bir dolaşın, uzunca biraz uzunca bir seferi olduğu için bilhassa talebelerin gelip gittiği saatlerde binin, bakın neler konuşuyorlar. Ya falan maçı konuşuyorlardır veya televizyondaki falan diziyi konuşuyorlardır. Bunlar o lise, en azından lise talebesi, üniversite talebesi çok daha ciddi şeyler beklersiniz memleketin istikbali bakımından. Maalesef problemimiz, işte ana problemlerimizden bir tanesi bu. Çünkü insanın kolaya, basite kaçma meyli dolayısıyla da ciddi değil, işte gördüğünü o tarafa meylediyor. Okuyup ciddi olarak okuyup öğrenmek yok. Öğrendiğinin üstünde akletmek yok. Halbuki bize akletmemiz emredilmiştir. Akletmek yok. Dil yok. Duyduğuyla, duyduğundan anladığı ile dilini öğreniyor. Ne kadar böyle bir devirde yaşıyoruz ki bizim, ben üniversiteye gelinceye kadar sözlük sahibi olamamıştım. ama arkadaşlarımdan alırdım, mektep kütüphanesinden giderdim. O zamanlar birer hocalarımızın tavsiyesiyle, Allah rahmet eylesin hepsinden, Allah razı olsun, defterimiz vardı. Yeni geçen kelimeleri tespit eder gider, karşılıklarını bulurduk, manalarını bulur yazardık ve onları öğrenirdik. Şimdi el altında sözlükler kıyamet gibi, oturup sözlüğe bakan yok, soruyor. Şu ne demek? E bak, elinin altında sözlük duruyor. Bunları çok gördük, çok yaşadık. Hala yaşıyoruz. Olmadan olmaz. Ve çok basit kelime bilgisiyle günlük hayatımızı idare ediyoruz. Halbuki kelime bilgisi yetmeyecektir. O kelimenin etimolojisini, kökünü arayıp kavram olarak, mefhum olarak nedir bunlar, neyi ifade ediyor, nasıl onu ifade etmiş, nasıl kullanılmış, bunları arayıp bularak yetişmemiz, beynimizin bu şekilde hazırlanması lazım. Maalesef bu yok.
1: Merhum Hoca Efendi, Esad Efendi pek acayip garayip bir isim olarak Etimesgut, Ankara. Etimesgut.
0: Evet.
1: Bize hayli soğukta bir kelime olarak, kavram olarak gelirdi. Bir sohbetlerinde öyle buyurmuşlardı, yani eti meskutun ta aka mesut oluşu, yani evet, köklü bir geleneğin, evet, hayırlı bir geleneğin bir hizmetkarı olan değerli bir zatın ismi aka, o da İran ve Türkistan diyarında
0: veyahut ahı mesut olarak da geçiyor,
1: mesut evet, olarak da geçiyor, evet. Yani tam nereden nereye gelinmiş, yani bu köke bakarak gitmek, evet. Hem de o dönemler tarihe şahitlik ediyor.
0: Şüphesiz.
1: Yani yolculuk yapılıyor.
0: Şüphesiz, yani kelimeler bir noktada dediğiniz gibi tarihin şahididir. O devirler içinde anlam, mana değişmeleri var. Niçin olmuş? Bunların üstünde dilciler, yalnız bunlar dilcilerin üstünde durup da iki makale yazması meselesi değil. Biz bunları o dilin, gene kültür kelimesini kullanacak olursak, kültürlü insanlar olarak, münevverler olarak bunların farkında olmamız lazım.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Değerli hocam, sanatın, edebiyatın konuşulduğu bir mekanda, İstanbul mevzu bahis, Bursa mevzu bahis, yani Devlet-i Aliye'ye başkentlik etmiş şehirlerimiz mevzu bahiste. İşte camimizden, minaremizden, kubbemizden, saraylarımızdan, kasırlarımızdan, köşklerden konuşurken, soy ismini vermeyeceğim, aydın, münevver bir isim, Muhlis, aynı zamanda Yılmaz Bey de bir büyüğümüz, dedi ki bırakın bunları, geçin dedi ya. Özde dedi, şu anda bana sorsanız bunların hepsi bir mümine ayak bağı. Bir şehirde medeniyet kuracağız diye yaptık koca koca binalara, hicret unuttuk dedi. Bizim için durmaktır dedi. Böyle bir yaklaşım tuhaf geldi, acayip garayip geldi. Fakat sonradan sonraya düşününce bazı şeyler anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi bu noktada bir sizden yorum istirham edeceğim.
0: Her kimisi, Allah razı olsun, ben de aşağı yukarı aynı kanaatteyim. Yani bizde asıl olan sadelik iken, biz o sadeliği ortadan kaldırıp onun yerine işte tabir caizse şatafat peşine düşmüşüz. Muazzam mimari eserler meydana getirmişiz. Hat eserleri meydana getirmişiz. Bunların hepsi güzel. Ama çok güzel başka türlü eserler meydana getirmişiz. Bunların hepsine, fakat öbür dünyaya gidecek şekilde ne meydana getirdik?
1: Bir cami var, bir mihrap var, var, bir çini var, bir hat var. Ve içinde de ona meftun bir zat var, fakat musalli değil.
0: İşte mesele orada. Mesele orada yani.
1: Taşa ve çiniye tapınmam bir durumu.
0: Maalesef, maalesef öyle şeyler var. Yani hatta Allah günahımı affetsin ama bazen aklıma geliyor, kendimden utanıyorum aklıma geldiği için, ama yani başka türlü de ifade edemiyorum. Pek çok durumda namazımız, salatımız huşusunu kaybetmiş, ritüel, ayin haline dönmüş.
1: Alışkanlık.
0: Alışkanlık, bir takım fizik hareketleri. Yani çok sarih, sahih hadistir. İşte secde için tavuğun yem yediği gibi inip kalkmayın meselesi. Bakıyorsunuz, indir kaldır kafayı, bu değil namaz. Huşuyu kaybetmişiz. Huşu kaybedince dinin direği diyoruz namaza. Namaz her şeydir. Bana göre namaz her şeydir. İnsanın her şeyisidir. Her şeyi namaz ekseni etrafında düşünürse, namazın farzlarını, vaciflerini, müstahaplarını düşünecek olursak, günlük hayatımıza intikal edecek, bize ibret olacak, ders verecek birçok noktalar var. En başından alalım. Namazın farzlarından birisi olan kıraati. Acaba kıraat sadece 3-5 tane ayetin okunması mıdır? Yoksa hayatımız boyunca bize okumanın telkini, talimi, emri midir? Bunu kaybetmişiz. Taharet sadece namaza temiz elbise ve temiz bir seccadenin üstünde midir bu taharet? Yoksa günlük hayatımızın her faslında üstünde durulması gereken bir şey midir? İstikbali kıble, kaybettiğimiz bana göre noktalardan birisi o. Yani kıble illa istikbali kıble şuraya dönmek değil, onun ifade ettiği bir mana var. Hicrete hazır ol, öbür dünyaya gideceksin, sen bu dünyada muhacirsin diyor. Sen öbür dünyaya hazır ol, onun içinde hazırlıklardan bir tanesi bu. Hazırlanıyor muyuz? Ne kadar hazırlanıyoruz, bunları ne kadar duyarak o namazı kılıyoruz? Eğer namazı Hazreti Peygamber'in öğrettiği gibi, çünkü namazı diyor benden gördüğünüz gibi kılın diyor. Onundan gördüğümüze göre bize intikal ettiği gibi veya öğrenerek onun nasıl kıldığını öğrenerek namazı kılacak olursak hiçbir problemimiz kalmasın.
1: İrfan ol vakit secdede başlar.
0: Şüphesiz. İstikbali kıbleyle başlar. İstikbali kıbleyle var ve Allahu Ekber dediğiniz zaman işte işe başlamışsınız. Ondan sonra öteki hareketler devam eder.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun.
1: Sunuyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz, misafirimiz Doktor Hidayet Nohoğlu hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatimize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Akran. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل صلى الله عليه وسلم bir buyruğu var. ما ملأ آدمي وعاء şerren batni. Bu bütün sad kalilerini içine alan ufacık, ufacık bir ders. İnsan oğlu, âlimi. Çeşit kapları vardır. İçine bir şeyler kur. Ama en şer olarak, iyi şey de kur, kötü şey de kur. Yani bal da kur, zehir de kur. Ama en kötü olarak kurduğu şey karnıymış. Batın, midesi. Onun doldurduğu kap, isterse bal da kursa, doldurduğu da onu, bu onun için şer oluyor. Tabi şeyciler bunu bilirler arabacılarken, bazen gaz basıyor fazla, motor bir türlü işlemiyor. Boğuldu diyor, gazda boğuldu. Bunun işini nasıl yapıyorlar, yapıyorlar? Gazını alıyorlar, bir şey yapıyorlar, işletiyorlar yine makineyi. Bu tabi kapağını açıyorum. Mideyi ne yapayım? O zaman yarmak lazım mideyi de. Ameliyatların zararı orada oluyor işte. Onun için مَا مَلَيَ اَدْمِيُنْ بِعَاَنْ شَرًا مِنْ Batnından, karnından daha kötü bir şer kap doldurmamış insan. Doldurduğu her şey iyi kötü. Kap dolunca mesela bazı şeyler de var. Yazın şişiyor, kapı patlatıyor dolunca. Allah'a sınır. Onun için Ademoğlunun doldurduğu kapların en şerlisi midesidir. Bugün hemen herkesin bindiği ve bildiği bir otomobili var. Buna yükü haddinden fazla korsanız az bir zaman sonra çeşitli arızalar baş gösterir. Şurası kırılır, burası kopar. Tamir derken de artık işe yaramaz bir hale gelir. Mide tıpkı bir adamın benzin deposu gibi. O delinirse veya makineye benzini sevk edemezse, makine nasıl işlemez durursa bizim mide de böyle. Şimdi aslı küllü daim el-himya. Bunları ayetimiz yok daha çocukluktayken. Çocuktayken çocuğun midesine bakıyoruz. Ha babayın çocuğum, iyi çocuğum. Çocuk bu tabi doğduğunu da bilir ama yoruna da yediriyoruz ona. Ne yapsın çocukcağız? Daha çocukluktan mide bozuluyor. Buraya bir şey yazmış. Evvelce Hinduların, Hindistan'daki Hindu dedikleri hastanelerde ne? Karşı kullandıkları ilaç beherizmiş. Beheriz. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan da men ederlermiş. Birbirine. Ve hasta da iyi olur. Cenab-ı Hak وَلَا تُسْرِفُوا Okuyor zaten. وَلَا تُسْرِفُوا İyi ama dikkat

güldük. Yemekte israf edilmemesini emretti. Evet, israf yalnız şunu bunu atmak değil. Yani yemekte de, yediğin yemeklerde de israf yapma. Mideni bozma, sıhhatını bozma. Yiyeceğim diyerekten, pehlivan olacağım diyerekten. Efendim, o doğru iş değil. Bu israf kelimesine bazı ulemalar çok yemektir demişler. Bazı Allah'a şükür, öbür adamlar var, doymak da bilmez. Hastalık bu. Bazıları da haram yemeyiniz demektir demişler. Velakişli bu, haram yemeyiniz demişler. İnsanın her canının istediğini yemesi de israftandır diyenler de var. Künû mâ tayyibâti mâ rezeknâkim. Tayyibat. Temiz şeyler. İyi şeyler, güzel şeyler. Size biz verdik bu rızıkları. Bu rızıkların tayyibatından, güzellerinden, temizlerinden yiyiniz. Ve veşkürû lillâh. Allah'a şükür. Bundan sonra duvar sizde. Yediğiniz yemekler tayyibattan olursa, halaldan olursa, güzel olursa, sizde şükür kendiliğinden doğar. Bunun altından da şükredersiniz, ibadet taatınızı da yaparsınız güzel güzel. Bu ayet-i kerimede halaldan yemeği ibadete teklif etmiş. Halaldan yemeği ibadete teklif etmiş. Ya eyyühellezine aminu, veşkürü lillah demiyor. Evvela yiyeceğim çünkü benzin olmazsa motor gitmiyor ya. Evvela benzin koyacağım lan. Ondan sonra gidecek. Koyacağım benzin. Arabistan'da Arap mümtaz diyor. Burada da ne diyorlar bunlar? Süper diyorlar. Süper benzin. Niçin? Ey arabayı güzel götürüyor. Öyleyse benzin olmayınca araba gitmez mi? Gitmesin araba gitmez. Niçin mi? Katıyor yok işine. İnsanız da evvela yemek lazım. Yiyeceksin ki kuvvet olsun. O kuvvetten sonra ibadet yapasın. Ama yiyeceğin iyi olsun. Halal olsun. Bu ayette halaldan yemeği ibadete teklim etmiş. Yani ibadet ancak halal lokma ile olursa ibadet olur. İbadet halal lokma ile olursa ibadet olur. Ne kadar ince bir ses. İkinci ayette buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu la te'külü envalekum beyneküm bil batıl. Batıl haramlar. Haramlarla ne nasıl malını yiyin ne haram lokmaları ağzınızdan aşağı indirin. Haram yemeği yemeği buyurmuş. Zira haram yemek nefsi manen öldürmektir. Haram yemek nefsi manen öldürmektir. Külü min tayyibati ayet cizlesiyle halaldan kazanıp halaldan yemeği emrile batıl ile haramdan yememeyi la te'külü emri şerifiyle de bize emir buyurmuş. Bakın ne kadar iyi. İnsan halaldan, insan halaldan ağzına koyduğu bir lokma veya hanımına verdiği bir lokmadan yine sevap olur. Bir lokmadan bile sevap olur. Ve yine kişinin nefsine ve ehli beytine yedirdiği sadaka olduğu da rivayet edilmiş. İman veya İslam'ın efdalinden sorulduğu vakit yemek yedirmek bol da selam vermek de bilinmiş. Yemek yedirmek İslam'ın fazaili. Bir de bol bol selam. Demin verdiydim. Ne gibi? Parayla değil mi? Boyuna sabalıyor. Yemek yedirmek ve gece herkes uyurken namaz kılmak günahların affına ve derecesinin yükselmesine sebep olur demişler. Yemek yedirmek ve geceleri kalkıp namaz kılmak günahların affına ve derecesinin yükselmesine haccın kabulünü sormuşlar. Hacc nasıl kabul olur? Ne zaman kabul olur? Yemek yedirmek, yumuşak konuşmak, tatlı güzel sözler ve nasihatlerde bulunmak olduğunu Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuştur. Demek haccın kabulüne işaret ve alamet yormaklık yapabiliyorsan, yemekleri yedirebiliyorsan, bizim hacı efendilerimiz yemek yediririz. Hacı vakitten geldikleri vakitte biraz ziyafet yaparlar. Bir kere yapar ama. Geldiği vakitte bir kere ziyafet yapar. Hacı arkadaşlarını ya komşularını davet ederler, yedirirler. Görüp göreceğim bu kadar. Olmadı. Her zaman yaptırmak. Gücün yetiyorsa her gece yap. Yetmiyorsa pazartesi, perşembe.

yetmiyorsa 15 günde bir yap, ayda bir yapacağım olsa. Bundan sonra da kalmam. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki, kişinin mürüvveti, kişinin mürüvveti yemeğini halaldan edip dostlarına ikram ve ihsanıdır. Hazreti Ali Efendimiz der diyor ki, benim bir sağ miktarı yemeği kardeşlerimle beraber yemem, bir köle azat etmekten daha sevgilidir. Hazreti Ali Efendimiz, benim bir sağ dediği şöyle ufak bir ölçek. Bununla beraber yiyeceğim yemek, kardeşlerimle ama ihvanım neyse, bana köle azat etmekten daha sevgilidir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, taamın efdali, yemekteki insanların çokluğuyla olur. Üç kişi çağırırsın, beş kişi çağırırsın, birisi o da yemektir ama çok olursa daha efdali. Efdali insanların çokluğuyla olur buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemekten evvel el yıkamak, fakirliği giderir. Yemekten evvel el yıkamak, fakirliği giderir. Yemekten sonra yıkamak da hatalara giderir. Gözleri de sağlığa eder. Gözlerin sağlamlığı, demek ellerinin yemekten evvel yıkanmasına, yemekten sonra yıkanmasına bağlı. Sehl rahmetullah diyor ki, yemek adabına riayet etmeyen, yapacağı ibadetin amelini de iyi yapamaz. Abdest alırken, abdest adabına riayet etmeyenin namazı da öyle yamuk olur. Burada da diyor ki, bu da yemekten başladı. Yemek der ki, adaba riayet etmeyen çok adab var. Allah affetsin kusurları. Bunların hiçbirisini yapabildiğimiz yok. Birisi, mürailikten çok sakınmak gerekir. Yedirirken bana iyi desinler. Mürailik geliyor, iyi desinler. Metri seni almayayım diyerekten. Yedirirsen, işlemedi. Ama bana böyle desinler diyerekten yemeği de kesme. Yemeği yedir, niyetini düzeltme bak. Allah için yedir. Gerek yerken, gerek içerken ve yatarken de, yerken, içerken, yatarken de ibadet niyetiyle yapmak lazım. Yani yiyeceğim, kuvvetlenin, takatın yerine gelsin, Allah'a kulluk edeyim. Yatayım, uyuyayım, Allah'a sıvadayım. Dinlensin şu vücudum, kalkayım sıvadayım erkenden, Allah'a yahut gece, Allah'a ibadette bulunayım. Niyetiyle yapmalıdır diyor. Yemekte içmekte kasıt, kuvvetleneyim de Allah'a kulluk edeyim. Eski büyükler bunları hep yaparlarmış. Bizlere de tavsiyede bulunmaktadırlar. Çünkü ibadet edebilmek için yiyip içmek, uyumak da ibadetten sayılır. Onun için nevmül abim ibadet. Onun uykusu da ibadet. Neden? Kastı böyle de öyle. Böyle yapılmazsa yedikleri, içtikleri, yaptıkları hep dünyadan sayılır. Bunun için yemek adabını 170 olarak saymış. Bunlardan bir kısmını biz de size bildirelim. Evvela yemekte farz, sünnet, edep, fazilet, müstehap, mekruh, mürüvvet, kütüvvet denilen edeplere de ait etmek ve bunları bilmek lazımdır. Birincisi, ilk farz, yenecek yemeğin halal olması şart. Yemekte kabahat yok. Bunlar bizim tarlalarda, hepsi patlıcan, pırasa burada, onun bir kabahati yok. Yalnız onu alan adamın parasının, kazandığı parası halal olursa, hiç ondan yemekte kuvvet yok. Onun için o yemek, alınan yemek halal parayla olunduysa, o halal demektir. Bunu bilmek için de, böyle bak, bunu bilmek için de İlmi Hal kitabındaki 4. bahis, muamele kısmıdır. Namaz nasıl farz ise, iman nasıl farz ise, yemeğin de halaldan olması öylece farzdır. Binaenaleyh, alışveriş usulleri, muamele alışveriş usulleri fıkıh kitaplarımızda pek güzelce izah edilmiştir. Bunları öğrenmek her Müslümana ilk borç. Bugün insanlar çeşit yabancı dilleri öğrenmeye çalışırlar da dini bilgileri hiç ehemmiyet edilmiş. İkincisi, yiyeceği veya içeceğin şeyin kendisi bilinen,
bu ona yabancı haram bir madde karışmamış olur. Ve ilmin de onu caiz görmesiyle olur. Yine şeyin içinde haram bir maddenin karışmış olmaması. Bilmiyoruz. Tetkik etmiyor. Bu nedir? İkincisi, nimetin mün'im-i hakiki olan Allah tarafından, Allahu Celle ve Ala tarafından verilmiş olduğunu bilmesi. Nimetin bu bana filan verdi. Filan vasıta. Filan verdi, o vasıta. Asıl onun sana sevk eden Allah-u Teala. Onun Allah-u Teala'dan olduğunu bilmesi lazım. Düşüklüğünü de onu da öyle yapmalıdır. Az yemeği tercih etmesi. Yemeği, az yemeği tercih etmesi ve kanaat sahibi olması, hırstan kaçması, edebe riayet eder olduğu halde yemesi, yemekten evvel ellerini yıkaması, müstehap olup yemekten sonra da temizlik içindir yıkamalı. Besmele-i Şerif, Bismillahirrahmanirrahim de. Sonunda bir dua yapsanıza. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bilmiyorum ben. Olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemezsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatih. Evvelinde Bismillah, sonunda Cenab-ı Hak hamdindir. Ki onu yemek, bu yemeği verdi, bu yemeği yiyebilmek kudretini de verdi. Allah'a zikreye ne hastalar var değil mi? Yiyemiyorlar. Ağızlarına veriyorsun, yutamıyor. Neler var? Allah muhafaza etsin. Sonra insanın her hali her gün bir olmuyor. Bugün iyi sağlam bakarsın, yarın ne olacak kim bilir. Yemeği daima sağ eliyle yemeli ve sağ eliyle içmeli. Bizim Müslümanların adı sağ elleriyle yerler, sağ elleriyle içerler. Bunu çocukların üzerinde de dikkat, titizlikle dikkat etmeli. Bazı çocuk çolak oluyor. Neyken? Bu daima kolay geliyor da soluyla yemesi. Alışır. İnsan alışamadığı bir şey yok çünkü. Evvelinde buz ile başlayıp yemekten evvel bir parça buz olur. Ağzını tutarsın. Hikmeti var. Buralarına karışmayız. Buz ile başlayıp sonunda yine buz almalıdır. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesidir. Büyüklerimizin sözleri. Hiçbir yemeği beğenmemezlik yapamak. Bazı tabiat insanda hoşlanmadığı bir yemek olur. Yani ona karşı bir şey beğenmemeli, ayıplamamalı. Beğenmezsen ses çıkarmasın o kadar. Alırken de öyle. Bunu ben beğenmedim. Bunun daha başkası yok mu? Daha başkası yok mu? Daha bir güzeli yok mu? Bu da iyi ama daha güzeli yok mu? Bunu beğenmedim demiş tabiri caizse hoş görmemişler. Gelen yemeğe kanaat edip başka şeyleri istememeli. Peynir ekmek mi gitti? Zeytin ekmek mi kodu? Yağız kuruyor, ekmek mi kodu? Buna kanaat et. Katığı yok mu bunun ya? Şimdi bunu kim yapacak bu devirde? Gelen yemeğe kanaat edip başka şeyleri istememeli. Çorba mı getirdi? Pekala. Ya yemek yok mu? Etli yok mu? Tuzlu yok mu? Ne güzel şeyler yaptı. Yemekte misafirlerin çok olmasına çalışmalı. Biz kapıları kaparız, başka kimse gelirse gelmesin artık, olun deriz. Zira yemeklerin toplu olarak yemek yenmesini, yemek yenir de pek mübarek olur demişler. Hatta bazıları yemeklerini sokaktan geçenlerin göreceği bir yer üzerinde yaparlarmış ki gelen geçen de iştahlılar var da gelsinler, buyurun derlermiş onlara da. Derlermiş. Hem bereketli hem de faydası çok olur demişler. Buna lokmaları ufak yapmalı diyor. Büyük lokma yemek caiz değil. Ağzım alır alır ama ufak alacaksın da ağzını güzel etsin, tutmasın da kolay olsun. Lokmaları ufak yapmalı ve iyice çiğnemeli. Acılı edip de yarı yamalak, yuvarlamak mideye adeta intihardır. Yemek yiyenlerin yüzlerine bakmamak. Kim çok yiyor, kim az yiyor gibilerden yemek yiyenlerin yüzlerine bakmamak ve gözetmemek. İnsan utanır. Herkes için yiyecek eder. Sonra oturarak yemeli. Oturarak yemeli. Ve sol ayağının üstüne oturup sağ ayağını dikmeli. Bunda çok fayda var. Şimdi o sandalyede oturunca mide rahat dolar.
böyle yerde oturduğum vakitte, bu ayağımda bittiğim vakitte mide sıkışır tabiatıyla. Bu sıkışıklığımla dolmuş zannedersin. Kalkınca boşluk var, açılır. Mide rahatlığa kavuşur. Onun için oturarak yemeli ve sol ayağının üstüne oturup sağ ayağını dikmeli. Peygamber bunu böyle yapmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Dayanarak, yatarak yememeli. Ev sahibi başlamadan yemeğe başlamamalı. Büyüklerden sonra yemeğe başlamalı. Meyve ile çekirdeği de bir tabağa koymamalı. Meyveyi de yemekte evvel yemeli. Bu da bizim şimdi bugünkü şeyimizin tersine. Biz meyveyi yemekten sonra veriyoruz. Zaten karın doymuş. Bir de onları üstüne ekliyoruz. Eğiden bozuk okuluyor, hazimler ağırlaşıyor. Bizim meyveyi hem erkenden verirsin, bunları yerlerken yemek de hazırlanır. Bekleyen de sıkıntı çekmez, yapan da sıkıntı çekmez. Kolaylık olur. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Yan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka yolculuk yarışması en güzel yolculukla tamamlandı. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması kapsamında düzenlenen Umre programı tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmada dereceye girerek veya çekilişle Umre ödülü kazanan katılımcılar, aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile 8-15 Temmuz tarihleri arasında kutsal topraklarda bir araya geldi. Program boyunca katılımcılar umre ibadetlerini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki önemli dini mekanları ziyaret etti. Düzenlenen sohbetler, ortak buluşmalar ve kardeşlik programlarıyla yarışma sürecinde kurulan gönül bağları daha da güçlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı sofrayı ve aynı duaları paylaşarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması adına yapılan açıklamada organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığı belirtilerek bilgiyle başlayan yolculuğun kutsal topraklarda kardeşlik, paylaşma ve maneviyatla taşlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Katılımcıların programdan büyük memnuniyetle ayrıldığı ve kurulan gönül bağlarının en değerli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 824.878 yarışmacı kaydıyla tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Eğitimler, söyleşiler, deneme sınavları, birlikte okumalar ve gönüllülük faaliyetleriyle yıl boyunca devam eden yarışma süreci Umre programıyla anlamlı bir final yaptı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak'la yapmış olduğumuz kısa söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sevgili dinleyiciler, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Türkiye Genel

0: koordinatörü Süleyman Çakmak'la beraberiz. 13. Ufka Yolculuk Yarışması tamamlandı. Katılımcılar, Umre ödülü kazananlar Umre'ye gittiler ve dönmüş bulunuyorlar. Biz de sürecin bir özetini dinlemek için Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. 13. Ufka Yolculuk Yarışması bitti. Kazananlar Umre'den döndüler ve böyle yoğun bir süreci artık geride bırakmış oldunuz. Şimdi artık 14'ün hazırlıkları vardır. Biraz süreç içerisinde neler yaşandı, nasıl geçti? Biraz özet şeklinde sizden dinlemiş olalım. Buyurunuz.
1: Tabii ki. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları malum bu sene 13.sü düzenlendi. 2013 yılında ilki başlamıştı. İlmihal konusuyla yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla başlayan yarışmalarımızın birincisinden sonra farklı konular, hadis, sünnet, siyer gibi konularımız, Kur'an-ı Kerim mealinde gibi konularımız vardı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünce, adab, ahlak, geçen yıl Hacı Bektaş Birliği ve en sonraki yılımızda da nasıl inanmalı konusuyla yarışmacılarımızın karşısındaydık. Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi katılmıştı. Bu sene 825 bin kişi katıldı. Böylece 13 yıl içerisinde 6,5 milyon insanın katıldığı bir yarışmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sivil kitap okuma yarışması, insanları kitaba, sahih kaynaklara yönelten bir yarışma olması hasebiyle Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını gerçekten çok önemsiyoruz. Yarışma Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, on binlerce gönüllü bu işe gönül vermiş, kitap okumaya, insanları sahih kaynaklarla buluşturmaya gönül vermiş sahanın kahramanları vasıtasıyla okul okul, kurum kurum ziyaret edilerek tanıtılıyor, anlatılıyor ve katılım sağlanıyor. Yarışmaya kayıtlarımız ücretsiz, sınava başvurumuz ücretsiz, sınava girişlerimiz ücretsiz, internet sitemizdeki dijital kitaplarımız ücretsiz, kitaplarımızın dijital ses kayıtları ücretsiz ve yarışmacılarımızın tüm bu ücretsiz sürecin sonunda sınava girmesi ve birçok ödül kazanması mümkün oluyor. Bu sene çok güzel ödüllerimiz vardı. Bunların en büyüğü Umre ödülümüz idi. Umre ödülü kazanan 39 yarışmacımız ve bunların refakatçileriyle birlikte ve dışarıdan da biz de Ufka Yolculuk'la beraber Umre'ye gitmek istiyoruz diyen yaklaşık 33 ilden 246 katılımcı ile beraber 8-15 Temmuz tarihleri arasında Umre yolculuğumuzu gerçekleştirdik elhamdülillah. Öncelikle Medine'ye indik. Medine'de Peygamber Efendimiz'i ve ziyaret edilecek o güzide yerleri ziyaret ettik. Oranın manevi ikliminden, feyzinden müstehab olduk. Oradan faydalandık. Arkasından da kafile olarak tabii 2 uçak, 5 otobüs Mekke'ye otobüslerle geçiş yaptık. Mekke'de de Kabe'yi ziyaret ettikten, umre tavafımızı, sayımızı yaptıktan sonra da yarışmacılarımız ve diğer ziyaretçilerimizle beraber oranın ziyaret edilmesi gereken Kabe'nin, o mübarek beldelerin güzel yerlerini ziyaret ettik. Oraların ikliminden de feyziyab olduk. En sonunda tüm bu ibadetler ve ziyaretler sonrasında da 15 Temmuz'da tekrar 2 uçak ile ülkemize dönüş yaptık. Çok güzel anlar yaşadık, çok güzel birliktelikler yaşadık. Oraya gelen yarışmacılarımızın o gözlerindeki mutluluk, o yarışmacılarımızın ailelerinin çocuklarının o mutluluğunu yaşıyor olmaları beraber bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu kısa zamanı, bir haftalık süreci dolu dolu geçirdik elhamdülillah.
0: Evet, hem baştan sona çok humalı çalışmalar olan gönüllülerin sahanın kahramanları dediniz ya, evet. A'dan Z'ye tüm gönül verenlerin hakikaten yoğun emek verdiği bir programın sonu ve böyle Umre'de böyle güzel anılar biriktirilerek bir final yapması gerçekten çok güzel. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve emekleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum Akrafem'in değerli yönetimine, çalışanlarına ve bizi dinleyen değerli vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
0: Peki, hoşça kalın.
2: Haberimizin detaylarına ve yolculuk kapsamında hazırlanan kısa videosuna akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak için Ufka Yolculuk web sitesini ziyaret edebilir, resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikil Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. İstanbul'daki büyük çekirgeler için uzmanlardan açıklama. İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgeler sosyal medyada istila iddialarına neden olurken uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Doktor Ergün Bacak, görüntülerde yer alan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu söyledi. Türün istilacı olmadığını vurgulayan Bacak, sosyal medyada oluşan yoğun istila algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu çekirge türünün insanlara hastalık bulaştırmadığını ve tarım alanlarına ciddi zarar vermediğini belirten Bacak, bitkiler ve diğer böceklerle beslenerek ekosistemde dengeleyici bir rol üstlendiğini kaydetti. Çekirgelerin evlere besin aramak için değil, gece saatlerinde yapay ışıklara yöneldikleri için girdiğini söyleyen bacak, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerde bu karşılaşmaların daha sık görüldüğünü belirtti. Vatandaşlara çekirgeleri öldürmemeleri çağrısında bulunan bacak, karşılaşılan çekirgelerin bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla alınarak en yakın yeşil alana bırakılmasını önerdi. Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla erişkin hale gelen çekirgelerde görülen bu yoğunluğun geçici olduğunu ve birkaç hafta içinde azalmasının beklendiğini ifade ediyor. YKS sonrası doğru yaklaşım nasıl olmalı? YKS sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlar, ailelerin ilk tepkisinin gençlerin psikolojisi üzerinde belirleyici olacağı uyarısında bulundu. Klinik psikolog Ayşe Topak, sonuçların açıklandığı ilk dakikaların öğrenciler için duygusal açıdan hassas bir dönem olduğunu belirterek, ailelerin hayal kırıklığını yüz ifadeleri ya da sözleriyle yansıtmaması gerektiğini söyledi. Topak, öğrencilerin birbirleriyle kıyaslanmaması ve ilk anda tercih ya da yeniden sınava hazırlanma konularının gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı. İlk günün çözüm arama değil, duygusal destek günü olması gerektiğini ifade eden Topak, önceliğin öğrencinin yaşadığı duyguyu anlamak olduğunu belirtti. Bu sonucun seni üzdüğünü görebiliyorum gibi empati içeren ifadelerin gençlerin kendilerini anlaşılmış hissetmelerine yardımcı olacağını söyledi. Suçlayıcı ve yargılayıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Topak, ben sana söylemiştim. Daha çok çalışsaydın ya da bizi hayal kırıklığına uğrattın gibi ifadelerin suçluluk duygusunu artırabileceğini belirtti. Uzmanlar, sınav sonucunun gençlerin değerini belirlemediğini hissettiren destekleyici bir yaklaşımın hayal kırıklığıyla sağlıklı şekilde başa çıkmalarına katkı sağlayacağını vurguluyor. YKS sonrası ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve uzmanların önerilerine ilişkin haberin tüm detaylarına akra.media internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadaki egzersiz videolarına dikkat. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan egzersiz videolarının bilinçsizce uygulanmasından ortopedik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, son yıllarda sosyal medyada izlediği egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut sakatlıkları ilerleyen ya da yeni eklem sorunları yaşayan hasta sayısında belirgin artış görüldüğünü söyledi. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında her ağrının farklı nedenlere bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu nedenle her egzersizin herkese uygun olmadığını vurguladı. İnternette paylaşılan içeriklerin çoğunun kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlandığını ve bireysel anatomik farklılıkları dikkate almadığını ifade etti. Özellikle menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yaralanması, omuz sıkışma sendromu, eklem kireçlenmesi ve kalça problemi bulunan kişilerin sosyal medyada gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamalarının kalıcı eklem hasarlarına neden olabileceğine dikkat çeken Akkaya, egzersiz programlarının mutlaka uzman değerlendirmesiyle kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi. Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı. Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısının ardından uzmanlar, özellikle kalp hastalarının önümüzdeki günlerde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Muhammed Hulusi Satılmışoğlu, hissedilen hava sıcaklığının bazı bölgelerde 50 dereceye kadar çıkabileceğini hatırlatarak, daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, bypass ameliyatı olanlar, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve pıhtılaşma riski bulunan kişilerin 9 ila 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırdığını belirten Satılmışoğlu, vücudun serinlemek için cilt yüzeyine daha fazla kan gönderdiğini, bunun da kalbin daha hızlı ve yoğun çalışmasına neden olduğunu ifade etti. Terleme ile birlikte oluşan sıvı kaybının ise kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşma riskinin artmasına yol açarak kalp krizi ve felç riskini yükseltebileceğini kaydetti. Profesör Doktor Satılmışoğlu, göğüste baskı veya sıkışma hissi, aşırı halsizlik, yoğun terleme, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin sıradan yorgunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulundu.
0: Hava durumu.
2: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Tamamul birri en te'amele fissirri amelel alaniye sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Ebi Amir'den rivayet edilmiştir. Radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok mühim bir ahlaki temel esası bize bildiriyor. Bu hadisi şerifinde buyuruyor ki tamamul birri en te'amele fissirri amelel alaniye. Bir ahlak temel kaidesi. Birrin tamamı, bir iki R harfiyle bir iki R'li. İyilik demek. İyi olan kimseye berr derler. Çoğulu ebrar gelir. Biliyorsunuz ebrar kelimesini. Yani iyi, mübarek insanlar, salih insanlar demek. Anne ve babasına karşı iyilik yapana da ber derler. Berren bi valideyhi. Annesine, babasına karşı iyi evlatlık yapan kul demek. Birrü takva tabirinden bilirsiniz. Takvaya yakın bir mefhumdur bu. Yani iyilik ve Allah korkusu, sakınma çekinme duygusu, takva birbirini meydana getiren, destekleyen duygular olduğu için. Korkan, kötülük yapmaktan sakınan iyi insan oluyor. O bakımdan takva duygusuna sahip olan iyi insan oluyor. Bir yapma, iyilik yapma uygun bir insan haline geliyor. Onun için birr takva diye beraber tabirde de geçer. Birr takva sahibi olmak diye. Buralardan hatırlayacağınız bir kelime olmuş oluyor. Şimdi bu iyilik Allah'ın sevdiği bir vasıf. İyi insan olmak, iyilik yapıcı bir insan olmak. Güzel bir şey. Bunun tamamı nedir?

iyi insan olmanın aslı, kökü tam %100 olması. Musiki tabiriyle dört dörtlük diyorlar. Dört dörtlük bir musiki tabiridir. Tam demek o da. Tam nota demek yani. %100 o da bir nispet kelimesidir. Efendim, bunun tamamı, %100'ü, en iyisi nedir? En tamele senin işlerini, icraatını yapmandır. Fis sırrı, gizlide, amelel alaniye, aşikare yaptığın işi yapmandır. Gizlide de aşikare yaptığın işi yapman, iyilik vasfının tam mükemmel şekli demektir. Şimdi bu ne demek? Tenhada da, aşikare de, herkesin gördüğü yerde, açıklıkta, kalabalıkta yaptığın şeyi yapmak, iyilik duygusunun tamamıdır. En mükemmel derecesidir. Ne demek? İnsanlar, insanlardan çekinirler. Mesela, yalnızken burnunu karıştırır da, insanların yanında utanır. Mesela, basit bir şey ama, utanır o zaman. Yalnızken yan gelir yatar da, birisi geldiği zaman toparlanır. Savruk yatar, devrik yatar, efendim filan, ama birisi geldiği zaman toparlanır. Kendi başına buyruk olduğu zaman bir şarkı, türkü tutturur filan da, birisi olduğu zaman kendisini tutar. Yani tek başına olduğu zaman biraz gevşiyor. Vidalar gevşiyor. Kaideler biraz sulanıyor. Nefsin hakimiyeti biraz daha fazlalaşıyor. Keyif fazlalaşıyor yani. Keyfi olarak, zevki olarak, efendim, lauballik artıyor. Daha laubali olur. Ama başkalarının yanında olduğu zaman laubalilik azalır. O yanında bulunulan insanın makamına, mertebesine göre de iş daha ciddileşir. Cihat daha ciddileşir, daha ciddileşir. Nihayet kazık gibi durmaya kadar gelir. Kıpırdamaz yani. Rahat demedikçe böyle yerinden kıpırdamaz. Direk gibi durur yani. Kıpırdamaz, heykel gibi durur filan. Neden? Çok hürmet ediyor karşısındaki şahıs. Çok makamı yüksek bir kimse olduğundan hazır ol vaziyetinde duruyor. Amir olduğundan, komutan olduğundan. Demek ki insanlarla olduğu zaman onun mevkine, makamına, rütbesine, derecesine, yakınlığına göre, ama hiç rütbesi olmasa bile yine de efendim başkaları dedikodu yapar, ayıplar filan diye şey, kendisine çeki düzen veriyor, tutuyor, dilini tutuyor. Kendisine hakim oluyor filan. Ama tek başına olduğu zaman gevşiyor, yapıyor. Başkasının yanında yapmadığı şeyi gizlide yapıyor. Günahı yapıyor. Nefsine uygun işi yapıyor. Şeytana uygun işi yapıyor. Ha, olmadı. İkili oldu bu. İnsanlardan korktuğu için yapmadığı hataları, kusurları yalnız kaldığı zaman yapıyor. E peki sen şimdi yalnız mısın aslında? İmanı kamil, sağlam olan insan bilir ki insan yalnız olduğu zaman yalnız değil. Yani söz gelişi biz yalnız diyoruz ama yalnız değil ki insan. İnna künnâ nestensihû mâ küntüm te'amelûn. Bu bildiğimiz bir şey. Sonra insanın her uzvunda, her ekleminde, her azasında melek var. Vücut kendi kendine duramıyor, meleklerin korumasıyla durabiliyor. Yani vücut muazzam bir varlık. Bir kainat, bir alem bizim vücudumuz. Kaç tane hücre var? Nereden bileyim hocam, git işine. Hücreler sayılır mı? Milyonlarca, milyarlarca hücre var. Beyinde şu kadar, böbrekte bu kadar, ciğerde şu kadar. Efendim, doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar, değişiyorlar. Hani eski Esat? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Benim 10 sene önceki hücrelerimden kaç tanesi kaldı vücudumda? Tırnaklar uzuyor, kemikler değişiyor, efendim, giren giriyor, çıkan çıkıyor, gelen geliyor, giden gidiyor, efendim, deriler değişiyor. Hani güneşte yandığımız zaman derinin değiştiğini anlıyoruz da, başka zaman bilmiyoruz, her şeyimiz değişiyor. Değişiyor, tazeleniyor. Ve devamlı bu muazzam mekanizma, muhteşem mekanizma, yani insan vücudu hakkıyla bilse tam mümin olur. Hayran olur, tam aşık-ı sadık, has Müslüman olur. Kendini bilen, nefsini bilir, çeşitli izahları var. Vücudunu iyice bilsen, nasıl yaratıldığını, nasıl çalıştığını bu vücudun, Rabbini bilirsin. Men arefe nefsehu, fekad arefe Rabbehu. Rabbini bilir. O bakımdan vücudumuzda melekler var, Allah yanımızda, şah damarımızdan bize daha yakın, o halde biz yalnız değiliz, hiçbir zaman yalnız değiliz. O halde yalnız olduğu zaman da günah işlemez, hata işlemez, gevşemez, kusurlu iş yapmaz. Bak, küçücük kelime ile cihanlar dolduracak kadar güzel bir manayı Peygamber Efendimiz ifade etmiş. Yani

0: şunu hepimiz defterimizin başına yazsak, aklımıza yerleştirsek, gönlümüze yerleştirsek ve şu hadis-i şerifin ışığı ile yaşasak, yürüsek, işlerimizi yapsak ne güzel olur. Tamamul birri en tamere fissirri amelel alaniye. İyiliğin en yükseği, doruk noktası tamam olması, yalnızken de kalabalıkta olduğun gibi işler yapabilmendir. Kalabalıkta gösteriş için güzel şeyler, giyim, kuşam, taranmak, süslenmek, donanmak, boyanmak, efendim tıraş olmak. Neden? Dışı süslemek, zahiri süslemek. Zahiri süslüyorsun, için haram. Halka karşı iyisin, gülüyorsun tebessüm, yalancı gülücük tebessüm falan. Ama içerken kızgın. Halkın yanında melek gibi, evde barut gibi. İl eğisi ev ağusu. Ellere karşı iyi, evde zehir zemberek. Olmadı. Demek ki tutarlı değil. Ayarı eksik, kusuru var. İmanı zayıf, şuuru eksik. Şuur seviyesi düşük, iyilik derecesi tam iyi değil. Kusurlu. Kalitesi tam değil. Neden? İnsanların karşısında insanlardan çekiniyor, yapmıyor. Yalnız kaldığı zaman efendim ver yansın. Kaldır küldür her şeyi yapıyor. Yalnız kaldığı zaman da yapmayacak çünkü yalnız kalmıyor. Çünkü gören var. Neler neler var. Ona göre insanın her işine dikkat etmesi lazım. Bu prensip, bu düşünce, bu zihniyet temel düşüncelerden biridir. Öyle büyüklerimiz var ki gece ayak uzatarak uyumamışlar. Bana göre biraz fazla gibi geliyor şahsen, zayıf olduğumdan. Ama ayağını ben Allah'ın huzurunda nasıl uzatırım, edepsizlik olur diye ayağına ip bağlamışlar. Biliyor musunuz, böyle dizlerini büküp ip bağlamışlar veya kuşak geçirmişler büküp dizlerine. Ayağımız uyuduğumuz zaman farkına varmadan uzanmasın diye. Uzanmak saygısızlık diye. Tabii biz bu kadarını tabiiliğin biraz ötesinde gördüğümüz için, tahammül edemeyeceğimiz için uygun görmüyoruz ama yani bu kadar edebe riayet etmişler. O kadar yalnızken de Allah'ın kendilerini gördüğünü bilmişler, ona göre hareket etmişler. Çok önemli bir duygudur bu. Çok mühim bir duygudur. Aman, aman siz de ebrardan olmak istiyorsanız, Allah'ın iyi kullarından innel ebrare yeşrebune minke sinkane mizacuha kafura, cennetin içine girip de böyle kafurulu, hoş kokulu cennet şeylerinden ikramlara mazhar olmak istiyorsanız, ebrardan olmak istiyorsanız, yalnızken de iyi insan olun. İnsanların karşısında iyi insan oluyorsunuz, yalnızken de iyi insan. Çünkü yalnız değilsiniz. Hakiki iman o. Tasavvufun özü esası bir bakıma bu.
1: Allah bize mensubu olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmet nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, tertif eylediği, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Adaptasyon, edebi bir eserin başka bir dile, türe ya da sanat formuna uyarlanması süreci. Bu terim özellikle Batı etkisindeki Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Kavramla Tanzimat döneminden itibaren sistematik olarak karşılaşıyoruz. Bu dönemde Batı'dan yapılan çeviri ve uyarlamalar sayesinde Türk okuyucusu yeni bir zihniyete hazırlanmıştır. Tanzimat edebiyatında özellikle tiyatro alanında yapılan adaptasyonlar dikkat çekmekte. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa gibi isimler Fransız Klasik Tiyatrosu'ndan yaptıkları uygulamalarla yeni zihniyete halkı hazırlamaya çalışmışlardır. Servet Üfünun döneminde ise adaptasyonlar daha çok roman ve öykü türlerinde görülür. Batı'dan gelen edebi teknikler ve anlatım biçimlerini Türk edebiyatına uyarlamışlardır. Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak halkı eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla edebi adaptasyonlar yaygınlaşmıştır. Dünya klasiklerinin sadeleştirilmiş çevirileri ya da çocuklara yönelik yeniden yazımları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca tiyatro, sinema, radyo oyunlarında da birçok edebi eser adaptasyona uğramış, böylece geniş kitlelere ulaşmıştır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Ebu Kamil Suca, Matematik, Cebir Denklemleri. Asıl ismi Şuca bin Eslem bin Muhammed bin El-Hasib El-Mısri olup künyesi Ebu Kamil'dir. Matematikçiler arasında İbni Heslem El-Hasib, yani hesap matematik bilgini adıyla meşhur oldu. Doğum ve vefat tarihleri net olarak bilinmemekle beraber kaynaklarda Hicri 236-339, miladi 850-950 seneleri arasında yaşadığı ifade edilmektedir. Aslen Mısırlı olmasından dolayı El-Mısri diye anılmaktadır. Miladi 868-884 yıllarında Kahire'de yaşadığı ve gemi inşaat mühendisi veya yapımcısı olarak, bir kısmında ise bazı valilerin yanında muhasip olarak çalıştığı söylenmektedir. Ebu Kamil Şuca, matematik ve bilhassa cebir alanında başarılarıyla dikkat çekti. Ünlü matematikçi Muhammed bin Musa el-Harezmi'den sonra eserleri zamanımıza kadar ulaşan ilk matematikçi olup eski İslam cebir geleneğinin son temsilcisidir. Kendinden önceki İslam matematikçilerinin yanı sıra eski Yunan matematikçilerinden etkilenmiş olması muhtemeldir. İkinci dereceden cebir denklemlerini Harezmi'nin metodu ile çözüyordu. Bununla yetinmeyen Ebu Kamil, bu çözüm metodlarına bazı orijinal izahlar getirdi. Lineer birinci dereceden, kuadratik yani ikinci dereceden ve daha üst derecelerdeki denklemler, belirsiz denklemler ve tam sayı problemlerine ait çözüm yolları ortaya koydu. Ebu Kamil, cebir tarihinde ilk defa olarak ikinci derecenin üstünde denklemlerin çözümünü tam bir hassasiyetle gerçekleştirdi. Bu yüzden ona Harezmi'den sonra ikinci cebir teorisyeni gözüyle bakılmaktadır. Cebirdeki bu otoritesini İslamiyet'te fıkıh bilgisinin en mühim noktalarından birisi olan feraiz, yani miras taksimi hesaplarının çözümünde kullandı. Daire içinde çizilecek düzgün pentagonun tersimi meselesini dördüncü derece denklemlerine çevirdi ve bu denklemi ikinci derece denklemlere getirdi. İlim tarihi yazarlarından George Sarton, onun hakkında en büyük matematikçi tabirini kullanarak Introduction to History of Science adlı eserinde şöyle demektedir. Ebu Kamil, ikinci dereceden cebir denklemlerinin hakiki köklerini keşfetti. Cebirsel ifadelerin çarpma ve bölme usullerini geliştirdi. Martin Levy ise The Algebra of Ebu Kamil adlı eserinde onun hakkında Ebu Kamil düzgün beşgen ve çokgenlerin kenarlarını cebir denklemleriyle hesaplamayı başardı. Bunu yaparken de özellikle dördüncü dereceden denklemleri kullanmıştır demektedir. Florian Cahori ise matematik tarihi ile ilgili eserinde miladi 13. asır ortalarında Ebu Kamil'in eserlerinin Batı alimleri tarafından yegane başvuru kaynağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Ebu Kamil Şuca adı Avrupalılara matematiği öğretenler arasında anılmaktadır. Bu büyük matematikçi Harezmi'nin cebir konusundaki görüşlerini

0: yeteneği geniş ölçüde geliştirdi. Cebir ve matematikle sistematik bir şekilde meşgul oldu. Bu konularla ilgili 5 ayrı önemli eser verdi. Böylece Müslüman ve Avrupalı matematikçilere büyük bir bilgi hazinesi bıraktı. Ebu Kamil ve diğer Müslüman matematikçiler sayesindedir ki cebir matematik ilimleri haline geldi. Avrupa'ya matematiği aktarmada büyük rolü olan Pisalı Leonardo başarısını daha ziyade Ebu Kamil'e borçludur. Zira Leonardo sayılara üs ve kök almayı, iki ve çok bilinmeyen denklemleri, kare ve küplü denklemlerin tertip ve çözümlerini başta Ebu Kamil olmak üzere diğer İslam bilginlerinden öğrendi. Mısır'a yaptığı seyahatler sırasında onun eserleri üzerinde uzun boylu incelemeler yaptı. Kendisini şöhrete kavuşturan eseri Liber Abaci'yi yazmasında bu bilgilerin büyük rolü vardır. Şuca sadece Leonardo üzerinde değil, diğer Avrupalı bilginler üzerinde de tesirli oldu. Kendisini Kerhi ve Ömer Hayyam takip ettiler. Batı aleminde ise Leonardo Fibonacci Ebu Kamil'in metodunu benimsedi. Ebu Kamil Şuca, cebir ile kereci başta olmak üzere kendinden sonra gelen birçok İslam matematikçisini etkilemiştir. Ortaçağ Avrupa matematiğinin kurucusu kabul edilen Pisalı Leonardo, Fibonacci'nin Liber Abaci, Practica Geometria ve Liber Quadratorum adlı kitapları ile Bon Compagni tarafından Scripti 1 ve Scripti 2 adı altında yayınlanan yazılarından Ebu Kamil'in cebrinden derin biçimde etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ebu Kamil, cebir ilmine Harezmi'ye göre daha nazari, Öklid'e göre ise daha ameli bir yaklaşım getirmiş, böylece uygulama yönü ağır basan eski Babil-Harezmi cebir geleneği ile teorik Yunan cebir geleneği arasında bir sentez yaparak biçimsel cebirin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Hocam Allahu Teala mekandan münezzeh değil mi? Münezzeh. Allah'a mekan isnat edemezsin. Mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ama o hal Allah'a en yakın haldir. Çünkü şu pak anını, şerefli yüzünü koydun yere, eğildin Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda, tevazu gösterdin. Kulluğunu bildin, onun azametini, dergahının ululuğunu bildin, Rablığını bildin, başını yerlere koydun, ya Rabbi diyorsun. İşte o hal en yüksek haldir. Onun için dua ederken böyle bak secde halinde kula Rabbinin en yakın olduğu zaman olduğundan dua makbul oluyor. Daha başını kaldırmadan Allah onu suçlarını bağışlayıveriyor, günahlarını örtüveriyor.
0: Dostça bir tavsiye.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Zübeyr bin Avvam'ın Mekke'ye yukarı tarafından girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam'ı Mekke'ye gönderdikten sonra hemen arkalarından Zübeyr bin Avvam'ı hareket ettirmişti. Zübeyr bin Avvam, muhacir süvarileriyle birlikte Mekke'nin üst tarafından Hacun'a kadar ilerleyip bayrağını oraya, Fetih Mescidi'nin bulunduğu yere dikti. Mekke'nin yukarı tarafındaki müşriklerden mücahitlere karşı koyan olmadığı için Zübeyr bin Avvam çarpışmak zorunda kalmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'ye girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretin 8. yılında Ramazan ayından 13 gece geçtikten sonra Cuma günü başına siyah bir sarık sardı. Sarığın bir ucunu iki omzunun arasından arkasına saldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o gün başına miğfer geçirmiş olduğu da rivayet edilir. Buna göre Peygamberimiz Aleyhisselam ya sarığını miğferiyle birlikte sarmış ya da Zituva'da sarığını çıkararak miğferini giymiş, Mekke'ye girdikten sonra miğferini çıkarıp sarığını sarmış demekti. Peygamberimiz Aleyhisselam tepelerinden tırnaklarına kadar silahlanmış Müslümanların ortasında Hazreti Ebubekir'le Useyd bin Hudayr'ın arasında Zituva'dan hareket edip Ezahir yolundan Mekke'nin üst tarafına doğru ilerledi. Ezahir, Ahnes Hanedanı'nın Hira Dağı ile Sakar Dağı arasındaki mahallesiyle geniş yol arasında kalan yokuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın taşınan sancağı beyazdı. Peygamberimiz Aleyhisselam devesinin üzerinde bulunduğu halde Mekke'ye girerken Fetih Suresini yüksek sesle okuyor, Allah'a şükür ve tevazuundan başını önüne eğmiş bulunuyordu. Ezahir yokuşuna çıkınca kılıç parıltıları gördü ve ''Nedir bu parıltılar?'' Halid bin Velid çarpışmaktan men edilmemiş miydi? Ben çarpışmayı yasaklamamış mıydım diye sordu. Ya Resulallah, sanırız ki müşrikler Halid bin Velid'le çarpışmaya kalkmışlardır. Onlar çarpışmayı başlatmamış olsalardı Halid onlarla çarpışmazdı dediler. O sırada Kureyşilerden biri gelip Ya Resulallah, işte Halid bin Velid adam öldürmeye hızla girişti dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'dan yanında bulunan birine kalk, Halid bin Velid'e git. Kendisine Resulullah sana Mekke'de hiç kimseyi öldürmemeni emrediyor. Ellerini adam öldürmekten çeksin diyor de buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekkelilere eman verdiğini ilan ettirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, her kim Ebu Sufyan'ın evine girer sığınırsa ona eman verilmiştir. Her kim silahını elinden bırakırsa ona eman verilmiştir. Her kim evine girip kapısını üzerine kapatırsa ona da eman verilmiştir. Ey Müslümanlar topluluğu! Artık silah kullanmaktan vazgeçiniz. Ancak Huzalara, Beni Bekrilerin yaptıkları şeyden dolayı ikindi namazına kadar çarpışmaya müsaade edilmiş, izin verilmiştir buyurdu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münadesi, Mekke'de her kim evinin kapısını üzerine kapatır, silah kullanmaktan el çekerse ona eman verilmiştir diyerek seslendi. Peygamberimiz Aleyhisselam aynı zamanda yaralı öldürülmeyecektir. Arkasına dönüp kaçan takip edilmeyecektir. Esir alınan da öldürülmeyecektir buyurdu ve savaşanlar dışındaki bütün Mekke halkına, onların canlarına, mallarına, çoluk çocuklarına dokunulmamak üzere de eman verdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilirsin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
1: Değerli okurlar, 7. bölümümüzle birlikteyiz. Bir önceki bölümümüzde Miraç hadisesini anlatan şiiri okumaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüce Allah elçisini eylemişti böyle izaz. Buluşmada farz kılındı günde 50 vakit namaz. Dönüyorken Musa ona sordu Hakk'ın buyruğunu. Aman dedi, ümmetine ağır gelir, indirt bunu. Döndü nazlı elçi Hakk'a, 10 vakiti indirildi. Peygamberin bu yoldaki endişesi dindirildi. Her dönüşte bu vakitler onar onar düşüyordu. İnmiş idi 10 vakite, bizim için bu da zordu. İndi sonra 5 vakite, Musa dedi bu da çoktur. Efendimiz hayır dedi, dönmem artık, yüzüm yoktur. Ya Muhammed denildi, bu hükmümüzü sanma bozar. Farizalar 5 olsa da 50 farzlık sevabı var. Bundan sonra Resulullah gezdi bütün cennetleri, gösterildi kendisine Hakk'ın binbir nimetleri. Yüce şanlı peygamberin seyri böyle tamam oldu. Semalardan kutse inip elçilere imam oldu. Efendimiz sabahleyin miracını haber verdi. Cahil, kıskanç müşriklerin ayakları suya erdi. Müşriklerin içlerinde Kuds'u iyi bilen vardı. Peygamberden Kuds'e ait birçok şeyler sormuşlardı. Bundan önce Kudüs'e o bir kez bile gitmemişken karşısına getirildi, dikildi o şehir hemen. Bakıp ona cevapladı soruları birer birer. Fakat sağır olanların kulağına söz mü girer? Peygamberin miracını Ebu Bekir'e duyurdular. Bunları o söylüyorsa inanırım buyurdular. Peygamberimizin Medine'ye hicreti. Müşriklerin yaptıkları önce az çok tetiş idi. Peygamberin 13 yılı bu şekilde geçmiş idi. Müminler sabredemeyip yurtlarını terk ettiler. Mekke'deki birkaç can da Hakk'a gönlü berk ettiler. Yapılmıştı peygambere her işkence, her tecavüz. Fakat vuku bulmamıştı müthiş suikast henüz. Ebu Bekir korkuyordu ona bir şey olur diye. Vakit vakit siz diyordu hicret edin Medine'ye. Ulu elçi yaratandan izin yoktur dedi durdu. O sırada kodamanlar gizlice bir meclis kurdu. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Utbe Zem'a o mecliste. Bulundular birçokları ki hepsi de aynı histe. Bunlar ne bir söz dinlerler ne de acı duyarlardı. Kötülükten hoşlanırlar, şeytana hep uyarlardı. İçlerinden bazıları onu siz bir hapse koyun. Hayır dedi bazısı da sürgün etmek daha uygun. Ebu Cehil atılarak bunlardan hep vazgeçiniz. Yalnız her oymaktan siz güçlü birer genç seçiniz. Bunlar bir gün yakalayıp öldürürler Muhammed'i. Haşimiler her oymaktan ölç alamaz ancak dedi. Ortada bir diyet kalır ki onu da temin kolay. Oradakiler bu teklife dediler hep birden hay hay. Çılgın birer delikanlı seçildi her kabileden. Peygamber'e fırlayacak yaylardan oklar hemen. Gerilirken, kurulurken gizlice bu kanlı tuzak, bütün olup bitenlere haber verdi Cenab-ı Hak. Peygamberi yok etmek için sinirler hep gerilmişti. İşte böyle bir sırada hicret emri verilmişti. Efendimiz hanesinden çıkıp Ebu Bekir'e gitti. Mevlasının buyruğunu yoldaşına tebliğ etti. Ebu Bekir, babam anam olsun dedi feda sana. Yoldaşlıkta ben var mıyım bunu sen tez bildir bana. Üzülme ey Ebu Bekir, sensin bana yoldaş dedi. Bu iltifat Ebu Bekir'i sevinçlere gark eyledi. Görüldü hep hazırlıklar, aziz elçi eve döndü. Nazlı yurdun batısından yavaş yavaş güneş söndü. Karanlıklar bastırınca evi birden kuşattılar. Bu gece iş bitecekti, verilmişti böyle karar. Efendimiz Ali dedi, sözlerime eyle dikkat. Şu eşyayı sabah dağıt, yatağımda hiç korkma, yat. Ali gibi bir yiğidin korku ürkü ne denginde? Rahat rahat uyumuştu peygamberin döşeğinde. Dışarıda kendisini gözetlerken kılıç mızrak ulu elçi kapısını açtı Hakk'a sığınarak. Yerler kulak kesilmişken göstermedi hav eseri. Gürül gürül okuyordu Hakk'ın büyük peygamberi. Onların biz önlerine artlarına setler koyduk. Bağladık hem gözlerini, onlar için görmek de yok. Düşmanlar hiç sezmemişti geçtiğini peygamberin. Peygamber ah Mekke dedi. Bu dünyada senin yerin en sevdiğim yerdir. Fakat evlatların bırakmıyor. Senden uzak düşüyorum. Sanma beni bu yakmıyor. Peygamber bu tazallümü Mevlasına edince arz, bu Kur'an'ın tebliğini, tatbikini eyleyen farz. Elbet seni Mekke'ye de döndürecek buyurulmuştu. Gerçekleşti fetih ile bu ilahi büyük muştu. Peygamberle Ebu Bekir düşmanlardan kurtuldular. Mekke'ye 3 mil uzakta ufakça bir Sevr ini var. Ebu Bekir girdi önce çakalını temizledi. Delikleri tıkayarak peygambere buyur dedi. Resulullah Sevr dağının göğsündeki ine girdi. Bu emsalsiz mazhariyet sarayları imrendirdi. İki kaya parçasıyla çevrelenen çıplak ine dense yeri feza idi üstünlükte alemine. Peygamberi kastedenler hep uykuya dalmışlardı. Uyandılar sabahleyin fakat dona kalmışlardı. Evde yalnız Ali vardı. Aranılan ne olmuştu? Her birisi şaşkın şaşkın aramaya koyulmuştu. Peygamberi bulanlara 100 deve vaat eylediler. Yokladılar her bucağı, dağ taşı elediler. İçlerinde bir kafile daha doğru iz sürerek geldi Sevr'in ta önüne. Titredi en sağlam yürek. O sırada içeriye çevrilseydi bir kez gözler, temelli bir karanlığa gömülürdü bu gündüzler. Peygamberin kulağına eyvah dedi Ebu Bekir, ayakları uçlarına onlar eğer bakarsa bir, görecekler bizi burada, yoktur bir yer kaçılacak. Efendimiz, tasalanma, bizim nedir demişti Hak. Ebu Bekir'in yüreğini delerken bu müthiş burgu, görülmedi peygamberde, o sırada hiçbir korku. Çünkü onun Mevlasına itimadı çok yüksekti. Aydınlıktı her şey ona. Bunun için gönlü pekti. Düşmanların yüzlerini çevirmişti Allah oradan. Ebu Bekir nefes aldı. Kurtuldu en büyük zordan. Onun bütün üzüntüsü peygambere ait idi. Yoksa kendi nazarında kendisi bir zait idi. Peygamberle arkadaşı inde 3 gün kalmışlardı. Ebu Bekir'in bir oğluyla Esma adlı kızı vardı. Esma her gün gizli gizli ine azık taşıyordu. İki aziz dost orada bu suretle yaşıyordu. Ebu Bekir'in azatlısı Amir her gün keçileri ine sürüp süt vererek döner idi hemen geri. Müşriklerin takibatı 3 gün sonra hafifledi. 4. gün Efendimiz kalk gidelim artık dedi. Abdullah'tı yol gösteren, düzeldiler hemen yola. Amir de var yanlarında, hadi artık uğur ola. Epeyce yol almışlardı, Ebu Bekir mola verdi. Devesinden atlayarak abasını yere serdi. Bir bedevi çobanının keçisinden süt sağarak üzerine bir bez gerdi. İçti ondan Resul-i Hak. Orada epey dinlendiler. Efendimiz kalkın dedi. Süraka 100 deve için izlerini sürer idi. En sonra iz süre süre uzunca bir yol aşmıştı. İstihbarat mahalline gelince pek yaklaşmıştı. Bir an önce kazanmak için 100 develik mükafatı mahmuzladı fakat birden kapanmıştı yere atı. Talihini denemek için Süreka bir fala baktı. Fal kötüydü fakat vaat dimağında şimşek çaktı. Ata tekrar mahmuzladı, düştü aynı akıbete. Fala baktı, o da bozuk var dedi, bir sır elbette. Süraka bir ok çekerek yaya koyup ona attı. Hayvanının ayakları birdenbire kuma battı. Süraka ben diyor o gün anladım ki Muhammed'in insanlara getirdiği hiç şüphesiz gerçek bir din. Hemen kötü niyetinden vazgeçerek af diledi. Cüretimi bağışlayın haber vermem sizi dedi. Amir İbni Füheyre'ye bir afname yazdırarak uzatırken Süraka'ya şöyle dedi Resul-i Hak. Kollarına taktıkları bileziği Kisra'ların, ey Süraka müjde olsun, takacaksın sen de yarın. Ulu elçi çok sonraki

bir vakayı haber verdi. Hakikaten Süraka'da müjdelenen şeye erdi. Biraz sonra bu kafile yol almaya koyulmuştu. Peygamberin yaklaştığı Medine'de duyulmuştu. Doyum yoktu müminlerin kıvancına, sevincine, çıkarlardı her gün sabah Medine'nin haricine. Özleyerek beklerlerdi o sevgili peygamberi, ümitleri kesilince dönerlerdi yorgun geri. Bir Musevi uzaklarda gördü küçük bir kafile, müminlere muştuladı, doldu şehir tekbirlerle. Seviniyor hemen herkes, coşuyordu fakat ensar, elde midir coşmamak hiç, gelenin bir eşi mi var? Medine'nin kıyısında Kuba denen bir köy vardı. Medine'ye uzaklığı yaklaşık 3 mil kadardı. Bu köycükte yaşıyordu Ensar'dan birçok aile. İlk Rebi'in 8'inde çıktılar hep istikbale. Geciktin ya Resulallah, hoş geldiniz diyorlardı. Gözlerinde kalplerinden boşanan bir sevinç vardı. Peygamberden biraz sonra Ali dahi vasıl oldu. Orada bir mescit yapmak ihtiyacı hasıl oldu. Mescit için Efendimiz sırtında taş taşıyordu. Ağır taşlar onun bütün takatini aşıyordu. Müslümanlar üşüşerek taşıyalım biz derlerdi. Peygamberi durdurmak için sık sık ısrar ederlerdi. O da onu verir fakat başka alır boş durmazdı. Allah için yorgun düşmek peygambere büyük hazdı. Kaldı orada tam 14 gün. Çıktı yola cuma günü. Görmeliydin müminlerin sevincini, düğününü. Hakk'ın yüce peygamberi Beni Salim semtindeyken erişmişti cuma vakti. Devesinden indi hemen. Kıldı cuma namazını. İlk kılınan cuma budur. Kendisinden etti o gün şu mealde hutbe şudur. Hamdolsun o Allah'a ki sığınırım ona ancak. Hidayeti ondan diler, umarım hep yarlanmak. Rabbimizin varlığına, birliğine inanırım. Onu inkar edenlerde akıl fikir yok sanırım. Allah'a küfredenlere eylerim ben çok düşmanlık. Ondan başka ilah yoktur ibadete daha layık. Ne saltanat ne mülkünde yoktur onun bir şeriki. Bunu siz de böyle bilin. Şuna dahi inandım ki Muhammed Hak Teala'nın hem elçisi hem de kulu. O gösterdi insanlara en gerçek, en doğru yolu. Onu öyle bir zamanda gönderdi ki Cenab-ı Hak, peygamberler gelmiyordu, bilgi azdı, şaşmıştı halk. Ecel ermiş, kainatın gelmişti son hayat demi. Allah onu göndererek aydınlattı bu alemi. Allah ile elçisine uyan kişi felah bulur. Kimde ayrı baş çekerse azar, şaşar, helak olur. İsterim ki çok samimi olasınız ibadette. Günahı da bırakmanız en umduğum şey elbette. Son güne din kardeşini inandırsın her Müslüman. Allah'tan çok korundursun, kötülükten çeksin hemen. Takva Hak'tan son derece korkanların nişanıdır. Ahireti özleyerek umanların bu şanıdır. Kim ki Hakk'ın buyruğunu gizli açık yapar ise, yalnız onun rızasını umar, ona tapar ise. O kimsenin bu işleyi ahirete azık olur. Dünyadaki kazancını o gün herkes orada bulur. Hayırlarla ibadetten başka her şey pistir, suçtur. Bu insanın hiç görmemek istediği bir sonuçtur. Kendisiyle arasına ister yarın bir uçurum, açılsın da uzaklaşsın kendisinden o pis durum. Allah size böyle fena sonuçlara düşmeyin der. Kullarına şefkati çok, her an iyi görmek ister. Her vaadini infaz eder, çok uludur Cenab-ı Hak. Sözlerinden, vaadinden hiç caymayan odur ancak. Nitekim o Kur'an'da da benim için yok sözden caymak, zulmetmem hiç kullarıma buyurmuştur. Zulmetmem hiç kullarıma buyurmuştur Cenab-ı Hak. Uzak yakın, gizli açık, her işte siz ihlas ile Hakk'a bağlı bulununuz gönlünüzden bir an bile. Çıkmasın hiç hak korkusu, işte evet takvadır bu. Allah takva sahibinin örter bütün kusurunu. Verir birçok ecir, sevap, dünyada o mahmud olur. Erer geniş saadete, ahirette de mes'ud olur.
Takva Hakk'ın azabından sahibini her an korur. Yüz artır, yükseltir Hak rızasını çeken bir nur. Dünyanızdan nasip alın, ibadeti kıt tutmayın. Sevabını umun Hakk'ın, gazabını unutmayın. Size kendi kitabını göndermiştir Cenab-ı Hak. Onun ile hak yolunu göstermiştir Cenab-ı Hak. Allah size ihsan etti. Siz de ihsan edin artık. Hakk'a düşman olanlara siz de edin hep düşmanlık. Çarpışınız hak yolunda. Maldan geçin, candan geçin. Korkmayınız. Allah size vaat etmiştir yardım için. Allah sizi Kur'an'ında Müslümanlar diye andı. Ta ki belli olsun Hakk'a kim küfretti, kim inandı. Hem selamet nişanesi müminlere olsun bunam. Allah'ındır mutlak kuvvet, o her şeye verir nizam. Ey ashabım, Allah'ı çok zikredin, çokça anın. Nihayetsiz hayat için hayır işleyin, azıklanın. Kim ki Hak'la kendisinin arasını tanzim eder, ona bütün işlerinde yardım için Allah yeter. Çünkü Allah insanların üzerinde hükümdardır. Fakat Allah üzerinde onların ne hükmü vardır? İnsanların malikidir, sahibidir Cenab-ı Hak. Yoktur fakat insanlarda ona karşı böyle bir hak. Yücelerden yüce Allah, her nesneden ulu gayet. Yalnız onun zatındadır bütün hüküm, bütün kuvvet. Peygamberi görmek için Küba'dan ta şehre kadar yolun iki geçesine sıralandı Müslümanlar. Müminlerin arasında Efendimiz şehre daldı. Derlerdi ya Resulallah, gözlerimiz yolda kaldı. Evlerimiz açık sana, feda olsun hep varımız. Serilidir emrinize canlarımız, mallarımız. Herkes bize buyur diye ısrar etti, yalvardı pek. Hiçbirini kırmamak için gerekmişti kura çekmek. Çekilirken kura, ne olur bize çıksa diyorlardı. Çıktı Halit adlı zata, iki katlı evi vardı. Teklif etti üst katını, Efendimiz reddeyledi. Kolaylığı bakımından altı daha uygun dedi. Ebu Eyyub yukarıda yaşıyordu gayet sıkı. Her nasılsa bir gün düşüp kırılmıştı su ibriği. Peygamberi üzer diye yatağını suya attı. Sızdırmadı bir tek damla. Fakat o gün yerde yattı. Efendimiz oturmuştu tam 7 ay bu hanede. Müminlerin yardımıyla ev edindi Medine'de. Yesrib iken şehrin adı Medine-tün Nebi kondu. Peygamberin hicreti de tarih başı ad dolundu. Fatıma ile Sevda Ana Medine'ye getirildi. Bundan sonra İslamiyet yavaş yavaş neşredildi.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas falan, ab hayat içmiş gibi.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina ve tacir ruusina ve tabibi kulubina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirine ecma'in. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzünün son sayfasında Allah-u Teala Hazretleri 85. ayet oluyor rakam olarak. Buyuruyor ki,

Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yebteği gayrel İslam'ın dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Sadakallahu lazim. Ve men yebteği gayrel İslam'ı dinen. Kim İslam'dan başka bir din isterse, ararsa, talep ederse, başka bir din edinirse, Müslümanlıktan gayri bir dine efendim girerse, Müslümanlıktan gayri bir din yolunda yürümeyi isterse, evet o din diye onu tutturmuş ama o dine dindarlık olsun diye girmiş ama felen yukbele minhu, onun bu dindarlığı, bu niyeti ondan kabul olunmayacak. Allah kabul etmeyecek. Kabul olunmayacaktır. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Hüsrana uğramak, hasara uğramak, ziyana uğramak, bir işi, iyi bir şey yapacağım diye başlayıp sonucunda başarısızlığa uğrayıp zarar etmeye derler. Zarar edecek. Şimdi insanları inançlılar ve inançsızlar diye ayırabiliriz. Hatta Tanrı'yı, Yaradan'ı kavrayabilenler, bulabilenler, kavramayıp inkar edenler diye ayırabiliriz önce. Sen nasıl var oldun? Bilmem. Senin tabiat dediğin, bu semavat, arz, bitkiler, hayvanlar, çevrendeki varlıklar nasıl oldu? Bilmiyorum. Hiçbirinin cevabı yok. Bunları bir yaratan yok mu? Yeri göğü yaratan, ayı güneşi döndüren, bitkileri bitiren, bulutları gezdiren, rüzgarları estiren, yağmurları yağdıran, tohumları patlatıp filizlendiren, ağaçlara meyveleri verdiren sen misin? Yok, ben bedavadan, beleşten efendim onların hepsinden istifade ediyorum. Bir intizam var mı? Muazzam bir intizam var. Şayana hayret bir düzen var kainatta. Fizikçiler hayran, matematikçiler hayran, efendim tabipler, tabiatçılar, alimler hepsi kesin olarak biliyorlar, söylüyorlar, kabul ediyorlar ki kainatta muhteşem bir düzen var. Hesap var. Ayın, güneşin hepsi efendim hesap ile. Eşşemsü vel kameru bi husban. Ay, güneş hepsi hesapla. Hesaplı. Ne zaman doğacağı, ne zaman batacağı belli değil. Ne olacağı belli olmaz cinsten değil. Erenlerin sağı solu belli olmaz. O tipten değil. Güneş bakarsın bugün canı istemez doğmaz. Öyle şey yok. Her şey muntazam. Her şey muntazam. Her şey ilmin derinliklerine daldıkça görüyorsun ki her şey harika. Her şey hayran olunacak bir harika. Her birisi bir harika. Hani dünyanın 7 harikası diyorlar. Dünyanın harikası 7 olur mu ya? Milyarlarca harikası var dünyanın. Her şey bir harika. Yani bu meyvanın içine bu tadın girmesi bir harika değil mi? Muazzam bir tat. Küçücük bir çekirdekten koca bir ağacın olması bir harika değil mi? Muazzam bir iş. Hem de hepsi aynı oluyor. Yani o tohumları ekersen hep aynı cins. Mango ağacı, mango ağacı, mango ağacı. Makadamya ağacı, makadamya ağacı, makadamya ağacı. Birisi şaşırıp da makadamya ağacından mango bittiğini, mango ağacından karpuz çıktığını gören var mı hiç? Her şey muntazam. Yani her şeyde bir düzen var. Bu düzen niye olmuş? Cevap yok, yanıt yok, tıs, ses yok. Düzeni inkar eden hiç kimse yok. Hiçbir kimse yok düzeni inkar eden. Ancak cahiller olayları etrafı darmadağınık görebilirler. Ama alim incelediği zaman hücreleri görüyor, efendim molekülleri görüyor, maddeleri görüyor, efendim hesabı görüyor, yeri göğü inceleyen. Bilmeyen bir insan için gökyüzüne baktığın zaman işte bir şeyler dağılmış, bir sürü ışıklar parlıyor. Öyle şey yok. Bilen insan için onların hepsinin ne olduğu malum. İnceledikçe çıkıyor. Tamam, bu düzen ne? Düzen var, tamam. Peki bu düzeni düzenleyen nerede? Kim? Bilmiyor. Kabul etmiyor. Bunlara kabul etmeyene Tanrı tanımazlar deniliyor. Ateist, münkir, efendim, hiçbir şey kabul etmiyor. Kabul etmeyenler.

Hiçbir şeyi kabul etmeyenler. Aslında böyle hiçbir şeyi kabul etmeyen insan da yok diyebiliriz. Çünkü hepsinin gene bir kabul ettiği bir taraf var. Yani onların inkar ettikleri, yok dedikleri, itiraz ettikleri çevresindeki söylentilere kızgınlıklarında. Yani doğru düzgün böyle bir insana bir Müslüman gitse, makul makul konuşsa belki kabul edecek. Bir de o tarafı var için. Yani çevresinde o kadar hurafe var ki adam kabul etmiyor. İnkar ediyor. Neden? O kadar çok hurafe var ki, saçmalık var ki inanmıyor. Hintli birisinin yani kendi toplumunda onları inkar etmesi şaşılacak bir şey değil ki. Bu öküze tapılmaz derse yani. Haksız da değil ki. Bu puta tapılmaz diyen bir insan, bir Japon, tabii bir şey. Şimdi inanmayanları ayıralım. Çok azdır. Belki yoktur. Her birisi az çok bir şeye inanır. Her birisi. Yani ben çok insanlar gördüm üniversite profesörlerinden falçıya inanan, başka şuna buna inanan. Çok insan. Esrarengiz bir şeylere inanan, üfürükçülere, büyücülere, o medyumlara tabi olan çok insan gördüm. Yani bir inanma var. Hadi bırakalım onları. Ama bazıları da bir din tutturmuş, bir mabet yapmış, bir ibadet yapıyor. Ama ne yapıyor? Yaptığı şey ne? İslam'dan gayri başka bir din. İhtiyar bir kadıncağız efendim gidiyor geliyor bir ibadethaneye. Bir dine girmiş. Samimi de. Çok da samimi hocam. Öyle samimi ki varını onu o ibadethaneye o yola da hibe ediyor. Öldükten sonra bunların hepsi sizin olsun filan de diyor. Ağzının içine bakıyor o din adamının. Peşinden koşuyor. Elini öpüyor. Ayağını öpüyor. Önünde secde ediyor vesaire filan. Bu dindar değil mi? Dindar ama din diye tutunduğu yol batıl olduğundan makbul değil. Dindarlığı geçerli değil. Neye benziyor? Efendim Çarlık devresinde basılmış olan bir sürü banknotu buluyor insan. Efendim Trabzonluymuş, Rizeliymiş de dedesi Kırım'a mal götürür getirmiş, ticaret yaparmış da şu kadar para dedesinin kasasından çıkmış. Çarlık Rusyası'ndan kalma bankına. Sık da suyunu iç. Yani o Rusya'ya gidince geçmiyor. Türkiye'de de geçmiyor. Ne olacak? Bitti. Geçerli değil. Bu para değil mi ya? Bunun üzerine 100 bin, 5 bin, 10 bin yazmamışlar mı? Yazmışlar ama geçersiz. Kim İslam'dan gayrı bir din edinirse, isterse, başka bir dine girerse o kabul olunmayacaktır ve o insan ahirette hüsrana uğramışlardan olacaktır, zarar etmişlerden, sonunda iflas etmişlerden olacaktır. Neden? Girdiği din batıl. Bu kadar insan yanılıyor hocam dünyada. Yanılıyor ama Allah-u Teala Hazretleri de doğruyu söyleyecek peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş. İşte biz de söylüyoruz. Herkes de söylüyor. Yani incelesin. Yani 3 tane 5 tane alınacak şey olunca hangisi daha iyi diye çarşıda pazarda inceliyoruz. Araştırma yapıyoruz. Şu evimi alayım bu evimi alayım diye araştırma yapıyoruz. İncele. Hangisi doğru hangisi yanlış. Hangisinin ne kusuru var. Adam evi alacağım diyor. İmzayı atıyor. Ondan sonra bir mühendis getiriyor, evi inceliyor. Bunun temelinde şu kusur varmış, vazgeçtim diye vazgeçiyor. Kusur gördüğü için vazgeçiyor. Çürük eve girip de başına mı yıktırsın tavanı? O zaman vazgeçiyor. Demek ki geçerlisi var, geçersizi var. İyisi var, kötüsü var. Hakikisi var, sahtesi var. Allah'ın kelamı bu. Benim bu okuduğum beşer sözü değil. Hatta peygamber sözü değil. Bu söz Allah'ın kelamı. Ahirette o kabul görmeyecektir. Mahkeme-i Kübra'da insanlar hesaba çekildiği zaman gel bakalım kulum, buyur emret ya Rabbi. Sen dünyada nasıl yaşadın? Dindar yaşadım ya Rabbi. Hangi dine girdin de yaşadın? Hangi ibadeti yaptın? Geçerli değil. Kabul etmeyecek. Falan yok böyle minhu. Kabul olunmayacak. O zaman ne olacak? Hepsi geçersiz olunca ahirette hüsrana uğrayacak. Peki Allah Celle Celaluhu niye İslam'ı geçerli kabul ediyor da öteki dinleri geçersiz olduğunu beyan buyuruyor? Çünkü kusurlu, çünkü raydan çıkmış, çünkü sapıtmış, çünkü çürümüş, çünkü bozulmuş, çünkü yanlış. Yanlış olduğu için kabul etmiyor. Allah'tan gayrıya ibadet ediyor. İnsanların yaptığına ibadet ediyor. Haça, puta, efendim,

ile yaptığı nesneye, dağa, ırmağa, aya, güneşe, hayvana, insana tapıyor. Olmaz. Yanlış. Allah kendisinden gayriye ibadet edilmesine, tapılmasına gazap ediyor. En büyük yanlış bu. İnsanoğlunun en büyük yanlışı Allah'tan gayriye bağlanması, tapılması, ibadet etmesi. En büyük yanlışı. Bilip duruyor. Hazreti İsa'dan evvelki insanlar Hazreti İsa'ya tapabilir miydi? Çünkü yoktu. Tapabilir miydi? Tapamazdı. O halde Hazreti İsa'ya tapınmak doğru bir din değil. İşte yani evrensel ve tarihi ve herkes için geçerli bir din değil. İşte bitti. Buda'dan önceki insanlar, Buda bir insanmış. Merhametli bir insanmış. Belki de bir peygamberdi. Fakirlerin yanındaymış. Fakirleri kollamaya çalışıyormuş. Kendisi asilzadeymiş ama iyiliksevermiş filan. Peki niye tapıyorsun? Bir sürü iyi insan var. Her iyiliksever insana tapılınmaz ki. Efendim buna tapınılıyor. Peki Buda'dan önceki insanlar neye tapacaktı? Buda olmayınca. Demek ki başka bir şeye tapılması lazım. Buda da bir zamanlar yoktu. Demek ki hakiki din o da değil. Binaenaleyh insanlar din diye bazı insanların ortaya attıkları bir takım şeyleri doğru kabul edip onun peşinden gidiyorlar. Allah onların geçersiz olduğunu söylüyor. İslam'dan gayrisi doğru değil, geçersiz değil. İslam'dan önce Allah tarafından, bir peygamber tarafından gönderilmiş, tebliğ edilmiş dinlerin de onlar da bozulmuş. Onların da geçerliği kalkmış. Rus parası gibi. Dedenin kasasındaki efendim Çarlık devri banknotu gibi. O da gitmiş. Yani neden? O da bozulmuş. Zaten Allahu Teala Hazretleri bir din bozulduğu zaman, gerçek bir dinin sahipleri sapıttığı zaman yeni bir peygamber gönderip düzelttiriyor. Her seferinde düzelttiriyor. Her seferinde efendim her bozuk işi düzelttiriyor Cenab-ı Rabbül Alemin. O bakımdan İslam'dan başka din yok. Gerçek din yok. Geçerli din yok. Makbul din yok. Allah'ın kabul ettiği din yok. Müslüman olacak. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da gelecekler. Hazreti Muhammed'e tabi olacaklar. Hazreti İsa'ya tabi olanlar da şimdi gelecekler. Hazreti Peygamber'e tabi olacaklar. Hazreti İsa da gelecek. O da Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olacak. Onun için hepimizin hak yol olan İslam'a, doğru din olan İslam'a sımsıkı sarılmamız, efendim İslam ne diyorsa onu iyice kendimiz öğrenip çoluk çocuğumuza da öğretmemiz gerekiyor. İslam'ın özelliği, güzelliği, mükemmelliği nedir? İslam'ın öteki dinlerden en büyük farkı nedir? İslam'ın en büyük farkı sadece Allah'a ibadet etmek. En büyük esası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başkaya tapınılmaz. Son derece hiç münakaşasız efendim en güzel söz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Öyle çok tanrılılık, iki tanrılılık öyle şey yok. Onlar insanların hayalleri. Şarap tanrısı olur mu? Olmaz. Hak tanrısı olur mu? Olmaz. O zaman hepsi birbiriyle kavga ederler. Zaten kavga ediyorlarmış saç saça baş başa da Zeus efendim Olimpos Dağı'nın tepesinden yıldırım gönderiyormuş hepsine. Azarlıyormuş, bağırıyormuş, çağırıyormuş. Haylaz çocukların babası gibi. Böyle din mi olur? Yunan mitolojisi bu işte. Yunan dini bu. Roma dini de o güneşe tapmak bilmem ne filan. E güneşin ne özelliği var gökyüzündeki diğer şeyler? Hiçbir farkı yok. Hatta en büyük de değil. Bizim gözümüze göre büyük gibi görünüyor ama güneş, güneşten daha ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar büyük, nice güneşler var. Teleskopu alıp da baktığı zaman hepsi görülüyor. Binaenaleyh gerçek din İslam. En büyük esası sadece yeri göğü yaratan alemlerin Rabbinin birliği, vahdaniyeti, efendim la ilahe illallah sözü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Başka? İslam içkiyi haram kılmış. Ne kadar güzel.

İslam zinayı haram kılmış. Ne kadar güzel. İslam hırsızlığı, adam öldürmeyi haram kılmış. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Ne kadar mükemmel. İbadetleri günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ya Rabbi hamd senindir diyeceksin. Sana ibadet ederiz. Senden gayriye efendim başı eğmeyiz, ibadet etmeyiz. Başkasından yardım istemeyiz. Ne kadar güzel. Fatiha'nın manası, namazın güzelliği, orucun güzelliği, zekatın ne kadar iyi bir şey olduğu, efendim haccın nasıl İslam'ın evrensel bir din olduğunu gösterdiği ortada. Yani bunlar, bu ibadetlerin hepsi güzel. İslam'ın ahkamı güzel. O halde çoluk çocuğumuza, hanımımıza İslam'ın güzelliğini, farkını, yani bir efendim kaba saba kumaş ile bir mükemmel has ipek kumaşın farkı vardır. Fiyatta da muazzam farkı vardır. Dokunuşta da farkı vardır. Hasır da dokunur. Hasır da efendim otlar koparılıyor, uzun otlar. O da dokunuyor. Hasır da bir dokuma, ipek de bir dokuma. Atlas da bir dokuma. Hasır ile atlas dokuma diye eşit mi? Şu kadar bir hasırın fiyatı şu kadar. Ne olacak yani? Otlardan dokunmuş. Ama o kadar bir halis ipeğin fiyatı ne kadar yüksek. Farkı, güzelliği efendim bilmek lazım. Elhamdülillah ki Allah bizi batıl bir din üzere yaratmamış. Batıl bir din üzere yaratılan, öyle bir anneden babadan, yanlış yolda yürüyen bir anneden babadan doğsaydık ne yapmamız gerekecekti? Doğru yola gelmemiz gerekecekti. Bunun misalleri var mı? Var. İşte İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam kavminin içinden efendim bir fert. Ya babası ya üvey babası. Azer put yapıyor. Öyle bir aileden yetişmiş. Kendi babası ise demek ki bir putperest anne babadan doğmuş. Ama babalığıysa demek ki babası önceden ölmüş de üvey babanın şeyinde öyle neşvinama bulmuş. O mantıkla yetişmiş. O havada yetişmiş. O ortamda yetişmiş. Ama bunlara tapılmaz diyor. Yere göğe bakıyor. Aya güneşe bakıyor. Yıldızlara bakıyor. Kavminin tapındığı her şeyi kendi mantığıyla doğru görmüyor. Bunlara tapmayın ey kavmim diyor. Biz de öyle olacağız. Başka misal var mı? Var. İşte Selman'ın Farisi. Ateşperest bir aileden yetişmiş, asil bir aileden yetişmiş, annesi babası ateşe taparmış. Ama bu ateşe tapmamış. Selman-ı Farisi. Dönmüş, dolaşmış, gelmiş Peygamber Efendimiz'e efendim bulmuş, Allah buldurmuş. Çünkü aklıyla, mantığıyla doğruyu arıyor, yanlışa efendim karşı çıkıyor. Allah onu Peygamber Efendimiz'e ümmet etmiş. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyuruyor ki Selmanu minna ehlel beyti. Selman bizdendir, bizim ailemizdendir diyor. Ehli beytimizdendir diyor. Şu şerefe bak. Ateşperest bir aileden değil miydi Selman? Selman el Farisi radıyallahu anh ateşperestti ama bıraktı. Demek ki İnsanlar eğer yanlış bir din üzere yetişmişlerse doğruyu bulacaklar. Bulmaları gerekiyor ve bulabilirler. Misalleri de var. Bulmaları da mecburiyet. Nerede doğarsa doğsun, hangi inanç ortamında yetişirse yetişsin, doğru inancı bulmak zorunda. Bizim bunları bahis konusu etmemiz lazım, söylememiz lazım, anlatmamız lazım. Sahabe-i kiram anlattı bunları. Müslüman olmayan kavimlere gitti anlattı. Peygamberler efendim başka inançta olan toplumlara onların içinden çıkıp veya dışarıdan onlara efendim gidip doğruyu tebliğ ettiler. Söylediler. Büyük bir mücadele oldu.
Büyük çatışmalar çıktı, büyük çekişmeler çıktı, büyük olaylar meydana geldi. Hayatları icabında feda oldu peygamberlerin bu uğurda, ama onlar hakkı söylediler. Ne mücadelesi diyoruz buna? Tevhid mücadelesi. Allah'ın bir olduğunun insanlara bildirilmesi. Allah bunları bildirmek için peygamber göndermiş durmuş. Biz de ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Biz de böyle yapmalıyız. Yani İslam'ı anlatmalıyız. Biz kendi çocuğumuza, hanımımıza anlatamazsak, kendi akrabamıza anlatamazsak Allah bunun hesabını sorar bize. Onun için çok mükemmel çalışmalıyız. Çok güzel çalışmalıyız. Allah'ın dininin güzelliğini fiilen göstereceğiz. İmrendireceğiz insanları. Toplumumuza anlatacağız. Kapımızı açacağız. İslam'ı öğrenmek isteyen gelsin diyeceğiz. Efendim, çoluk çocuğumuzu öyle yetiştireceğiz. Bizim sayemizde insanlar cehenneme düşmekten kurtulacak. Yani Allah'ın lütfuyla, Allah bize öyle bir hizmet şerefiyle şeref yap etmişse, bizim elimizden bir kimse Müslüman olmuşsa ne mutlu bize. Onun ömrü boyu yaptığı bütün ibadetlerin sevabını bize verecek Allah. Hocam olur mu böyle bir şey? Yani gelip de elin Avustralyalısı Müslüman olur mu? Kaç tane Avustralyalı Müslüman tanıyoruz? Kaç tanesi var? Güzel güzel şeyler yapacağız. Işıl ışıl vitrinler oluyor. Işıl ışıl göz alıcı şeyler oluyor. Baktım bir baykuş resmi yapmış müessese. Müessesenin ismi o. Baykuşlu bir müessese. İsmi öyle. Baykuş resmi yapmış. Gözünün olduğu yere de iki tane mavi lamba koymuş. Bir yanıyor bir sönüyor. Bir yanıyor bir sönüyor. O kadar dikkat çekiyor ki yani göz alıcı. Neden? Gör beni, gel bana diyor. Dikkati çekiyor böyle uzaktan. Gel gel diyor. Dükkanına sokuyor, alışveriş yaptırtıyor, para kazanıyor. Yani reklam, tanıtma. Neler yapacağız? Böyle güzel güzel kitapları inşallah basacağız, dağıtacağız. Bir şeyler Allah'ın izniyle Allah bize o şerefleri nasip etsin. Nasıl sahabe-i kiram gelmiş dedelerimizin diyarlarına, dedelerimizi Müslüman etmişse, çadırlar içinde yaşayan göçebeler yüz binlerle Müslüman olmuş. Gelmiş, konuşmuş bir kavmin hükümdarıyla, hükümdar ve kavmi Müslüman oluvermiş. Ne kadar güzel. Yapamaz mıyız? Olmaz mı? Olmuyor mu? Oluyor. Amerikalı senatör Müslüman oluyorsa, efendim falanca yerin papazı Müslüman oluyorsa, Avustralya'da falanca kardeş Müslüman oluyorsa olabilir. Allah bize o şerefi versin. Çalışmamız lazım. İslam'ı güzel öğrenmemiz lazım. Efendim güzel yaşamamız lazım. İmrendirecek şekilde tertemiz, güzel de anlatmamız lazım. Çoluk çocuğumuzun en mühim işi onları iyi Müslüman yetiştirmek. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi. Müslüman anneden babadan dünyaya getirdi. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki müminiz. Çok büyük şeref, çok büyük nimet, çok büyük hazine İslam. Bu güzellikten, bu mücevherattan, bu zenginlikten Allah bizi ayırmasın. Allah bizi mahrum etmesin. Allah bizi imandan sonra küfre düşürmesin. İnkara düşürmesin. İzzetten sonra zillete uğratmasın. Efendim, sevdiği kul olarak yaşatsın. Hüsnü hatime nasip eylesin. Efendim, ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından

erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Sebe Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Sebe Suresi'nden söz edeceğiz bugün. Adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden alıyor. Surede 54 ayet yer alıyor. Sebe suresi Allah'a hamd ederek dünya ve ahirette hamde vurgu yaparak başlıyor. Hamd, göklerde olanlar

0: dehşetini, dehşetini anlatarak bitiyor. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Şehri İstanbul'u gezip dolaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un tarihi ve bugününde yolculuklar yapmayı sürdürüyoruz. Bugünkü programımızda ise yine bir çırpıda İstanbul turuna çıkacağız. Saraylı

0: Kasırlar, ticari binalar ve külliyelerden söz edeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
0: Efendim, bir çırpıda İstanbul gezimize devam ediyoruz. Haluk Dursun'un notlarından bilgilerle. Şimdi de saraylara göz atalım hızlıca.

Osmanlı döneminde şehrin gelişim ve dönüşümündeki en önemli olay, fetihten sonra birçok yapının camiye çevrilmesi ve hemen yeni külliyelerle yeni sarayların yapılmasıdır. İlk saray Beyazıt Meydanı'ndadır. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin olduğu alan eski saray olarak tabir edilir. Ancak bugün ayakta değildir. Topkapı Sarayı'nın inşası ve genişlemesi Fatih döneminde 1478'den itibaren başlayıp Abdülmecit dönemine kadar devam eder. 700 dönümlük bir alanı kaplar. Daha sonra tarih sırasıyla kagir olan saraylardan ayakta kalan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve sonraki dönemde Çırağan saraylarını sayabiliriz. Çırağan Sarayı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen, Boğaz kıyısına sıralanmış ve padişah kızlarına tersi

Kitaplar. Daha sonra tarih sırasıyla kagir olan saraylardan ayakta kalan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve sonraki dönemde Çırağan saraylarını sayabiliriz. Çırağan Sarayı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen, Boğaz kıyısına sıralanmış ve padişah kızlarına tahsis edilmiş 6 adet saraydan oluşan bölümleri vardır. Bunlara da Feriye Sarayları denir. Dolmabahçe Sarayı'nda aynı büyüklükte yan yana dizilmiş binalar arasında

Önemli binalarını meydana getirerek kente özgünlük katmış olan büyük kamu binalarından askeri niteliktekiler, Anadolu yakasında Selimiye Kışlası, Çengelköy'ünde Süvari Kışlası ya da Kuleli Askeri Kışlası, Kalyoncular, Taksim'de Taş Kışla, Bakırköy'de Reşadiye, Davutpaşa Kışlaları, Maçka Silahhanesi, Harbiye Kışlası ve Kasımpaşa'daki Bahriye Nezaretine ait olan kışlalardır. Talimhanelerin yer aldığı Çengelköy ve Taksim talimhaneleri de unutulmamalı. Son Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun toplandığı bugün valilik binası olan Bağbali İstanbul'un en önemli binalarından birisidir. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci'de Büyük Postane, Sultanahmet'te bugünkü tapu dairesi olan Defter-i Hakani, yine Sultanahmet'te Ticaret Mektebi, Haliç Sütlüce Mezbahanesi ki bugün Haliç Kongre Merkezi, bugün Cağaloğlu Erkek Lisesi olan Duyun-u Umumiye İdaresi binası, Bağbali'de bugün Osmanlı Devlet Arşivi olan Hazine-i Evrak Binası, bunlar da eski tarihi binalar arasında bulunuyor. Ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını da saymadan geçmeyelim. İstanbul'da kayda değer yapılar grubu içerisinde eski büyükelçilikler de belirtilmeli. Bunlar arasında Cağaloğlu'nda İran, Beyoğlu'nda Rusya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Venedik, Almanya ve Fransa elçilik binaları gibi tarihi özelliğe sahip mekanlar bulunur. Diğer taraftan eski İstanbul'daki ilk toplu ulaşım örneği olan Karaköy'den Beyoğlu'na çıkışta çok tercih edilen tüneli de anabiliriz. 1871-76 tarihleri arasında inşa edilen tünelin uzunluğu 573 metre. Ticari binaları gezelim sırasıyla. Çini işlemeciliğinde, cam işçiliğinde hatta mum işçiliği olan mumhaneleriyle bile İstanbul önemli bir merkez. Bugünkü Balmumcu semti o eski günlerin bir hatırası olarak yaşamakta. İstanbul'un tarih boyunca ticari hayat bakımından çok yoğun bir kent olduğu bilinmektedir. Özellikle deri işlemeciliğinde debahane, saraçlık ve kavaflık mesleğinin gelişimini ortaya çıkarmıştır. Tarihi Yarımada'da Kapalı Çarşı genelinden başlayarak içindeki müstakil bedesten ve hanları öncelikle işaret edebiliriz. Ayrıca büyük külliyelerin ticari bölümü olan Arastalardan günümüze gelmiş en güzel örnek Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'dır. Külliyeler içinde yer alan Arastalar arasında Sultanahmet Arastası, Beyazıt Külliyesi Arastası, Damat İbrahim Paşa Külliyesi Arastası, Eminönü ve Ayasofya Arastası örnekleri sayılabilir. İstanbul'da belirli bölgelerde de antika çarşıları bir diğer adıyla bit pazarları bulunmaktadır. Horhor Antikacılar Çarşısı, Çukur Cuma Antikacıları, Çağlayan Antikacıları, Kuledibi ve Üsküdar Antikacıları. Ayrıca Beyazıt Meydanı'nda ve Topkapı'da da bit pazarları kurulmaktadır. İstanbul'un eski hanlarından ve ticari merkezlerinden Fatih Bedesteni, Çemberlitaş'ta Vezirhanı, Beyazıt'taki Simkeşani Amire ve Süpürgeciler Hanı, Eminönü'nde Zindan Han, Karaköy'de Rüstem Paşa Han ve Kervansarayı, Süleymaniye'de Valide Han sayılabilir. Şehrin ticari binaları arasında Üsküdar Paşa Limanı'nda 3. Selim döneminden kalma Zahire depolarını belirtebiliriz. 1880'de kurulan Yedikule Hava Gazı Fabrikası, 1833'te açılan Feshane, Yıldız Çini Fabrikası, 1913 tarihli Silahlara Elektrik Santrali, Topkapı Sarayı avlusundaki Darphane-i Amire gibi tesisler İstanbul'un ticari özelliğe sahip önemli tarihi binalarından. Bir enerji kaynağı olarak İstanbul'un tarihi gazhanelerini de unutmamak gerekiyor. Bunlar Dolmabahçe, Kadıköy, Yedikule gazhaneleri. Osmanlı döneminde ordunun barut ihtiyacını karşılama görevi yapanlar baruthanelerdi. İstanbul'da Ayasofya, Kağıthane, Şehremini, Azatlı, Unkapanı baruthaneleri, Bakırköy civarındaki baruthane-i amiri bu yapılara verilebilecek örnekler arasında. Eski Zahire Borsası da 1. Abdülhamit dönemi eseri olarak Bahçekapı'da yer alıyor. Şehrin ticari canlılığı, sahilde Unkapanı, Yağkapanı, Balkapanı, Balık Hali gibi büyük hallerden başlayarak yukarılara doğru Sultanhamam, Tahtakale, Mahmutpaşa taraflarında yoğunlaşırdı. Ayrıca her esnaf çeşidi kendi ismini taşıyan sokaklarda faaliyet gösterirlerdi. Saraçhane, bakırcılar, çakmakçılar, sedefçiler, hasırcılar, kalafatçılar, yeminiciler gibi.
Ticaret Merkezi.

Keziri satış yapılan ürüne göre de isim alırdı. Balık pazarı, çiçek pazarı, tavuk pazarı, baharatçılar gibi. Ayrıca İstanbul'da belirli semtlerde önemli pazarlar kurulur ve onlar da halk tarafından bilinip takip edilirdi. Tophane'nin salı pazarı, yine Kadıköy'ün salı pazarı, Fatih'in çarşamba pazarı, Karaköy'ün perşembe pazarı gibi. Kitap alışverişi ise Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda olurdu. Bu arada şehrin eski köprüleri olan Galata, ki ilk köprü 1845, bugünkü 1992 tarihli, eski Galata Köprüsü şu an Haliç'te ve Unkapanı köprüleri, ilki 1836, bugünkü 1940 tarihli ve 1973'te açılan Boğaziçi, 1988'de açılan Fatih Sultan Mehmet köprülerini de unutmamak gerekir. İstanbul'un mevcut en yakın kervansarayı olan Sokullu Kervansarayı Büyükçekmece'dedir. Yine şehre girişi sağlayan Büyükçekmece ve Küçükçekmece köprüleriyle batı yönünden Çobançeşme Köprüsü ve doğu yönünden Kadıköy'de Bostancı Köprüsü ayakta kalan taş köprü örneklerinden. İstanbul'un etrafı denizlerle çevrili olduğu için şehrin kara kesimini belirten tarihi fener binaları bulunur. Bu amaçla burunlarda yapılanlar Kız Kulesi, Sarayburnu'nda Ahırkapı Feneri, Kadıköy yakasında Fenerbahçe Feneri, Karadeniz çıkışında Anadolu ve Rumeli Feneri ve Marmara önlerinde Yeşilköy Fenerini sayabiliriz. Eski İstanbul'un iskele örneklerinden Haydarpaşa, Kadıköy, Beşiktaş, Moda ve Adalar vapur iskelelerini tarihi mekanlar olarak değerlendirebiliriz. Bir çırpıda İstanbul turumuza devam ediyoruz. Şimdi de külliyelerden bahsedelim. Büyük ve küçük külliyeler olarak. Tarihi İstanbul'a Osmanlı döneminden kalma büyük külliyeler damgasını vurmuş, şehrin silüetine hakim olmuştur. Bunlar arasında birincisi şüphesiz ki Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi, 1557 tarihli. Daha sonra Sultanahmet, 1617-19 tarihli, mimarı da Sedef Kerağ. 1501'de yaptırılan Beyazıt Külliyesi, 1470'te Mimar Atik Sinan tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi, 1522'de Yavuz Selim Külliyesi, 1760 tarihli Mimar Mehmet Tahira tarafından yaptırılan Laleli, 1749 tarihli Nur Osmani, Nurbanu ya da diğer ismiyle Atik Valide, 1570'te Mimar Sinan tarafından yaptırılıyor Üsküdar'da, Mihrimah Sultan 1548 tarihli yine Mimar Sinan eseri, 1708 tarihli bu defa Mimar Bekir'in eseri Üsküdar'daki Rabia Gülnüş Emanetullah Külliyesi, 1734 tarihli Hekimoğlu Ali Paşa, Koca Mustafa Paşa'da yer alan bir külliye ve 1560'lara tarihli Mimar Sinan eseri Kadırga'daki Sokullu Külliyesi büyük külliyeler arasında akla gelen ilk örneklerden. Külliyenin bölümlerini de hızlıca sayabiliriz ama her birinde farklı farklı bölümler var. Bunlar işte cami merkezli olmakla birlikte mektep, medreseler, darül hadis, darül şifa, darül kurra, imaret, hamam, kervansaray ve çarşı gibi bölümler her bir külliyenin benzer ve farklı bölümleri bulunuyor. Küçük külliye örneklerini de hızlıca geçecek olursak, Kılıç Ali Paşa Beşiktaş'ta yer alıyor. Mimar Sinan tarafından 1580 yılında yaptırılmış. 1548 tarihli bir başka Sinan eseri Şehzadebaşı. Fındıklı'da 1538'de yaptırılan Haseki Külliyesi, Eminönü'nde Hatice Turhan Valide Sultan Külliyesi ya da bilinen adıyla Yeni Cami, 1597 tarihli, Üsküdar'da 1640 tarihli Mahbeker Kösem Sultan, bir diğer adıyla Çinili Cami, Eyüp Sultan Külliyesi 1459 yılına tarihleniyor ve Sümbül Efendi Külliyesi, Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi, Yahya Efendi Külliyesi gibi örnekler. Bunların dışında Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan, Topkapı'da Karaahmet Paşa, Üsküdar'da Ahmediye, Eyüp'te Zal Mahmut Paşa, Sibri Kapı'da Bala Süleyman Efendi, Üsküdar'da Şemsi Paşa, Silkeci'de Hacı Beşir Ağa külliyelerini sayabiliriz. Ayrıca cami, medrese, türbe üçlemesinden oluşmuş kiliseden çevrilme küçük Ayasofya bu listeye eklenebilir.
Bunlardan başka camisi olmadığı halde medrese, sebil, çeşme ve bazen türbeden oluşan örnekler de var. Bunlar Veznedar'da Seyit Hasan Paşa Külliyesi, Veznicilerde Kuyucu Murat Paşa, Şehzadebaşı'nda Damat İbrahim Paşa, Vefa'da

Cahil Mehmet Efendi, Süleymaniye'de Kaptan İbrahim Paşa, Kasımpaşa'da Piyale Paşa, Divan Yolu'nda Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi ve yine aynı yerde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Koca Sinan Paşa Külliyesi, Çorlulu Ali Paşa Külliyelerini sayabiliriz. Davut Paşa ve Bayram Paşa Külliyelerini bu listeye ekleyebiliriz. Ayrıca Eyüp'te Sokullu Külliyesi, Zeyrek'te Şemsefa Külliyesi de listenin devamında yer alabilecek önemli yapılar arasında. Sadece cami olarak, yani tek cami örnekleri olarak da şunları sıralayabiliriz. Mimar Sinan'ın Murat Paşa, Fındıklı Molla Çelebi, Eminönü Rüstem Paşa, Beşiktaş Sinan Paşa ve Silivri Kapı'daki Hadım İbrahim Paşa Camii, Eğri Kapı İvaz Mehmet Efendi Camii, Azap Kapı'da Sokullu Camii, Eyüp Cezeri Kasım Paşa ve Cerrah Paşa, Fatih'te Mesih Ali Paşa, İshak Paşa, İsmail Ağa Camii, Bari Paşa Camii, Nişancı Camileri, Arap Camii, Beylerbeyi'nde Hamidi Evvel, Fatih'te Hırkayı Şerif, Gülhane'de Zeynep Sultan, Üsküdar'da 3. Mustafa bir diğer adıyla Ayazma, Ortaköy'de Büyük Mecidiye, Kağıthane Sadabat Camisi, Dolmabahçe Bezmi Alem, Mahmut Paşa, İshak Paşa, Rum Mehmet Paşa, Firuza, Atik Ali Paşa da önemli örnekler arasında. Bunların dışında Beşiktaş'ta Asariye Camii, Aksaray'da Pertem Niyal Valide Sultan, Yıldız Hamidiye, Aksaray'da Yusuf Paşa, Kariye Altı, Drama'da Kefevi Camii de akla gelen ilgi çekici eserler arasında sayılabilir. Kışla camileri diye tabir edilen camiler arasında ise Halıcıoğlu'nda Mihrişah Sultan, Kasımpaşa'da Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Yıldız Kışlası'nda Orhaniye camileri söylenebilir. Mescit ve namazgahlarla devam edecek olursak, özgün ahşap veya küçük mescitlerden özel çinileriyle Koca Mustafa Paşa'da Ramazan Efendi, Kuzguncuk'ta Üryanizade Ahmet Esat Efendi Mescidi, Rumeli Hisarı Kayalar Mescidi, Yıldız Küçük Mecidiye, Topkapı Takkeci İbrahim Ağa, Mimar Sinan'ın bir eseri olarak Büyükçekmece'deki Sokullu Mescidi özgün eserler. Sultanahmet'te yer alan Acema Mescidi ve Lala Hayrettin Mescidi ile yine küçük mescitlerden Karaköy Yeraltı Mescidi, ki camiye çevrilişi 1752, unutulmayacaklar arasında. Eminönü Bahçekapı'da inşa edilen Hobyer Mescidi, bu 1990'ların başına tarihleniyor. Topkapı Sarayı içerisindeki camilerde cuma namazı kılınamadığından onları da mescit sınıfına değerlendirmek mümkün. Hacı Beşir Ağa Mescidi, Akağlar Mescidi ve Sofa Mescidi bu konuda unutulmaması gereken örnekler arasında sıralanıyor Haluk Dursun tarafından. Mescitlerden daha küçük boyutlarda üzeri açık namaz kılma mekanlarına eski İstanbul'da sıkça rastlanırdı ve bunlara namazgah denirdi. Günümüzde bu konuda Ok Meydanı Namazgahı'nı, Anadolu Hisarı Namazgahı'nı ve Çeşmeli Namazgah örneği olarak Kadırga'da Esma Sultan Namazgahı'yla Harem'de Selimiye Kışlası'na ait bölgede kalan Harem Namazgahı'nı sayabiliriz. Topkapı Sarayı'nda ise Alay Meydanı'nda Çınaraltı Namazgahı bulunmaktadır. Daha birçok namazgah bulunuyor tek tek sayamayacağımız şekliyle. Bir çırpıda İstanbul gezimize devam edeceğiz. Bu programımızda saraylardan, kasırlardan, devlet, kamu ve askeri binalarından, elçiliklerden, hastanelerden, ticari binalardan, fenerlerden, iskelelerden ve büyük küçük külliyelerle birlikte camiler, namazgahlar ve mescitlerden söz ettik hızlıca. İstanbul'da bulunan önemli yapılar arasından hızlı bir seçki yaparak isimlerini zikretmeye çalıştık. Bu isimleri saymak bile insanı yoruyor. Bırakın hepsini tek tek gezip ziyaret etmeyi. O kadar çok gezip görülecek yer var ki İstanbul o sebeple anlatmakla bitip tükenmiyor, gezmekle nihayete ermiyor. Biz söylüyoruz, anlatıyoruz, gezmesi de size kalsın diyoruz. Ama İstanbul'a dair özel paylaşımlarınızı, size özel bildiğiniz mekanları, İstanbul denilince asla uğranılmadan geçilmeyecek yerleri de paylaşmanızı bekliyoruz.

Akre FM'de Şehri İstanbul programında beraberliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Her şehirde olduğu gibi İstanbul'da da birçok eski ahşap evler var. Hala var mı diye soruyorsanız evet var. Birçoğunun önünden geçip fark etmiyoruz bile. Kimisi belki neredeyse yürürken üstümüze devrilecek gibi duruyor ama hala kıyıda köşede hatta bazen ana cadde üzerinde kalmış birçok ahşap ve tarihi eserler bulunuyor. Tarihi ifadesi başında olduğu için de kimine maalesef dokunulamıyor. Kimisi bir restorasyon çalışmasından geçerek yenileniyor, kimisi ise çivi dahi çakılamıyor şekilde. Belki yıkılacağı güne kadar beklemeye devam ediyor sabırla. Eski İstanbul, Ziya Osman'ın, Necip Fazıl'ın şiirlerinde kaldı belki. Cumbalı evler, koca bir dünya kadar perili köşkler şehri hızla terk ederken geride kalanlarında birçok derdi var. İstanbul'un asıl iç manzarasını cumba ve çıkmalarıyla, saçak ve sayvanlarıyla, bir kadife gibi yumuşak çizgileri ve süsleriyle çok renkli olan bu sivil mimari yapardı, der Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul'un ahşap konutları için. Beşşehir'de bu satırları yazan Tanpınar, ahşap evlerin bugünkü halini görseydi ne derdi? Geçen yıllar İstanbul'un bu manzarasını götürse de eski İstanbul'un birkaç örneğine Kısıklı, Bağlarbaşı, Zeyrek, Balat, Kasımpaşa, Üsküdar, Eyüp, Beşiktaş ve Sarıyer gibi semtlerde rastlamak mümkün. Kimisi bir yanı eğilmiş, betonarme binalar arasında sıkışmış, yıkık dökük vaziyette ayakta zor duruyor. Kimin içindeyse hala yaşayanlar var. Evler mi yoksa içindekiler mi daha dertli? Belli değil. Tarihi evi olanlar tescil ve restorasyon probleminden muzdarip diyor. Bu biraz Leyan Tuğba Öçek. Evler de kundaklamalardan, bakımsızlıktan dertli. Üstelik zamana yenik düşüp son demlerini yaşayan ahşap evler şehir sakinleri için de tehlike oluşturuyor. Aman dikkat! Altunizade'de kaldırımda yürürken başınıza cumba düşebilir. Bağlar başında otobüs beklerken 3 katlı ahşap bina üstünüze yıkılabilir. Kasımpaşa sokaklarından geçerken tarihi bir ev son nefesini önünüze verebilir. Ahşap evler eski İstanbul'un vazgeçilmezlerinden. Her ne kadar yangınlarıyla ünlü İstanbul'da dezavantaj gibi görünseler de şehirde sık sık deprem yaşandığı için aynı zamanda da avantaj. Bahçe, avlu, kuyu ve fırınıyla insanlara yaşam alanı sunuyordu. Süleyman Faruk Öncüoğlu'na göre insan mizacına uygun ve dönemin günlük hayatına da hitap ediyordu bu ahşap evler. Sivil mimari, dıştan çok cazibeli olmayan ama içinde çok fonksiyonlu ve insan mizacına çok uygun yapılardır. Mesela tavanlar yüksektir. Evin kışlık yazlık bölümleri vardır. Alt kat kışlıktır. Yapılar İstanbul'un topografyasına, atmosferik yapısına, güneşin doğumu ve batımına göre inşa edilmiştir. Sert kuzey rüzgarlarına doğru yapılmaz. Mimaride her unsur düşünülmüştür diyor. Onun tarif ettiği bu yapılar artık Reşat Nuri'nin, Şemsettin Sami'nin, Tanpınar'ın kitaplarında kalsa da biraz dikkatli gözler İstanbul'un bazı semtlerinde son kalıntılara rastlayabilir. Aralarında ayaktayım diyenler olsa da çoğunun büyük bir kısmı göçmüş durumda. Birçok mirasçının olması, kiminin sahiplerinin yurt dışında bulunması ve tarihi eserlerin restorasyon sorunu bu eski yadigarları kendi kaderlerine terk etmiş. Bu duruma dayanamayan evlere de ya zamanın eli değiyor ya da bir kundakçının kibrit. Çünkü ev ayaktayken tarihi eser olarak tescil ettirilmesi gerekiyor. Restore edilirken de oldukça para ve aslına uygun yapılması gerekiyor. Örneğin 3 katlıysa yeni evinde 3 katlı olması gerekiyor. Bu durumda ne sahiplerin işine geliyor ne de emlakçıların. Tabii bu her yerde böyle değil. Örneğin Ayvansaray'da son Osmanlı evleri yıkılıp yerine betondan binalar dikildi. Orijinallerine benzesin diye de üzeri ahşapla kaplandı. Ayvansaray Toklu Dede Mahallesi özgün mimari evleri, dar sokakları ve içinde yaşayan halkıyla adeta sizi bir asır öncesine götürüyordu. Ahşap evlerden İstanbul'un bir başka köşesinde ya bir tane ya da hiç bulamazdınız. Toklu Dede'de bunlardan onlarcası vardı ve yan yanaydı. Mahalle halkı yıllarca yaşadıkları evlerini damı aksa, çerçeveleri düşse bir çivi dahi çakamazdın. Eski ahşap evlerin yerine yeni beton binalar dikildi. İstanbul'un
Karayla deniz sularının buluştuğu bu ender mahalle şimdi yeni konutlarla doldu. Konuyla ilgili olarak sanat tarihçisi Semavi Eyice, tarihi binalar yıkılıp yerine dev binaların yapılması kentin kültürünü ve dokusunun yok olmasına neden oluyor. Eskiden İstanbul'un kendine has bir mimari kimliği vardı. Şimdi şöyle dışarı çıkıp İstanbul'a baktığımda dev gökdelenler dışında bir şey göremiyorum. Osmanlı mimarisinin özgün örnekleriydi bu mahalle ve bir kültür yok edildi, diyor. Tabii her yönüyle tartışmaya açık bir konu. Bir çivi dahi çakılmasına izin verilmeyen eski evler böyle daha ne kadar duracak? Ya tamiratına izin verilecek ya da yerine yapılan binalar betonarme değil, aslı gibi mümkünse eğer yapılacak. Çünkü zaten bu koca şehrin her yeri yeni beton binalarla dolu, gökdelenlerle dolu. Birçok ahşap evde de tescil sorunu bulunuyor gerekli tadilatın yapılmasına kadar. Efendim böylelikle bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yine bir programda tekrar birlikte olacak ve İstanbul'u gezmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek temennisiyle hoşça kalın.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.
1: Assalamualaikum Adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum?

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını

0: Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var, onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını. Bir bitki anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişigüzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Sevgili dostlar, gerçek olduğunu bilmese bile zihninde gerçek olduğuna inandığı ne kadar çok tahayyül taşır insan. Hayatımızdaki pek çok davranışımızın altında aslında içimizdeki inancın izleri hüküm sürer. Hani düşünün, bir hasta doktorun verdiği ilaçların kendine iyi geleceğine ne kadar inanırsa o kadar hızlı iyileşir. Veya bir öğrenci ne kadar çalışmışsa o kadar da emin olur çok üst notlardan birini alacağına. Bu da onu çalışmaya teşvik edip daha fazla motive eder. Hepimiz geçtik o yollardan. Gerçekten yaşadık bu duyguları. Veyahut inanan bir sporcu inancının mükafatını başarısıyla alır. Ya da bir madalyayla. İnanma, insan psikolojisinin çok derin ve ayrılmaz bir parçası. Hayatımızdaki pek çok hüküm ve davranışlarımız bizim inançlarımıza dayanıyor. İşte efendim, inanmanın ve başarmanın gücünün neler yapabileceğine dair gerçek yaşanmış bir hikaye. Buyurun dillendirelim. Hikayemiz şöyle sevgili dinleyiciler. Yıllar önce bir okulda bir deney yapılmıştı. Bu sıradan bir okuldu. Okul müdürü 3 öğretmeni çağırıp şöyle demişti. Siz 3 öğretmen sistemdeki en iyi ve en başarılı eğitimciler olduğunuz için 90 tane seçkin, üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yılda aynı hızla çalışmalarını sağlamanızı ve elinizden geleni yaparak çok iyi bir eğitim vermenizi bekliyoruz. Efendim, bu 3 öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne babaları bunun harika bir fikir olduğunu düşünmüşler. Gerçekten de harika bir fikir değil mi? Özel bir eğitim, üstelik de bu kadar başarılı öğretmenler tarafından verilecek. O okul dönemi hepsinin özellikle hoşuna gitmiş. Öğretmenler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmışlar. Öğrenciler de öğretmenlerinin güvenini boşa çıkarmamak için çok fazla bir gayret sarf etmişler. Anne babalar da çocuklarına yardımcı olmuşlar elbette. Öğretim yılı sonunda öğrenciler şehirdeki diğer öğrencilere göre %20 hatta %30 daha başarılı olmuşlar. Yıl sonu geldiğinde müdür o 3 öğretmeni çağırıp onlara şunları söylemiş. Sizlere bir itirafta bulunmak istiyorum. En zeki öğrencilerin 90'ı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde olan öğrencilerdi. O 90 öğrenciyi listeden tesadüfen seçtik ve eğitmeniz için size verdik. Hiç aklı hayale gelir bir şey değil. Bu gerçeği duyan öğretmenler, öğrencilerde görülen yüksek başarının kendi öğretme kabiliyetleriyle ortaya çıktığını düşünmeye başlamışlar. Ama okul müdürü, öğretmenler size bir itirafım daha var demiş. Neyi mi itiraf etmiş? Siz de en parlak öğretmenler değilsiniz. Üzgünüm ama öyle. İsimlerinizi bir torbanın içine doldurduğum kağıtların arasından rastgele seçmiştim. Siz inandığınız için başarılı oldunuz. Öğrencileriniz de öyle. Hikayemiz böyleydi sevgili dostlar. İnsan inanırsa her şeyi başarabilir. Belki çok iddialı bir cümle olacak ama tamamen doğru. İnancın insanın hayatını şekillendiren yegane güç olduğu su götürmez bir gerçek. Bunun o kadar çok örneğini görüyoruz ki etrafımızda. Başarabileceğimize ne kadar inanıyorsak başarma ihtimalimiz o kadar fazla. Yıldırım Beyazıt'ın bir sözü var. Diyor ki, yenileceğinden korkan daima yenilir. Yenileceğinden korkan daima yenilir. Başarabileceğimize ne kadar az inanıyorsak o kadar çok çalışmak zorundayız. Hedeflerimize, hayallerimize giden yolda inancımızı hep diri tutabilmemiz, yılmadan, usanmadan, gayretle, azimle, sabırla daima çalışabilmemiz temennisiyle. Bir iş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. O kadar çok bunalmıştı ki hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Biraz nefes alıp kendine gelebilmek için bir parka gitti. Bir banka oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve bu durumdan nasıl kurtulacağını kara kara düşünmeye başladı. İşte sevgili dinleyiciler, tam bu sırada birden önünde yaşlı bir adam durdu. Çok üzgün görünüyorsun evlat, seni rahatsız eden bir şey olduğu belli, benimle paylaşmak ister misin? Diye sordu yaşlı adam. İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da ben sana yardım edebilirim dedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Çek defterini çıkardı, iş adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi. Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al, git ve bütün sorunlarını hallet. Dedi ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu. Hani Hızır deriz ya, işte o insanlardan bir tanesi. İş adamı hayretle elindeki çeke baktı. Evet, kendi adına yazılmıştı. Çekte tamı tamına 500 bin dolar yazıyordu. Ve imza, işte en çarpıcı yeri de burası, o gün için dünyanın en zengin adamına aitti. Bu çekle bütün borçlarımı hemen ödeyebilirim diye düşündü adam. Çünkü dünyanın en zengin adamına ait bu çekle her şeyi çözebilirdi artık. Ama gelin görün ki çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu çok değerli çeki kasasına koydu. O çekin kasasında olduğunu bilmenin güveniyle, yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden bütün işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işleri yoluna koyabilmişti. Ve takip eden aylardaysa borçlarından tümüyle kurtulup hatta para bile kazanmaya başlamıştı. İşte bütün bir yıl boyunca bu tempoda hiç durmadan çalıştı, didindi, durdu. Ve tam bir yıl sonra adamın da dediği gibi elinde bozulmamış çekle parka gitti. Belirtilen zamanda yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona hiç bozmadığı çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken işte o zaman çok farklı bir şey oldu. Bir hemşire koşarak geldi ve yaşlı adamı yakaladı. Hemşire, onu bulduğuma çok sevindim. Umarım efendim sizi rahatsız etmemiştir. Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor. Herkese kendisinin dünyanın en zengin adamı olduğunu söylüyor demiş. Ben hikayenin bu kısmında gerçekten çok şaşırmıştım. Bilmiyorum şu anda sizler de o şaşkınlığı yaşıyor musunuz? Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaşmış sevgili dostlar. İş adamı şaşkın bir şekilde öylece kala kalmış. Donmuş sanki. Nasıl donup kalmasın ki? Düşünsenize, bir yıl boyunca kasasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış, satmış. Adam bütün olanları düşününce birden hayatının akışını değiştiren şeyin para olmadığını fark etmiş. Ne peki bu? Neden hayatı bu kadar değişti? Hayatını değiştiren, yeniden bulduğu kendine güven ve inançtı elbette. Çoğu insanın sorunu bir şey gerçekten olana kadar olabileceğine inanmamaları. İnanç o kadar kuvvetli ki kıymetli dostlar. Nice dağları yerinden oynatır. İçimizdeki o inanç beynimizde sanki bir fikir lambası yanmış gibi karşımıza fırsatların çıkmasına ve seçim yapmamıza vesile olur. Neye inanırsak gerçekten onu çağırıyoruz. Beynimiz de bu konuda işbirlikçi. Bu gerçekten saptanmış bir gerçek. Önce inanıp beynimize neye inanıyorsak, ne olmasını istiyorsak gerçekleşmesi için inancımız bir komut gönderiyor. Kalple birleşiyor ve bütün titreşimler bedenimize yansıyor. Her zerremizden dağılıyor, hani aynı su damlacıkları gibi evrene yayıyoruz. Evrene dağılan bu su damlacıkları işte bizim inancımızı gerçekleştirecek olayları, kişileri, sebepleri ya da fırsatları, daha birçok rehber olacak ışıltıları hayatımızın yoluna, önümüze seriveriyor. Ama kimimiz bu ışıltıları görebiliyoruz, kimimiz düşüncelerimizle durdurup geri itiyoruz, kimimiz ise korkularımızla, olmazlarla, acabalarla o güzelim ışıltıları evrene geri gönderiyoruz. İşte efendim, inanç gerçekten de bu kadar kuvvetli. Beynimiz de, düşüncelerimiz de işte bu kadar güçlü. İnanmanın gücünü keşfetmekse keşiflerin en güzeli.
0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Araba kullanmak kolay mı? Sıkı trafikte kolay değil. Usta şoför olmak lazım. Dünyayı dolaşmış, efendim, bilmem kaç sene araba kullanmış, hiç kaza yapmamış. Madalya veriyorlar adama. Hiç kaza yapmamış. Kolay mı? Değil. Çok dikkat etmek lazım. Sakin olmak lazım. Araba sürücülüğü nedir? Dervişliktir. Sabırdır. Sağa sola kızarsan, bağırırsan, çağırırsan, camı açıp elini kolunu oynatırsan, işaret edersen, efendim, ağzını bozarsan, yüzünü ekşitirsen olmaz. Dervişlik. Böyle şey olmaz. Nasıl olacak? Sakin olacak. Dervişlik, yani araba sürmek dervişlik, kolay değil.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ölüm fitnesinden.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a

Merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: olması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Hocam, Allahu Teala mekandan münezzeh değil mi? Münezzeh. Allah'a mekan isnat edemezsin. Mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ama o hal Allah'a en yakın haldir. Çünkü şu pak anını, şerefli yüzünü koydun yere, eğildin Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda, tevazu gösterdin. Kulluğunu bildin, onun azametini, dergahının ululuğunu bildin, Rablığını bildin, başını yerlere koydun, ya Rabbi diyorsun. İşte o hal en yüksek haldir. Onun için dua ederken böyle bak secde halinde kula Rabbinin en yakın olduğu zaman olduğundan dua makbul oluyor. Daha başını kaldırmadan Allah onu suçlarını bağışlayıveriyor, günahlarını örtüveriyor.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bugün müminlerin annelerinden Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile tabiinden Ebu Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir Es-Sıddık'ı konu alacağız.

Hazreti Hafsa binti Ömer, peygambere peygamberlik gelmeden 5 sene önce Kureyşliler Kabe'yi yeniden yaparlarken doğmuştur. Müslüman olan ve ilk defa Habeşistan'a hicret eden Huneys İbni Huzafe ile evlenmiş ve kocasıyla birlikte Medine'ye de hicret etmiştir. Karı koca Bedir'e iştirak etmişlerdir. Eşi Huneys, Uhud'a çıkmış ve yaralanmış, daha sonra vefat etmiştir. Henüz 18 yaşında dul kalan Hafsa binti Ömer'in durumuna babası Hazreti Ömer çok üzülüyordu. Kızının durumunu gördükçe onun derdi artıyor, evine her girdikçe elem verici bir tutukluğa kapılmaya başladığını hissediyordu. Uzun uzun düşündükten sonra yakınlığından rahatlık ve ülfet duyacak bir eş seçmeye karar verir Hazreti Ömer. Resulullah'a gider. Sonrasında Resulullah Efendimiz Hafsa binti Ömer'le nişanlanır. Müminlerin annesi Hafsa binti Ömer şöyle der: Resulullah'ın nafile namazında oturarak sureyi okuduğunu gördüm. Sureyi öyle yavaş okuyordu ki süre ondan uzun olandan daha uzun hale geliyordu. Yine o şöyle der: Resulullah müezzin sabah ezanını bitirdiğinde namaz kılınmadan önce kısa 2 rekat namaz kılardı. Resulullah Rabbinin yüce katına göç ettikten sonra Hazreti Hafsa, içinde Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu Resulullah'ın bütün hanımları arasından Hazreti Ebu Bekir tarafından bir araya toplanan Kur'an nüshasını saklama görevine seçilmiştir. Bu şöyle olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halkın elinde değişik kıraatleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerimleri, Kur'an'ın iniş günleri uzaklaşmadan ve çeşitli harplerde bizzat Kur'an'ı Resulullah'ın ağzından işiterek ezberleyen hafızlardan yüzlercesinin şehit olması sebebiyle tek mushaf halinde toplanmasını ilk halife Hazreti Ebu Bekir'den istedi. Hazreti Ebu Bekir bu isteğe biraz tereddüt, istişare ve istihareden sonra olumlu cevap verdi. Mushafı cem etti ve onu müminlerin annesi Hazreti Hafsa binti Ömer'e emanet etti. Hazreti Zeyd İbni Sabit el-Ensari şöyle anlatır: Hazreti Ebu Bekir bana emredince daha önce deri parçaları, kürek kemikleri ve hurma dallarına yazmış olduğum Kur'an'ı topladım. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Ömer bunu tek bir kitaba yazmıştı. O kitapta onda duruyordu. Hazreti Ömer vefat edince kitap Resulullah'ın hanımı Hazreti Hafsa'daydı. Daha sonra Hazreti Osman İbni Affan Hazreti Hafsa'ya haber gönderip kitabı kendisine vermesini istedi. Hafsa radıyallahu anha onu verdi. Mushaf o kitapla karşılaştırıldı. Osman kitabı Hafsa'ya geri verdi. Böylece Osman'ın içi rahatladı. Halka emretti, onlar da mushafları yazdılar. Müminlerin annesi Hafsa ömrünü oruç ve namazla bol bol ibadet ederek geçirmiş, Muaviye İbni Ebi Sufyan devrinde vefat etmiştir. O gün Medine'nin valisi olan Mervan İbnül Hakem onun cenaze namazını kıldıktan sonra Baki'de müminlerin annelerinin yanına defni tamamlanıncaya kadar beklemiştir. Kendisinden birçok hatıralarla beraber müminlerin annesi olmak, emanet edilen mushaf nüshasını hem ezberlemek hem korumak, Resulullah'tan ve babasından birçok hadis rivayet etmek gibi büyük, faziletli, unutulmaz hizmetler, üstünlükler kalmıştır geriye. Kıymetli Akra FM dinleyicileri, müminlerin annesi Hazreti Hafsa'dan sonra şimdi de tabiinden Hazreti Ebu Bekir'in torunu El Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sıddık'ın hayatından kısaca söz edelim. Eğer elimde olsaydı El Kasım İbni Muhammed'i halife yapardım. Bu söz Ömer bin Abdülaziz'e ait. O şerefi bütün yönleriyle toplamış bir gençti. Babası Ebu Bekir Es-Sıddık'ın oğlu Muhammed'di. Annesi İran hükümdarlarının sonuncusu Kisra Yezdücerd'in kızıydı. Hem fakih hem de arifti. Tabiinin de büyüklerindendi. Medine'de zuhur eden en büyük 7 alimden biri. Diğerleri şunlardı:

Harise bin Zeyd bin Sabit Ensari, Said bin Müseyyep, Urvet bin Zübeyir, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud, Hars bin Huşam, Süleyman bin Yaser. Annesi Yezdü Cerd'in kızı olduğundan dolayı İmam-ı Kasım da Peygamberimizin evladından İmam-ı Zeynel Abidin ile teyze çocuklarıydı. Babası Mısır'da şehit edilince küçük yaşta yetim kalmış ve halası, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin yanında büyümüştür. Halası Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre ve Muaviye gibi meşhurlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın sohbetinde kemale ermiştir. Silsile-i Aliye'nin üçüncüsüdür. İmam-ı Cafer Hazretleri onun sohbetinden feyz alır. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Zamanındakilerin ilim yönünden en üstünü, en keskin zekalısı, en müttakisiydi. Hazreti Ebu Bekir sülalesinden gelen genç, ilim ve marifetin malzemelerini tamamlayınca, insanlar ondaki ilmi talep etmek için şevk ve arzuyla ona koştular. O da ilmi cömertçe vermek için onlara koştu. Her gün sabah geciktirmediği bir vakitte Resulullah'ın mescidine gelir, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılardı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki ravzada Hazreti Ömer'in kapısının önündeki yerini alır, her taraftan gelen ilim talipleri onun huzurunda toplanırlar, onun susuz gönülleri kana kana doyuran tatlı ve süzülmüş kaynaklarından alırlardı. Çok geçmedi El-Kasım İbni Muhammed ve teyzesinin oğlu Salim İbni Abdillah İbni Ömer, Medine'nin güvenilen iki imamı, itaat edilen efendileri ve sözleri dinlenilen adamları oldular. İdareci ve otorite sahibi olmamalarına rağmen, takva ve faziletlerinden, ilim ve fıkıhlarından, insanların ellerindekilerden uzak durup, Allah'ın katındakilere rağbet etmelerinden dolayı halk onları kendilerine emir yapmıştı. El-Kasım İbni Muhammed en çok dedesi Ebu Bekir Es-Sıddık'a benzerdi. Hatta halk şöyle derdi: Ebu Bekir'in kendisine bu delikanlıdan daha çok benzeyen bir çocuğu doğmamıştır. O, güzel ahlak ve yüce vasıflar, iman sağlamlığı, aşırı takva, fedakarlık ve cömertlikle de ona benzerdi. Kasım bin Muhammed Efendimiz, çalkantılı bir dönemin insanıydı. Yaşadığı zaman siyasi kargaşaların çok olduğu, emirlerin ve zenginlerin dünyaya fazla rağbet ettiği bir zamandı. Bu yüzden o yıllarda zahid alimler, Hazreti Peygamber ve ashabının züht yaşayışına büyük bir özlem duymaktaydı. Hazreti Kasım da bu bağrı yanık, gözü yaşlılardandı. Zahid'di, kendisine verilmiş bulunan 100.000 dirhem ganimet malına elini sürmemiş, fukaraya dağıtmıştı. Sıkıntılı ve dar zamanında ihtiyacı olduğu halde kendisine verilen zekat malını fukaraya dağıtırdı. Yine böyle bir para getirildiğinde onları fakirlere dağıtıp namaza durdu. Yanında bulunanlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Her biri bir şey söyledi. Oğlu da şöyle konuştu: Siz zekatınızı öyle birine pay ettiniz ki Allah'a andolsun kendisine bir kuruş bile ayırmadı. Kasım bin Muhammed bu söz üzerine namazı kısa tuttu ve selam verince oğluna dönüp bir ikazda bulundu. Yavrum, bildiğin şey hakkında konuş. Bilmediğin konularda diline sahip ol. Aslında o bu ifadesiyle oğluna her doğrunun her yerde söylenmemesi gerektiğini öğretmek istemişti. Yoksa oğlunun söyledikleri doğruydu. Fakat yanında oğlunun kendisi hakkında övücü sözler sarf etmesi onu rahatsız etmişti. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Yahya bin Said, Medine'de Kasım'dan üstün bir kimseye yetişmedi derken, İbn-i Sa'd, Kasım güvenilirdi, alimdi, imamdı, çok hadis bilirdi, takva ve vera sahibiydi diye kendisine methetmektedir. Bir gün vasiyetini yazdırmak üzere bir katip çağırdı. Lütfen yazınız. Bu Kasım bin Muhammed'in vasiyetidir. Kasım Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik eder. Eğer o buna şahitlik edenlerden olmasaydı, şakilerden olur, yolunu şaşırırdı. Hazreti Kasım bin Muhammed bu sözleriyle kalpte bulunan gerçek iman duygusunun insanı şekavetten ve sapıklıktan alıkoyacağını ve imanın insanı hayra götüren bir muharrik bulunacağını anlatmak istemekteydi.

Kasım bin Muhammed radıyallahu an hayatının son senesinde hac etmek için Mekke'ye doğru hareket eder. Mekke ile Medine arasında Kadid denilen yerde ölüm onu yakalar. Ecelinin geldiğini hissedince oğluna şöyle der: "Öldüğüm zaman beni namaz kıldığım elbiselerimle, kamisimle, izanımla ve ridamla kefenle. Dedem Ebu Bekir'in kefeni böyleydi. Daha sonra kabrimi düzeltip ailene git. Kabrimin başında durup şöyleydi, böyleydi demekten sakınınız. Ben hiçbir şey değildim."

0: Bir programımız da burada son buluyor efendim. Önümüzdeki programımızda birbirinden ibretli ve güzel hayatlarıyla sahabe ve tabiinden söz etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

günahlardan kurtulmanın bir çaresi de iyi muhitlerde bulunmaktır, kötü muhitlerden uzak olmaktır. İnsan malum, demirci dükkanına böyle benim gibi beyaz elbise giyip de giderse, akşama hanımından bir sürü azar işitir. Neden? Bir yere sürtünür, kara olur, üstüne kıvılcım sıçrar, şurasını yakar, burasını yakar, efendim bir şeyler olur. Arabayı tamir etmeye kalksa da öyle. Yani sağa solu şey olur. Neden? Muhitte yağ var, kir var, duman var, pas var. Orada olunca ne kadar sakınsa bir yerden bir şey sıçrar, gelir, bulaşır. Onun için iyi muhitlerde olmak lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. Nefis istemese bile iyi insanların arasında olmak lazım. Şunlar şunlar iyi insan. Ölç zihninden. Şunlar şunlar iyi insan. Onların yanına sokul, onların meclisinde bulun ki iyi insanlarla bulununca da insan kendisini günahlardan koruyabilir. Bir de günahlara götüren yollar vardır. Sen mesela bu akşam biraz eğleneyim, felekten kâm alayım. Herkes alıyormuş. Şairler de şiirlerde yazıyorlar. Gazellerde gazeller okunuyor. Bu az içinde bir safa sürelim. Filanca gazinoya gidelim. Mehtap da gelsin. Efendim sularda şıkır şıkır şıkır şıkır pırıldasın. Efendim gelsin içkiler, çalgılar çalınsın. Rakkaseler oynasın. Şöyle bir tatlı gece geçirelim. Tamam. Sen buradan kalkıp oraya giderken daha günahın yoluna girdin. Gazinonun yoluna giderken daha günahın yoluna girdin. Yolları var. Yolun başlangıcı var. En iyisi başlangıçta adımı oraya atmamak. Çünkü oraya adımını attın mı cump, hadi öbür tarafa düşer insan. Günaha götüren yollara adım atmamaya dikkat edin. Orada kolaydır. Orada nefsinizi yenebilirsiniz. Ama ta günaha ne kadar sokuldunuz mu o zaman gidersiniz. O zaman mıknatısın çektiği gibi günah sizi çeker, şıp yapışırsınız. Kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız. Ta yanına kadar gelirseniz, sen oradan yüzerek kurtulmaya çalışsan bile uçurumun alt tarafını boylar insan, suların arasında alabora olur. O bakımdan tehlikeli yerlere, günahlı yerlere yaklaşmamak da bir tedbirdir.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rızayla, hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar, hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı, onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm, seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayına derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın, yoksa Allah sizi ters yüz eder, insanlık vasfınızdan çıkarır, Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah, sıfatlarında ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp, onun dine aykırı buyruklarına itaat ederek Allah'a ortak koşarsa, çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak, kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar, hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu, onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine, hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği zaman, biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! size ne oluyor da? Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile, onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar? Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırma, işi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. Sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, "Dinde ne haldeydiniz?" derler. Onlar da, "Biz o yerde baskı altında, dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik," derler. Melekler, "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya," derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları 1 rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o, Allah, kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm! Eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah, zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa, gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar

0: kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, işi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitapta size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisinin sevimsizliğinden dolayı yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Hak'tan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere, müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip, dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki O, onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminlere bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5'i dinlediniz.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın bedeninde

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Evet. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 5'i dinlediniz.
1: Akra, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve